lil havadis. Ne demek? Muhalefetün lil havadis. İktidar muhalefet mi demek? Hayır. Muhalefetün lil havadis, sonradan hadis olmuş, hudüs bulmuş, ortaya çıkmış olan varlıkların hiçbirine benzemez Allah. Yaratıklarına benzemez. Yaratıklarına muhalif. Yaratıklarından başka demek. Tabii eline alır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kulun aldığı sadakayı eline alır. Ve yürebbiha, onu büyütür. Rabba yürebbi, ribalandırmak, geliştirmek demek. Onu geliştirir, büyütür. Nasıl büyütür? Fe yürebbiha li ahdiküm. O sadakayı veren sizden o kimse, o biriniz için o sadakayı elinde geliştirir, büyütür. Kema yürebbi ahdiküm mührehu. Sizden biriniz küçük bir tayı terbiye edip büyüttüğü gibi. Aman yesin, aman büyüsün, aman şöyle bir yağız at olsun, efendim emsalsiz bir Arap atı olsun da üstüne bineyim de rüzgar gibi uçayım bilmem ne heves ediyorsun. Efendim eski zamanın şeyleri tabii bunlar. Şimdi at sadece at yarışlarında kullanılan bir hale geldi. Başka bir şeyi kalmadı. Eskiden cihatta önemli bir malzemeydi efendim, araçtı. Atına biniyordu. Şakır şakır kılıç ile ok ile şeyle tıgıdık tıgıdık saldırıp düşmanla çarpışıyordu. Atın üstünde hızlı gidiliyordu. Süvariler efendim bir yerden bir yere intikal edip düşmanın önünü kesip savaşı kazanıyorlardı. Düşmanı önden arkadan çevirip filan. At önemliydi. Evet, sizden birinizin tayını böyle beslediği gibi, besleyip büyüttüğü gibi küçücük doğdu. Kocaman bir küheylan oldu. Büyüdü büyüdü. Öyle Allah-u Teala Hazretleri de sizin o sadakanızı sağ eline alır, büyütür sizin için. Hatta innel lokmata le tasiru misle Uhud. Hatta bir lokmalık bir sadaka vermişin camide iftar etsin diye bir fakire şu kadarcık bir lokma. Al kardeşim ye. Ramazan'da falan öyle oluyor ya, getiriyor birisi camide oturan bir kimseye, buyur. Bir sadaka, bir lokma ne kadar olur? Le tasiru misle Uhud. Uhud dağı gibi olur. O kadar büyütür Allah. Bir lokma ya. Bazısı getiriyor zeytin veriyor. Bazısı getiriyor hurma veriyor. İşte hurmayla, zeytinle, zemzemle işte Mekke'de, Medine'de orucunuzu açıyorsunuz. Güzel. Ama bir kıyıdan, kenardan kaçmış gelmiş birazcık bir ekmek varsa, onu da dukka denilen böyle şeyler falan oluyor, güzel baharatlar. Onun içine bir bandırıp bir yedin mi Allah, o lokma orada insana şey gibi geliyor. Böyle çok büyük bir ikram gibi geliyor. Değişiklik çünkü. İnsanoğlu işte değişikliği sever. Halbuki hurma çok kıymetli bir gıda ama değişikliği seviyor. Orada ekmek çok makbule geçiyor. Kapıcılar ekmeği sokmuyorlar içeriye. Kırık dökülür filan diye. O da eteğinin altında, cebinin içinde, kenarda geçirmeye çalışıyor. Sezerse kapıcı, bevvap, kapıcı demek, gel buraya diyor. Yokluyor, ekmek var. Yallah diyor, dışarı. Yallah, dışarıda avluda iftar ettiği içeri sokmuyor ama kimisi kaçırıyor bu işi, beceriyor. Kıyıdan, köşeden filan kaçırıyor. O zaman sofralar kuruluyor, top patlıyor, ezan okunuyor, hemen farza durmuyor. Efendim imam, şöyle bir mühlet, oruçlular oruçlarını açıyorlar. İşte efendim, çok makbul olan şeylerden birisi Arap kahvesi. Böyle sarı renkli kahveyi kaynatıyorlar, öyle kavrulmuş kahve değil. Onu içiyorlar. İçine biraz böyle helmel bir takım baharat katıp o çok makbul. Birisi öyle termosla bir şey getirmişse, hel getirmişse uzaktan gören bile geliyor, bana da birazcık ver diye istiyor yani. Talip oluyor. İşte o hel sıcak çay gibi hoşuna gidiyor içenlerin. Hurma, çeşit çeşit hurmalar var. Kimisi buzlukta geçen seneden kalmış, yarısı olmuş, yarısı efendim çıtır çıtır. Yarısı efendim böyle bal gibi filan. Hurma yeniliyor, işte bilmem zemzem içiliyor veyahut bu Arap kahvesi içiliyor derken birazcık da bir ekmek oldu mu, bir lokma da olsa insan acıkmış da olduğundan hoşuna gidiyor oradan. Kimisi de dukka denilen böyle un gibi, kahve gibi baharat karıştırmışlar, çok güzel kokulu, onu getiriyor. İşte o ekmeği o dukkaya bir banıp da bir yuttu mu çok böyle hoş bir şey oluyor. Bunları neden söylüyorum? Yani bir lokma sadaka bile. İşte o da bir sadaka olur tabii. Birisine verdin mi orucunu açtı, bir lokma işte nihayet, o da sadaka. Veya dışarıda verdin bir lokma. Elinde bir sandviç verdi, böldün. Fukaraya verdin, al kardeşim dedin. O da hop diye yuttu bir lokma.
Bir lokma olur Uhud Dağı kadar. Medine'ye gidenler Uhud Dağı'nı bilirler. Medine ovalık düzlük bir yer ama tam ortasında böyle upuzun bir dağ vardır, tek. Başka hiçbir dağa bağlı değildir. Etrafını otomobille dolaşabilirsin. Her tarafı ovadır. Ortada tek böyle uzun bir, sandviç gibi uzun bir dağdır. Çok da güzeldir. Görünüşü haşmetlidir. Altın madeni falan olduğu da söyleniliyor. Yani herhalde böyle tarafları da var işin. Enteresan tarafları. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Uhud'u cebelin nuhibbuhu ve yuhibbuna. Uhud dağı öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o bizi sever. Peygamberimizin sevdiği bir dağ, peygamberimizi seven bir dağ. Canım dağ da insanı sever mi? Sever. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki يُسَبِّهُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَةِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّسِ الْعَزِزِ الْحَكِيمِ. Yerde, gökte ne varsa Allah'ı tesbih etmekte, tesbih edip duruyor. يُسَبِّهُ diyor. Ediyor, etmeye devam ediyor. Duyuyor musun? Şu tesbih ediyor, şu tesbih ediyor, bu tesbih ediyor, bu tesbih ediyor. Ağaçlar, kuşlar, canlılar, taşlar, dağlar, ovalar. Duyuyor musun? Duymuyorsun. Allah tesbih ediyor diyor. Evliyaullah da duyan da duyuyorum diyor. Duydum diyor. Evet diyor. Söyler diyor. Duyan da duyuyor. Demek ki Uhud da Resulullah Efendimiz'i seviyor. Sever mi? Sever. Nasıl olur? Senin canın varsa onun da bir başka türlü canı var. Allah da ona bir başka türlü can vermiş. Resulullah söylüyor. Mesela Kayış Dağı'na benzetebiliriz. Aydos Dağı, Kayış Dağı. Bu şeyin arkasında, Yakacığın arkasında. Şeyden başlıyor. Küçük Bakkalköy'den başlıyor. Efendim Gebze'ye kadar uzanıyor. İşte öyle bir dağ. O kadar yapar. Bir lokmayı Allah geliştirir. Bu ne demek muhterem kardeşlerim? Büyütür sadakayı. Yani mükafatını çok veriyor Allah. Küçücük bir hayırın mükafatını çoğaltıyor demek. Onu anlıyoruz bunda. Büyütmesi mükafatını öyle çok veriyor demek. Yani bir lokma bile olsa, yarım hurma bile olsa, ver de birisinin gönlünü al da bir sadaka olsun da ahirette sen de onun mükafatını gör demek yani bu. Neden? Çünkü o devirde insanlar bizden çok çok çok daha fazla yoksul idiler. Bak bizim hepimizin sırtımızda kat kat giyimimiz vardır, evimiz vardır, birkaç odalıdır, paramız vardır, ekmeğimiz vardır, aşımız vardır elhamdülillah. Gecekondu bile olsa. Ben zaten gecekonduları seviyorum. Gecekonduları seviyorum. Apartmanlardan daha hoşuma gidiyor. Hepsinin hiç olmazsa birazcık bir bahçesi var, yeşilliği var, asması var, ağacı var filan. Efendim kurban kesmek istesen arka tarafta kesersin vesaire filan. Evet. Allah-u Teala Hazretleri küçük bir hayrı büyütür, kat kat şey yapar. Yarım hurma da olsa, efendim, küçücük bir hayır da olsa yapmak lazım. Bizim gibi değil de o zaman insanlar aç geziyorlardı. Yiyecek bulamıyorlardı. Günlerce, aylarca Peygamber Efendimiz'in evinden duman tütmüyordu. Yemek pişmiyordu. Biz şimdi eve geldik mi, evde yemeğimiz hazırdır. Hiç olmazsa bir çorbamız vardır. Aylarca Efendimiz'in ocağı tütmemiş. Ne yapmış, ne yemiş Peygamberi Zişanımız hocam? Keçiyi sağmışlarsa onu içmiş, hurma varsa onu ağzına atmış. Böyle yani. Bizim için çerez sayılan, arkadaşımıza gittiğimiz zaman arkadaşımızın bize ikram ettiği şey onlar için geçim. Karınları sırtlarına yapışıktı. Çoğu zayıftı. Efendim açlıktan uyuyamazlardı da, yatakta duramazlardı da kalkar gezmeye giderlerdi. Avutmak için içlerini, karınlarına taş bağlarlardı. Şu Haliç'te kabri bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz Hazretleri, bir hadis rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz bir gün aç kalmış da, uyku tutmamış da dışarıya çıkmış karanlıkta geceliği. Hiç açlıktan uyuyamamak durumunu tattık mı biz? Bilir miyiz bu acıyı? Uyku uyuyamamış da kalkmış. Yolda yürürken ışık yok, elektrik direkleri yok, karanlık. Demek ki gökte ay yoksa nereden aydınlanacak? Karanlık olur. Ben hatırlıyorum. Bizim köyde mehtapsız bir gecede teyzemin evine gideceğim. Çarşıdan yatsı namazından sonra teyzemin evine gideceğim. Sokaklarda lamba yok, ışık yok, gökte de ay yok. Meğerse ne kadar karanlıkmış dünya. Çok zor gittim.
Debil dübil ayaklarım nereye bastığını bilmiyor. Önünü görmüyorsun. Küt diye bir yere çarpabilirsin. Kör gibi böyle ellerin uzak öne doğru uzanmış yürüyorsun filan. Şimdi karanlıkta yürüyorken Efendimiz bir karaltı görmüş.

Kim o diye sormuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz demiş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Kureyş'in zenginlerinden idi. Fukara insan değildi. Bilal-i Habeşi'yi filan satın aldı, azat etti. Parası pulu olan insandı. Ya Ebu Bekir, gecenin yarısında ne yapıyorsun böyle sokakta diye sordu Peygamber Efendimiz. Dedi ki ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yok da açlıktan uyku tutmadı, ondan çıktım. Resulullah da ondan çıkmıştı zaten. Gel bakalım. Beraber yürümeye devam ettiler. Biraz sonra bir iri karaltıyla karşılaştılar. Kim o? Ömer radıyallahu anh Efendimiz'miş. Hazreti Ömer. Ya Ömer, gecenin bu karanlığında dışarıda ne işin var? O da aynı sebepten çıkmış. Ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yoktu, uyku tutmadı ondan. Gittiler gittiler gittiler. Ensardan, bunların hepsi Mekke'den gelmişler. Hicret edip Medine'ye gelmişler bunlar. Yani Mekke'de bunların malları, mülkleri, her şeyleri vardı. İmanları uğruna hicret etmiş bunlar. Muhacir. Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk Efendimiz. Ebu Bekir Sıddık, Peygamber Efendimiz de geldi. Ötekiler daha önce. Gittiler Ensar'dan bu Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin evine. Kapıyı çaldılar. O Peygamber Efendimiz'i görünce dünyalar onun oldu. Buyur ya Resulallah dedi. Gecenin bu saatinde ne arıyorsunuz demedi. Ne istiyorsunuz demedi. Açtı kapıyı, içeri girdiler. Hemen kayboldu ev sahibi. Hemen kayboldu. Bir hurma izkı getirdi. İzk ne demek? Hurma salkımı demek. Hurma böyle bir şey üstünde olur. Sap üstünde olur. Salkım halinde olur. Böyle üstünde kuru ve yaş hurmalar olan bir hurma dalı getirdi. Dalıyla muhafazası daha kolay oluyor. Bir hurma dalı getirdi. Buyurun ya Resulallah. Onlar da oturdular. Hurmalardan yemeye başladılar. Bol. Yani salkımıyla getirdi. Hurmalardan yemeye başladılar. O arada arka tarafa gitti. Ev sahibi bir oğlak kesti. Onu da çabuk hazırladı, bunların önüne sundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ya Eba Eyyub, bundan biraz Fatıma'nın evine de gönder. Çünkü biliyorum ki günlerce böyle bir şey yemedi dedi. Yani evlat tabii, insanın kendisi aç durur da, evladının acısı biraz daha zor gelir. Öyle yaşamışlar o mübarekler. Onun için bir lokma bile önemli. Yani o devirde, şimdi lokmayı çöpe atıyor millet. Benim anamdan, nenemden öğrendiğim kırıkları bile toplamaktır, kırık dökmemektir. Kırık yere düşse aranır, bulunur. Şimdi millet ekmekleri atıyor, küflendiriyor. Bu çöp tenekesine dökmekten ürpermiyor, korkmuyor. Ekmek bizde o kadar muhteremdi eskiden. Öperdi, başına koyardı, duvarın kovuğuna koyardı. Zaten ekmek ziyan olmazdı. Ekmek biraz bayatlamışsa benim rahmetli annem ekmek olması yapardı. Tarif edeyim, hanımlar duyuyordur bu lafları. Ekmeği alırsın, ıslatırsın, elinle ufalarsın, efendim tavaya koyarsın. Soğan doğrarsın, efendim domates koyarsın, yumurta kırarsın, pişirirsin. Önce biraz kavurursun ekmeği, ondan sonra yumurtan varsa, tavuk yumurtlamışsa, bir iki de yumurta kırdın mı dünyanın en güzel yemeklerinden birisi olur. Çok güzel. Bize öyle geliyordu. Hani çocuklukta insanın yediği yemekler anam aşı derler, tatlı olur. Annesinin aşı insanın tatlı gelir kendisine. Ekmek ziyan olmazdı yani. Ekmek, ekmek olması olur. Bayat al ki, böyle ısırmak istesen gıcır gıcır ses gelir dişinden. Diş geçiremezsin. Islatınca yumuşar, kavurunca yeniden güzelleşir. Fırından yeni çıkmış gibi olur. Bir de işin içine soğan girdi mi, soğan da çok güzel gıdadır muhterem kardeşim. Hem de çok kıymetlidir, hem de çok vitaminlidir. Soğana ben bir kaside yazacağım yani. Böyle şairler padişahlara yazıyormuş, ben de soğana yazayım. İşte soğan girdi mi işin içine güzel olur. Etin arasına doğrasan güzel olur. Ciğere doğrasan güzel olur. Efendim, ekmeğin arasına doğrasan güzel olur. Yumurta olursa âlâ olur. Yani ziyan yok. Ziyan etmek yok. İsraf etmek yok. Yani az da olsa hayır yapmak lazımdan böyle açtık. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Kim geceliğin kendisi gece namazına kalkarsa bir. Bir de evliyse hanımını da kaldırırsa hatun kalk. Manevi bir pazar. Nurdan ışıl ışıl böyle bir alem. Kalk sen de abdestini al. Sen de namazını kıl. Sen de bu sevapları kazan diye. Eşini de kaldırırsa ikisi şöyle geceliğin iki rekat namaz kılarlarsa Allah rızası için. Ondan sonra gene yatacaklar. Bir kalktılar. Efendim abdest aldılar.

Allah'ı çok zikredenler cümlesinden yazılacak diyor. Çünkü o zihniyet çok kuvvetli bir zihniyet. Uykuyu feda ediverip de Allah'ın divanına gelmek kuvvetli bir ruhi durum gösteriyor. O bakımdan Allah onu isterse yani tesbihatı az bile olsa Allah'ı çok zikredenler zümresinden haşr edecek. Ve zâkirîn Allah'a kesîran ve zâkirâti eaddallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Ayet-i kerime var biliyorsunuz. İnnel müslimîne vel müslimât vel mü'minîne vel mü'minât vel kânitîne vel kânitât. Böyle uzun bir ayet-i kerime. Sonunda da ve zâkirîn Allah'a kesîran ve zâkirât eaddallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Bunlara Allah çok ecir verecek diye bildiriyor. İşte çok zikredici zümresine katılmış oluyor insan.

ona sadece ol demesiyle oluveren ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğin

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sulu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrineden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk yeri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir. Her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir. Yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim. Canlara can olan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen, kafir dürür inanmayan,

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söyle.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erler.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Genelde benim gözlemlediğim doğum sonrası depresyonlarda sosyal desteği iyi olan anneler çok daha çabuk toparlıyor. Depresyondayken annelerin en büyük endişesi ilaç kullanma konusunda oluyor. İlaç tedavisini belirli noktada biz önermek zorunda kalıyoruz. Bazı ilaçlar anne sütüne nispeten daha az geçiyor. Fakat bazı durumlarda emzirmeyi sonlandırmamız gerekebiliyor bebeğe hiçbir şekilde ilaç geçmesini istemediğimiz durumlarda veya ilacın bebeğe geçmesinin riskli olduğu durumlarda. Burada annenin ikilemi şu oluyor. Ben bebeğimi emzirmeyerek sütten mahrum mu bırakıyorum? Orada bir suçluluk gelişiyor. Orada anneyle şu konuda mutabık kalınması, annenin şu konuda rahatlatılması çok önemli. Bebeğin anne sütünden çok anneye ihtiyacı var. Onu seven, koruyan, kucaklayan, sıcaklığını hissettiği bir anneye ihtiyacı var. Süt, evet, anne sütü çok değerli. Biz hekim olarak her zaman anne sütünün en değerli besin olduğunu bebek için, hani fizyolojik, psikolojik, fiziksel birçok olumlu etkisinin olduğunu, bağışıklık sisteminin gelişmesi için, fiziksel gelişimi için çok önemli olduğunu

0: söylüyoruz zaten. Hani asla anne sütünün diğer alternatiflerle hemen kolayca değiştirilmesini önermiyoruz. Fakat orada artık bir kar zarar hesabı yapacaksak, anne mi süt mü anne? Orada bebek ne kadar değerli ve kıymetliyse, annenin sağlığı üzerinden bebeğin ne kadar korunması gerekiyorsa, anne de kıymetli ve değerli. Her şeyden önce bir insan olarak biz orada anneyi veya lohusayı tedavi ediyor değiliz veya biz orada insanı tedavi ediyoruz veya insanın tedavi olmasını öneriyoruz. Zaten klinik yaklaşımımız da bu yönde oluyor. Orada annenin sağlığı birincil öncelik, ama bu bebeğin sağlığını düşünmüyoruz anlamında değil. Zaten bebeğin sağlığı için elzem olan, önemli olan annenin sağlığı. Bu şeyde annenin hani suçluluk duygularının azaltılması gerekiyor, teskin edilmesi gerekiyor. Yani çevrenin anneyi destekleyici rolü çok önemli. Doğum sonrası depresyonlarda sosyal desteği iyi olan anneler çok daha çabuk toparlıyor. Hatta bazı durumlarda ilaca alternatif değişik tedavi yöntemleri var. Parlak ışık tedavisi, uyku yoksunluğu tedavisi gibi ilaç vermeksizin bunlar da hani lohusanın depresyonunun düzeyine göre denenebilecek yöntemler. Bazen işte psikoterapiler denenebilir. Gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri denenebilir. Tablonun ağırlığına göre, hafifliğine göre karar verilebilir bunlara.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 24.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Raciun.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne

0: Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
2: Elhamdülillahi lezî halakas semâvâti vel arda ve ce'alel zulumâti ven nûr. Thumme lezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn.

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ

0: gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minas sacidin ve'bud rabbike hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
1: Tusebbihu lehu s-semâvâtu s-seb'u vel-ardu ve men fîhin ve in min şey'in illâ yusebbihu bihamdihi velâkin lâ tefkahûne tesbihahum innehu kâne halîmen gafûrâ.
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi allazi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu iwaca qayyiman liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minîne allazîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na

0: aittir. Siz sadece ona döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: İnnemâ yu'minu bi-âyâtinâ allazîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbahû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn.
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece ona aittir. O her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
0: Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabla tulu'i şemsi ve qabla al-gurub ve min el-leyli fesbihhu ve edbara's-sucud.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamd. وهو على

Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Men ahabbe ahan lillahi fillahi kale inni uhibbuke lillahi fekad ahabbehullah." فَدَخَلَا جَمِيعًا الْجَنَّةِ كَانَ الَّذِي أَحَبَّ فِي اللّٰهِ اَرْفَعُوا دَرَجَّةً لِهُبِّهِ عَلَى الَّذِي أَحَبَّهُ لَهُ. Kim men ahabbe ahan lillahi fillah. Allah yolunda Allah rızası için bir Müslümanı kardeş edinir de severse bir insan, bir Müslüman kardeşini Allah rızası için Allah yolunda efendim severse, kale inni uhibbuke lillah. Ben seni başka bir maksat için değil, mevkiin, makamın, paran, pulun efendim için değil, Allah için seviyorum derse, fakat ehabbehullah, Allah o niyetle onu seven kimseyi sever. Yani muhabbetten Allah'ın rızası kazanılıyor, Allah'ın sevgisi kazanılıyor. Fedehala cemi anil cennet. Her ikisi de cennete girer. Yani Allah için seven kişi de cennete girer, Allah için sevdiği öteki kişi de, sevilen kişi de cennete girer. İkisi de cennete girer. Yani bir Müslüman, bir Müslümanı Allah yolunda Allah için arkadaş edinir, kardeş edinir, ahiret kardeşi edinir, din kardeşi edinir, tasavvuf kardeşi edinirse Allah seviyor, ikisini de cennete sokuyor. Hangisinin derecesi daha yüksek? Kânellezî ehabbe fillah, Allah yolunda o sevgiyi, o arkadaşlığı kuran, o niyetle başlatan kimse, erfa'a dereceten, derece itibariyle cennette daha yüksek olur. Çünkü o başlattı. Ötekisi kendisine gelenin müracaatını hoş karşıladı. Kendisine gelene kucak açtı. Ama ilk başlatan, Allah için başlatan, onun derecesi daha yüksek olur. Çünkü Allah için sevmişti onu. Ondan dolayı efendim derecesi daha yüksek oluyor. Demek ki sevgi arttıkça cennette derece artıyor. Ne kadar güzel İslam dini sevenleri cennete sokuyor. Ahiret kardeşi olanları, efendim dindeki samimi kardeşliği, dostlukları cennetle mükafatlandırıyor. Sevgisi daha çok olan, kardeşliği daha candan yapanın derecesi cennette daha yüksek oluyor. Akra.

Sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Ya Rabbi, zatın sırrıdır bu gönülleri handan eden. Nur-u sıfatın sırrıdır bülbülleri nalan eden. Üzz-i celalin sırrıdır, arz-ı cemalin sırrıdır, vaad-i visalin sırrıdır, aşıkları hayran eden. Can-ı cihan terk eder, dar-ı diyarı kor eder, gayr-ı muradatın eder, maksudu vaslı cihan eder. Vahdet şerabın nuş eder, ustad kelamın yuş eder, kalbi sivadan boş eder, cananını mihman eder. Aşkınla pür gönlüm evi, yoktur muradı dünyevi, şems-i cemalin pertevi, bu nuriyi suzan eder.

Ey Kerem Kanı, ey Gani Sultan, umarız senden kullara ihsan. Fazlına had yok, lütfuna payan. Umarız senden kullara ihsan. Bendenin gerçi cürmü artıktır. Lik sen şahın rahmeti çoktur. Asiler için kapın açıktır. Umarız senden kullara ihsan. Lütfun olmazsa bu günahkara, yüz mü vardır sana yalvara, fazlına kıl derdime çare. Umarız senden kullara ihsan. Şol gedalar kim kapına geldi, zariler kılıp sahilin oldu. Sana yalvarmak devletin buldu. Umarız senden kullara ihsan. Nuri miskinin aşkına düştü, zümreyi ehli derde konuştu. Nar aşkında nice yıl pişti. Umarız senden kullara ihsan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği kutsi bir hadiste şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği kutsi bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Hazreti Ayşe radıyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, ''Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır.'' dedim. Peygamber şöyle buyurdu, ''Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu, deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı, de. Zira keşke demek, şeytanın vesvesesine yol açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği

ettiği şehevi şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de, ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki, Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır, yeminini ve duasını kabul eder.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güven.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Sağlıklı. Evet. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçlular çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini

0: ifade edemiyor, demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz, o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki, hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görülmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten içgörüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiri de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir.

Ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı

hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir dediler.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki min saadetil mer en yetule ömruhu ve yerzukahullahul inabe. İnsanın, kişinin mutluluğunun, saadetinin emaresidir. Nesi? Tulu en yetule ömruhu. Ömrünün uzun olması. Hepinize uzun ömürler diliyoruz onun için bu hadis-i şerife göre. Ve yerzukahullahul inabe ve Allah'ın ona efendim kendisine yönelişi nasip etmesi. İnabet Cenab-ı Mevla'ya yönelmek demek. Tabii bu konuda yani günlerce, yıllarca konuşsak bitmez. Büyüklerimiz hep konuşmuşlar. Mevlana Celaleddin Rumi bütün konuşmalarında, şiirlerinde aşkı işlemiş. Yunus Emre aşkı işlemiş. Efendim büyük evliyaullah, sofiler, mutasavvıflar, din alimleri aşkı işlemişler. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Hakikaten de aşık olunacak. Efendim hakiki gönül bağlanacak efendim. Allah Teala Hazretleridir tabii. O bakımdan ona yönelmek çok önemli. İnabet, Allah'a yöneliş nasip olması çok önemli. Allah Teala Hazretleri hepimizi uzun ömürlü eylesin. Allah'ı bilen, bulan, ona yönelmiş olan ve onun yolunda çalışan, onun sevgisini, rızasını kazanan, sevgilisi olan, evliyası olan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir. Akra.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter oğluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-ü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus ne der dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, imansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lale bir sembol, bir devre adını vermiş bir çiçekten bahsediyoruz. Sultan 3. Ahmet devrinde malum bir devir var, lale devri. Ve lale bizim için her anlamıyla önemli bir çiçek kültürümüzde. Ama Ebru'nun remzi, Ebru'nun alemi olması rahmetli Necmettin Okyay ile başlıyor. Necmettin Okyay rahmetli ilk çiçek denemelerini yaptığı yıllarda, o dönemde de Medresetül Hattatin'de ahar hocalığı, kağıt aharlama hocalığı, Ebru hocalığı yaptığı dönemlerde bir şahıs geliyor, diyor ki ya hocam siz her şeyi yapıyorsunuz, peki burada çiçek olmaz mı? Hani çiçek yapamaz mısınız? O da diyor ki efendi beyim, aslında bunu daha önceki ustalar denemişler ama pek de bir şeye benzememiş. O da diyor ki ya hoca değil misin? Yapacaksın diyor. Ve bu zorlamayla, bu icbarla hoca

0: başlıyor bu zorlamayla yani. Ve uğraşarak uğraşarak önüne karanfili koyup, laleyi koyup, gülü koyup yapmaya çalışıyor bir şeyler. Ve lale formatını yakalıyor. Sonra da çiçekler, çiçekli ebrular, Necmettin ebruları adıyla anılır hale geliyor. Ve o dönemden başlıyor aslında lalenin, ebrunun sembolü olması. Sonra da yapıla yapıla, işlene işlene, ustadan çırağa, çıraktan tekrar o usta oluyor o çırağına. Usta çırak ilişkisi içinde nesilden nesile lale yapıla yapıla yapıla yapıla ebru sanatının remzi ve bir alemi oluyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: Yalancılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
1: Ve şifaa'un lima fi's sudur ve huden ve rahmetun lil mu'minin.
0: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
1: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: El ahadisü şerife. Bismillahirrahmanirrahim. İnallaha ve melaikatehu yusallun ala'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت

0: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de

0: hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan

0: yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: El-Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق

0: الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وشر الشيطان وشركه.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa

0: Muttafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
5: المعدة بيت الأدواء والحمية رأس كل داء دواء معدة bütün dertlerin kökü bu yeri. Açlık denilen pehriz de bütün şeylerin, ilaçların başı. Bütün ilaçların başı. Az demek, işte yani doymadan kalkmak sıfırdan yani. Ve ağır yemekleri de pek yememek. Mide, bütün vücudun tam çalışmasını, sıhhatını muhafaza eden bir yerdir. İyi kullanıldığı takdirde sahibi rahat eder ve selamet sıhhatle yaşar. Bütün ilaçların başı, hımye denilen az yemek. Mideyi yormamak. Bunun için Cenab-ı Peygamber ne güzel buyurmuş. Mâ mele'e âdemiyyün vi'âen şerrem min batnı. Cenab-ı Peygamber. Batın, mide tabii, karın. Bununla dolduran şeylerin en şerlisi doldurma. Bunu doldurdun mu şer oluyor. Mesela her kaba bir şey konur. Mideyi de doldurursun, bir şeylerden ne doldursan. Ama onu doldurdun mu şer oluyor. Onun için midenin gücü yetmez onları halletme. Zorlanır. Şuradan patlak verir, buradan patlak verir. Hadi bakalım doktorlukta dolaşırsın ondan sonra. Bugün hemen herkesin bindiği ve bildiği bir otomobil var. Buna yükü haddinden fazla korsanız az zamandan sonra çeşitli arızalar baş gösterir. Şurası kırılır, burası kopar. Tamir derken kullanılmaz bir hale gelir nihayet. Elimizde her gün gördüğüm şey. Sebebi malum. Eğer arabanıza benzin korkan biraz da mazot karıştırılır ya başka yağ veya gaz karıştırırlarsa sizin arabanızın hali ne olur? Buna saf benzin koyacaktın. Bu sefer benzinin içine başka şeyler de kattın. Koydun arabaya. Basarsın basarsın. Brrrr yapar. İşlemez. Neden? İstediğini yemedin. Bizim midede tıpkı böyledir. Midemize doldurduğumuz fazla gelirse, nihayet lokma halal olmazsa tıpkı bunun gibi işte. Bundan hayır beklersin. Otomobile desen ki niçin işleniyorsun? Benzini düzelt, bu çıkar arabadan, temizlerini koy, o zaman işlerim der. Ha, bizimki de zor. Kolaycık benzin gibi değil ki. Arabayı boşaltırsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın ama mide, mide zor şey. Bütün ilaçlar ki hastalar tedavi olunur, iki şeyden ibarettir. Birisi ilaç, birisi de perhizdir. Perhize riayet etmezseniz ilaçlar size yine fayda etmez. Halbuki ilaçları terk edip perhize devam etseniz hiç şüpheniz olmasın ki pek çabuk iyi olursunuz. Ve iyi biliniz ki bütün ilaç

İhlasların aslı perhizdir. Aslı küllü devain elhimye buyurmuş. Bakınız, evvelce eski zamanlarda Hinduların hastalarına karşı kullandıkları ilaç perhizden ibaretmiş. Hindistan denilen bir yer var ya, görmediniz. Bunların da bugün şeyleri ilaç, bunları perhiz. Hastayı yemeden, içmeden ve konuşmadan bir müddet alakollar. Hastayı yemeden, içmeden ve konuşmadan da bir müddet alakollar. Hasta da bakarsınız iyi olur. Cenab-ı Hak da وَلَا تُسْرِفُوا diye bizi yemekte israf edilmesinden men etmektedir. Bizi yemekte israf edilmekten men etmektedir. وَلَا تُسْرِفُوا diyor. İsraf yapmayın. Ne de israf? Her şeyde israf. Ama evde israf yapmışsın, şurada israf yapmışsın, bunlar başka. Bir de kendinde israf ki mideni fazla yoruyorsun, zorluyorsun. Bu evdeki israflar tamiri mümkün. Ama bedende olan israflar seni yataklara düşürür, hastanelere sürükler, çeşit merazlar. Bu israf kelimesini bazı ulemalar çok yemektir demişler. Çok yemek. Şimdi gençlik var. İnsan gençliğinde pek bunun farkına varmaz. Midesi de kuvvetli, kendi de genç. Çalışır, çabalar da iki tarafa. Fakat buna alıştığı için yaşlandığı vakti de bu şeyi devam ettirince bu sefer mide zayıflamıştır. Çalışmak kudreti de kalmamıştır. Çabuk gider insan gülüyor. Bazıları da haram yemeyiniz demiş. İslam haram yememek demişler. İnsanın her canının istediğini yemesi de israftan saymışlar. Her canın istediğinde israftan saymışlar. Hazreti Lokman oğluna çok yememesini, hele tok iken vakit geldi diye pek yemek hiç doğru olmadığını da anlatmış. İlk farz yemekte 170 tane şimdi adab. Bunlar ilk ki farz yenecek yemeğin halal olması şarttır. Yenecek yemeğin halal olması şart. Bunu bilmek için İlmihal kitabındaki 4. bahis olan muamele kısmıdır ki namaz nasıl farz ise, iman nasıl farz ise yemeğin de halaldan olması öylece farzdır. Binaenaleyh alışveriş usullerini fıkıh kitaplarımızda pek güzel izah edilmiştir. Bunları öğrenmek her Müslümana ilk borçtur. Rüşvetlerin ve emsali günahların haram olduğunu bilmeyen de yoktur ama. Bilir de bu sefer kendini kurtarmak da zor şey. Sonra içki, o ayrı bir dert. İçkiden para kazanmak, bu da ayrı bir dert. Bunları da bilmeyen yoktur yani. Bilir de yine kurtaramaz. 11 milyar 18 tane ne? Şey saymışlar paranın kazancında. Dikkat edinize. Yalan söylememek, yalan yere yemin etmemek, çok yemin etmemek, efendim, haddinden fazla pahalıya satmamak, bu gibi şeyler ki. Buna etikarla da diyorlar. Haksız kazançları temin etmek, terazisini, kantarını, ölçüsünü doğru kullanmamak, suretiyle yapılan kazançlar, hele yalan dolan ile kazanılan kazançlar, artık ne kadar doğru olacağını sizin düşüncenize havale eder demiş. Acıkmadan yememeli, doymadan da çekilmeli. Doktorlar derler ki en güzel ilaç acıkmadan yememek, doymadan da kalkmaktır. Bir büyük kimse hizmetçine de öyle demiş. İnsanlar acıkmadıkça yemezlerse, doymadan da kalkarlarsa bize muhtaç olmazlar demiş. İnsanoğluna midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de boş bırakıp rahat nefes almasına bırakmalı demiş. Bir rivayette de boş kalan kısımdan Allah-u Teala'yı rahatlıkla zikreder demiş. Yemek ancak midenin acıktığı zaman bir açlık şifa ilacıdır. Bunu yemek acıktığı zaman açlık ilacıdır, şifa ilacıdır. Aç değilse, yerse şifa yerine zarar olur. Böyle yapmaz da fazla yersen o zaman şifa yerine zehir olur demişler. Yemekte mahsus eski usullerde ortadan yenirdi. Bu ortadan yenilen yemeklerde önünden yemek, başkasının önüne uzanmamak. Sahanın ortasından veya üstünden yememeli.
Bereket.

0: Bereket orada olur diyor Efendimiz. Berekete doğru el uzatma, udursun o bereket orada. Sufrada edep dahilinde güzel sohbetlerle konuşmak. Mesela bazı çocuklara güzel nasihatler yapılır. Dini terbiyeler öğretilir. İslam'ın adapları öğretilir. Her gün bir çeşidi öğretilir. O eskiden rahmetli bizim dedemizden kulağımda kaldı. İşte böyle Battal Gazi'den hikayeler vardı. Onları anlatırlardı filan. Güzel şeyler öğretilir çocuklara. Bunlarla. Ekmeği çok parçalamamak. Kaç kişi var o kadar kesersin. Birer dilim. Mesela, misafir çok olursa o zaman müsaade var. Çok çok buyurun dememeli. Misafir varken. Çok çok buyurun efendim, buyurun efendim. Misafir mahcup eder. Misafiri sıkıntıya sokmamalıdır. Her zaman adeti ve çile yemek ne az ne de çok yememeli. Yemekte suyu eksik etmemek, kararınca içmek. Dayanarak yememek. Oturur da şöyle dayanır, tarafı eğilir, öyle yemek. Onu yapamak. Yemek kaplarını iyice sıyırmak. Bizim yemeğimiz tabii, başkasının da değil önünde. Bunu güzelce tabii temizlemek hem israftan korunur, hem de ev sahiplerine, ev hanımlarına zarar da olmaz, ziyan da olmaz. İki tarafa. Sofrada yeşillik bulundurmak. Melekler o sofralarda hazır bulunurlar diyorlar. Sofralarda yeşillik bulundurursanız bu sofralara melekler de gelirlermiş. Koruk başı buraniye. Buraniye diye adını beceremedim. Ispanak otu gibi bir otu haşlayıp şeyle böyle yoğurtla yaparlarmış. Buna diyorlarmış. Güzel olur demişler. Soğuk su hele pek iyidir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikram etsin buyurmuşlar. Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikram etsin buyurmuşlar. Misafire ikram yemeği acele etmeli. Misafir geldi mi? Onu bekletme bile uzun. Adamın karnı açtı. Hemen onun önüne ne varsa koyuvermeli. Yemekte asıl mühim olan bu. Yemekte niyetini Cenab-ı Hakk'a ibadete kuvvet olmasını istemek. Yemekten maksadım pehlivanlık falan değil de Allah'a ibadete kuvvet olsun. Ve o derece yemek. Bana bu yediğim ibadet edecek bir kuvvet var mı bunda? Var yeter. Yemeği ekseriyetle ihvaniyle yemek. Yemeği ekseriyetle ihvaniyle kardeşleriyle yemek. Ve onlara sevinç vermeyi kastetmek. Cemaatte bereket var ya, el cemaati bereket. Davete, icabette, sünneti uymaya niyet etmelidir. Çağırıyorlar tabii. Bu ağacın bize gelmedi diyerekten. Sünneti senin gibi davete icabet. Peki o sünnete uyarak geleyim diyeceksin. Diğer yemeklerde vesaire işlerde hep sünnete uygun olmasını istemelidir. Her halin sünnete uygun olmasını ister. Bunların hepsi güzel ahlaklardandır. Ki kişi bu güzel ahlakı sayesinde gündüzleri saim, geceleri kaim, kimselerin derecesine erişir. İbrahim Ethem Hazretleri bol yemek yapmış bir ziyafette. Bunu ayıplamışlar. Bu kadar israfa ne lüzum var demişler. Bu da misafire ikramda israf olmaz demiş. Misafire ikramda israf olmaz diye cevap vermiş. Yemeğin evvelinde besmele-i şerife çekmek. Bismillahirrahmanirrahim diye büyük başlayacak. Küçükler de öyle. Bitince Elhamdülillahillezî bi nimetihi tetmü salihat ve tenzül berekat diye bir dua var. Onu okumalı. Hiç kimse bir şey bilmez, bir şey bilmeyin bize. Efdalü'd dua, efdalü zikir la ilahe illallah ve efdalü'd dua elhamdülillah. Elhamdülillah demek de kafidir yine yani.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından, toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da. Akra.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone.

0: And I hospitalize a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler 9 Ekim Cuma sabahını gösteriyor. Cumanızı tebrik ediyoruz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda ilerleyen dakikalarda güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerin mesajlarını da paylaşacağız. Başlarken hatırlatalım öyleyse Akra mobil hattımızı 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen ki pek çok mesaj da gelmeye başladı. Birazdan aktaracağız onları da değerli dinleyenlerimiz. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatalım. Bu vesileyle başlarken programımıza dosya haberlerin yanı sıra güncel başlıkların yanı sıra görsel ve video galeriler, program arşivleri, namaz vakitleri, Harem-i Şerif canlı yayını gibi pek çok içeriğe sayfamızdan ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Sayfaya girdiğimizde bizi karşılayan ilk başlık bir dünya haritası görseliyle beraber 1996 Ağustos başlığını taşıyor. Bu aynı zamanda Profesör Doktor Mahmut Esat Gürçen hocamızın bu tarihte kaleme aldığı ve halen günümüze de önemli mesajlar içeren bir makalesi. İslam'ın sevgi ve merhamet dini oluşu, Müslümanlar bizi Müslüman yaratan Allah'a hamdle başlayan makalede bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor ve seviyoruz ve sayıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda, konuşmalarda görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz ve bu konuda pek çok çalışma yürütüyoruz diyen Profesör Doktor Mahmut Esat Gürçen pek çok ülkeyle, özellikle komşu ülkelerle ve İran'la yakın temasların kurulması ve sürdürülmesi gerektiğini, bu dostluk ve işbirliğinin faydaları olacağını, geçmişten bugüne, tarihten bugüne bu ülkelerle kültürel bağlarımızın olduğunu ve bu bağların daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu makaleyi tamamıyla Akra Medya manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Bunun bir iz düşümü olarak hemen yanı başında uzun yıllardan bu yana da Akra'da dile getirdiğimiz 1931 tarihli Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Genel Kongresi katılımcı ülkeler ve bu tarihi kongrede alınan bugüne de önemli mesajlar içeren kararlara ilişkin haberimizi bulabilirsiniz. Ve bunun hemen yanı başında da bir başka yansıması olarak geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan Mekke'deki tarihi anlaşma ile ilgili ayrıntılar da yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. Sağduyulu, akıllı insan olmanın ölçüsü nedir sorusunu yönelten bir haber var sırada ki yine Akra'nın İnsanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çektiği bu başlığı taşıyan yani sağduyulu akıl başlığını taşıyan bu kapsamda hazırladığımız özel söyleşiler ve belgeseller yayına geliyor. Bu içeriklerde akıl, vicdan, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde önemli konuları ele alıyoruz. Sağduyulu akıl özel söyleşileri kapsamında konuk olan Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk, aklın düşünce tarihindeki yeri ve İslam düşüncesi hakkındaki İslam düşüncesindeki anlamı hakkında bilgiler paylaştı. İnsanı insan yapan temel bir meleki olan akılla ilgili bilgiler aktaran Şentürk, aynı zamanda insanın dini, ahlaki ve hukuki sorumluluklarının temelini oluşturduğunu da belirtti. Aklın Bilgi elde etme, sınıflandırma, analiz etme ve doğru karar verme işlevlerine dikkat çekerek yalnızca tabii teorik bilgiyle sınırlı olmadığını

insanın davranışlarını ve nefsini kontrol etmesinde önemli bir rol üstlendiğini de vurguladı. Öte yandan akılla nefis arasındaki ilişkiye de değinen Profesör Şentürk, insanın aklını nefsine galip getirmesi halinde yüksek bir mertebeye ulaşabileceğini, nefsin akla galip gelmesi durumundaysa insanın sahip olduğu üstün konumunu kaybedebileceğini de vurguladı. Akıllı insan kavramının yalnızca bilgi sahibi olmakla açıklanamayacağını, ilim, amel ve edebin dengeli şekilde bir arada bulunmasının aklın önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Yine bu söyleşi içerisinde yer alan bir örnekte Gazali'nin duyular, akıl ve kalp arasındaki ilişkiye dair değerlendirmesini paylaştığı, duyuların yanılabileceğini, bu yanılgıları aklın düzeltebileceğini, aklın da yanılabileceği noktada kalbin daha üst bir idrak merci olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Bir kısmını böylelikle paylaşmış olduk. Bu konularda pek çok uzman isimle bir araya geldiğimiz Sağduyulu Akıl Söyleşileri çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri de Türkiye saatiyle 17.15'te Akre dinleyicileriyle buluşuyor. Ancak bu saatlere denk gelemiyorsanız dilediğiniz her an Akre Medya'da yine buradaki Sağduyulu Akıl kategorisine göz attığınızda burada sizler için hazırladığımız söyleşileri ve belgeselleri bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hatta şöyle bir bakalım neler var. Belgeseller arasında Aklı Selim Olmak, Kur'an Akla Hitap Ediyor, Sağduyulu Aklın Dini, Ahlaki ve Tasavvufi Boyutu, Kur'an'da aklın işlevleriyle ilgili kavramlar ve terimler gibi içerikleri görüyoruz bu bölümde değerli dinleyenlerimiz. Söyleşiler arasında ise düşünce tarihinde akıl tanımlamaları, Kur'an'da akılla ilgili kavramlar, dijital çağda psikolojik açıdan sağduyulu akıl, duygular ve düşünceler, sosyal medya bağımlılığı, akıl ve kalp dengesi, yapay zeka ve dijital çağda insan kalabilmek ve akıllı kullanmamanın sonuçları gibi çeşitli konularda uzmanların katılımlarıyla hazırladığımız özel söyleşileri de buradan dilediğiniz her an dinleyebilirsiniz. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav Hicri ayların ilk hafta sonu pazar günü dua ve işrak programı düzenliyor. Sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri İstanbul'da Eyüp Sultan'daki Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Her Hicri ayın ilk pazar günü gerçekleşiyor bu buluşma. Cemazi'l-Evvel ayının ilk buluşması da 18 Ekim pazar, gelecek pazar sabahı gerçekleşecek. Yeni ayı dualarla karşılamak isteyenler sabah namazıyla başlayan programda işrak namazı ve ardından gerçekleştirilen dua ve muhabbet buluşmasıyla gününü değerlendiriyor ve sabaha bereketli bir başlangıç yapıyorlar. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifindeki mükafatlar buradaki temel motivasyon diyebiliriz tabiri caizse. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınıyor. Ardından işrak vaktine kadar dua, zikir ve tesbihatlerle geçiriliyor vakit. Burada bu özel buluşma 1448 Cemazi'l-Evvel ayının 7. günü olan 18 Ekim pazar sabahı hanımlar için Mustafa Selami Efendi, beyler için de Murad-ı Buhari Mescidinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılar ve kayıt işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Kabe'de sağanak yağış altında ibadet. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan sağanak yağmur altında Müslümanlar Kabe'de akşam namazını eda etti. Bu nadir yaşanan anlarda tabii kayda alındı.
Mekke'de akşam saatlerinde sağanak yağış vardı. Kutsal topraklarda ibadetlerini sürdüren umreciler ve ziyaretçiler yoğun yağışa aldırış etmedi.

0: etmeden Mescid-i Haram'ın avlusunda ve Kabe çevresinde saf tutarak akşam namazlarını eda etti. İhramlı binlerce Müslümanın sahnak altında gerçekleştirdiği ibadet manevi açıdan tabii duygulu anlara da sahne oldu. Peki gelecek hafta, yani daha doğrusu bu hafta sonu ülkemizde nasıl bir hava bekleniyor? Meteorolojinin tahminlerine göre hafta sonunda yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Cumartesi günü doğu kesimlerde, pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların da kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Şimdilik bu genel bilgiyi paylaşalım. İlerleyen dakikalarda ayrıntılarına göz atacağız. Diğer haberlerle devam edelim programımıza değerli dinleyenlerimiz. Bağımlılık özellikle dijital anlamda çocukları, gençleri, ergenleri ve tabii ki yetişkinleri de etkiliyor. Pek çok ülkede özellikle çocukların belirli bir yaş sonrasında bu platformlara erişmesi, özellikle 15 yaş altında ulaşılamaması, hesap açmaması gibi kısıtlamalar dünyanın pek çok yerinde gündeme geliyor ve hatta uygulamaya alınıyor. Ülkemizde de 1 Kasım'da başlaması planlanıyor. Ancak tabii bunun kağıt üzerinde kalmaması, uygulamaya da yansıtılması yönünde çağrılar var. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesine sayılı günler kala dijital dünyanın çocuklar açısından taşıdığı riskler de mercek altına alındı. Bu konuda hazırlanan bir raporda çocukların yalnızca zararlı içeriklerle değil, platformların kullanım sürelerini artırmaya yönelik tasarımlarıyla da karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Riskler, içerik, temas, davranış, ticari uygulamalar ve platform tasarımı olarak sıralandı. Türkiye'de 1 Mayıs'ta yayınlanan yasal düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaş altındaki çocuklara hizmet vermeme yükümlülüğü getirildi. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan hükümler, platformların yaş doğrulama dahil teknik ve idari önlemler almasını öngörüyor. Raporda sosyal medya platformlarının tasarım özelliklerine dikkat çekildi. Sonsuz kaydırma, kişiselleştirilmiş içerik önerileri, gece saatlerinde gelen bildirimler, sürekli sosyal karşılaştırmayı teşvik eden sistemler çocuklar açısından risk oluşturuyor. Çocukların davranışlarından elde edilen verilerle oluşturulan profiller, manipülatif reklamlar, uygulama içi satın almalar ve kumar ve benzeri mekanizmalar da bu riskler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii durum öyle bir hal almış ki artık bu durum bir başka kavram olarak, yani dijital obezite kavramı ile karşımıza çıkıyor. Bildiğimiz fiziki obezitenin dışında bir de ruhsal ve psikolojik anlamda gerçekleşen bir durum olarak dijital obezite kavramı da hayatımıza girdi. Bireylerin dijital cihazlara aşırı maruz kalmaları sonucu oluşan fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık sorunlarını kapsayan yeni bir teknolojik bağımlılık biçimi olarak tanımlanıyor bu. Aşırı zihin şişmanlığı olarak da tanımlanan dijital obezitenin yalnızca ekran süresinin fazlalığını değil, aynı zamanda dijital medya kullanımının bireyin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilerini de içerdiği belirtildi. Makalede özellikle gelişim çağındaki bireylerin dijital cihazlarla kurduğu yoğun ilişkinin dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, fiziksel hareketsizlik, sosyal izolasyon ve akademik başarının düşmesi gibi sorunları beraberinde getirdiği aktarıldı. Verilere göre 6-15 yaş aralığındaki çocukların %91'i internet kullanıyor, %90'ı da dijital oyunlara düzenli bir zaman ayırıyorlar bu manada. Çocuklar ve ergenlerin sürekli ekran ve bildirim kontrolü yaptığı, yeni paylaşımları takip etme ihtiyacı hissettiği ve internetsiz kaldıklarında buradan uzak kalma korkusu yaşadıklarına değinildi. Bağımlılığın yaklaşık 40 farklı dijital hastalığın temel kaynağı olduğuna işaret edilerek, bireylerin sosyal medya platformlarında başkalarının hayatlarından geri kalma korkusu nedeniyle sürekli olarak çevrim içi olma isteği duymasının kaygı, stres gibi psikolojik sorunlara yol açabileceği de ifade ediliyor. Ekran dışı zaman öneriliyor tabii tüm bunlar karşısında. Dijital obeziteyle mücadelenin yalnızca ekran süresinin sınırlandırılmasıyla değil, çocuğun bilişsel, duygusal ve davranışsal bütünlüğünü gözeten çok yönlü stratejilerle mümkün olduğuna dikkat çekiliyor. Ailelerin ortak ve ekran dışı zaman geçirmesi tavsiye ediliyor. Bazı ülkelerden örnekler verilmiş bu konuyla ilgili hazırlanan makalede. Uluslararası düzeyde uygulanan bazı politik örneklerine yer verilmiş. Mesela Portekiz'de uygulanan okul içi telefon yasağı, ki birçok ülkede de var tabii bu, dikkat süresi ve sosyal etkileşim üzerinde olumlu etkiler sağlamış. Estonya'da dijital yetkinlik temelli müfredat akademik başarıyı ve dijital bilinç düzeyini arttırmış. Uruguay'da dijital sağlık danışmanlığı ve okul aile teknoloji entegrasyonu modelleri hem fiziksel hem bilişsel gelişimi destekliyor denilmiş haberin devamında.
1: Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemde merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
0: Efendim, yol durumuyla devam edelim. Şimdi hem İstanbul trafiğiyle ilgili ayrıntılar hem de diğer çalışma yapılan güzergahlarla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceğiz.
2: Yol durumu.
0: Ayrıntıları da Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Yekta Bey.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bir cuma sabahında bizi bekleyen trafiğin durumu nedir? Ayrıntılar için söz yine sende.
3: Evet, tabii İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte özellikle köprü geçişleri ve ana arter trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 TL'lerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %47 TL'lerindeyken Anadolu yakası için %67 TL'lerinde diyebiliriz. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlara bakacak olursak, eğer Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Deniz Karayolu'nda Soğanlık'tan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bostancı Köprüsü'ne doğru etkisini sürdürüyor bu yoğunluk. Köprü Bostancı Köprüsü'nde bir güçlendirme faaliyeti olduğu için aslında yoğunluğun sebebi bu diyebiliriz. Yol çünkü daralıyor ve devamında ise yol açılıyor diyebiliriz. Arvasya Tüneli başta olmak üzere bağlantı noktası devamında yol açık seyrediyor Bostancı'dan itibaren. TEM otoyoluna baktığımızda ise Sultanbeyli'nden itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. TEM Sultanbeyli Kurtköy Kavşak yönünde de bir araç arızası sebebiyle yoğunluk olduğu gözlemlenebiliyor. Ve bu yoğunluk Ataşehir Finanskent bölgesine doğru etkisini sürdürüyor. Buradan itibaren kademeli olarak bir hafiflese de trafik yine tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken Küçük Çamlıca civarında trafiğin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere bir yoğunluk söz konusu burada ciddi bir şekilde. Köprü ortasına doğru etkisini sürdürüyor, ancak devamında köprü çıkışı itibariyle yoluna açık seyrettiğini söyleyebiliriz yine. Çamlı Kavşağı'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Kavacık ve Beykoz civarını etkiliyor. Park Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor, ancak devamında yol açık seyrediyor diyebiliriz. Yine Üsküdar Beylerbeyi sahil yolunda da trafiğin yoğun olduğunu, Ümraniye, Yaman Evler, Esenevler bölgelerinin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Bostancı sahil yolunda da yer yer trafiğin yoğun olduğu bölgeler mevcut. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere de bakacak olursak eğer, merkez

0: Hacettepe'den itibaren başlayan bir yoğunluk var D100 Karayolu'nda. Bu yoğunluk Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. Devamında ise yol açılıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Yine tem otoruna baktığımızda ise Akşemsettin'den itibaren başlayan bir trafik yoğunluğu söz konusu. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşil istikametine kadar etkisini sürdürüyor ve devamında yol açık seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor diyebiliriz. Trafiğin yoğunlaştığı bazı bölgeleri de yine paylaşacak olursak eğer Batın Ekspres yolunda ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bu bölgede bir bakım önerim çalışması var yine Güneşli Halkalı yönünde. Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Şişli ve Eski Büyükdere Caddesi'nin de yoğun olduğunu söylemek mümkün. İstanbul'daki trafik yoğunluğunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak eğer Menemen Ali Ağ Çandarlı otoyolu güzergahında, Ankara Niğde otoyolunda, Bursa Çevre otoyolu ve Ankara İzmir istikametinde, Tarsus Adana Gaziantep otoyolu güzergahında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işareti işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %54 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan. Yoğun trafikli ama güzel bir Ankara sabahından tüm arkadaşlara selamlar. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyoruz demiş Cafer Yılmaz Bey. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Başka kimler var bakalım mesajlarıyla programımıza ulaşan Yusuf Bey Adıyaman'dan selamlarını ileterek Cuma tebriğinde bulunmuş. Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı ve Fatih Baştuğ mesajını paylaşan arkadaşlarımız arasındalar. Ankara'dan bir başka dinleyicimiz Çağlar Bozoğlu, tüm güzellikler Akra dinleyenlerine ve gönül verenlerine olsun diyor. Cuma tebriğini de ekleyerek. Antalya'dan ulaşmış dinleyicimiz Tuğçe Hanım, huzurlu yayınlar, selamlar ve hürmetler diyor. Teşekkür ediyoruz. Adana Ceyhan'dan Mustafa Kıdık mesajına ulaşan bir başka dinleyicimiz, Allah'ı sev, mesajını oku, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diyor devamında. Hayırlı, nurlu, afiyetli cumalar dilerim. Hülya Hanım bu mesajla ulaşmış programımıza. Yusuf Eymen ve Muhammed Esat bu sabah da bizlerle araştıran bir fotoğrafla. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. İzmir'in güneşli bir sabahında merhaba demişler. Teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz onlara da. Oruç Bey'in mesajını aldık. Nevşehir'den ulaşıyor programımıza. Hayırlı yayınlar, dualarda buluşmak üzere diyor. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de izin lütfen 0501 630 30 30'a.

0: 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.
2: Saatlerimiz 9'a ulaştı. Değerli dinleyenlerimiz, hayatın içinden başlıklarla sürdürelim programımızı. Dijital obeziteden bahsetmiştik. Fiziksel obezitede de bir hayatın önemli problemlerinden biri. Çok çarpıcı bir rakam var gazetede. 170 milyon çocuk obez başlığıyla. Çocuk ve ergenlerde obezitenin hızla artması üzerine ilk küresel kılavuz yayımlandı. 2024 itibariyle dünya genelinde 5-9 yaş arasında 70 milyon çocuk, 10-19 yaş arasında ise 100 milyon ergenin obeziteyle yaşadığı bildirilirken, verilere göre obezite etkili bakımla yönetilebilen kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık. Erken yaşlarda başlayan obezite, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini artırırken, çocukların ayrımcılık ve zorbalığa maruz kalmasına da yol açabiliyor. Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Ruz Maria, çocuk ve ergenlerde obezite bakımının temelinin ilaç veya cerrahi olmadığını, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve sürdürülebilir davranış değişikliklerini destekleyen kapsamlı bakıma erişimin öncelikli olması gerektiğini vurguluyor. 0-9 yaş arasındaki çocuklarda ilaç tedavisi, kilo verme cihazının kullanılması önerilmezken 10-10

19 yaş grubunda ilaç tedavisi ancak gözetimli ve çok yönlü bir yaşam tarzı programıyla istenen sonuçlara ulaşılamaması halinde değerlendirilebilir. Şiddetli obezitesi bulunan ergenlerde bariyatrik cerrahi de sıkı koşullar altında gündeme gelebilir, diyor. Kılavuz ayrıca obezite ile birlikte ruh sağlığının da erken dönemde ele alınması gerektiği belirtildi. Kaygı, depresyon ve düşük öz saygının sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizliğe katkıda bulunabileceğine dikkat çekildi. Sebeplerinden biri erken yaşta telefon yeme bozukluğu yapıyor. Amerika'daki bilim insanları erken yaşta telefon kullanan çocukların yeme bozukluğunun %36 daha yüksek seyrettiğini ortaya koydu. Yaklaşık 9000 çocuk üzerinde yapılan çalışmaya göre %70'i telefona sahip 12 yaşındaki çocukların %61'i tıkınırcasına yeme belirtileri gösterdi. Telefon olmayan, akranlarıyla karşılaştırılan çocuklar 14 yaşına geldiklerinde yeme bozukluğu semptomu bildirme olasılığı %49'luk yükseliş gerçekleştirdi, yani daha az sıkıntı yaşadılar. Sosyal medya kullanımı beden imajı sorunlarında da yükselişe neden oldu. Çocukların öz değerlerini kilolarına bağlaması durumu da daha yüksek çıktı. Yine dijital tehlikelerden biri bugün karşımıza çıkan bolca haberlerden bir başka diğer başlık, çocuğunuz sessizleşirse dikkat kesilin şeklinde. Türkiye ard arda yaşanan okul saldırılarını konuşurken uzmanlar şiddetin yalnızca okul güvenliği açısından ele alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Klinik psikolog Dilek Malik, çocukların davranışlarındaki belirgin değişimlerin aileler için önemli bir uyarı olabileceğini belirterek, "Daha önce öfkeleniyordu, bize küsüyor, bağırıyordu ama şu anda herhangi bir tepki yok. Kendine çekildi, odasına çekildi." durumunun alarm olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Peki anne babalar çocuklarını gerçekten anlayabiliyorlar mı? Bir çocuk bu seviyeye gelene kadar ebeveynleri hiç fark etmiyor mu? Uzmanlar, ebeveynlerin yalnızca ders başarısı ve okul performansına odaklanmak yerine çocuklarının arkadaşlık ilişkilerini, oynadığı oyunları, dijital dünyada maruz kaldığı içerikleri ve aile içindeki iletişimini de takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Çocukların yalnızca akademik başarısına odaklanmanın yeterli olmadığını belirten Malik, çocuğun sosyal ilişkilerden, oynadığı oyunlara, odasında geçirdiği süreden, aile içindeki duygusal iletişime kadar birçok unsurun takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Daha önce duygularını dışa vuran bir çocuğun bir anda tepkisizleşmesinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Malik, ebeveynler daha önce öfkeleniyordu, bize küsüyor ve bağırıyordu ama şu anda herhangi bir tepki göstermiyor. Odasına çekildi, kendi içine çekildi diyorsa bu bir alarmdır ifadelerini kullandı. Çocuklardaki şu değişimler görüldüğünde daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek başka kritik öneriler de paylaşmış, önlemler ve tespitler de paylaşmış daha doğru bir ifadeyle. İçe çekilme ve odasına kapanma. Daha önce verdiği duygusal tepkilerin azalması veya ortadan kalkması, anne baba ve kardeşlerle iletişimin belirgin biçimde bozulması, arkadaşlık ilişkilerinden uzaklaşması, günün büyük bölümünü tek başına geçirmesi, şiddet ve öldürme içerikli oyunlara yoğun ilgi, çocuğun duygularını anlatmaktan ve paylaşmaktan kaçınması, yüz ifadesi, davranışları veya günlük alışkanlıklarında belirgin değişimler, aile içinde duyguların konuşulmaması ve çocuğun kendini ifade edecek alan bulamaması. Çocuğun gün içinde kimler ve nelerle etkileşim kurduğunun önemine dikkat çeken psikolog Dilek Malik, bu çocuk uyanık olduğu 8-10 saat en çok neye maruz kalıyor, ne konuşuyor, bu çocuk için ne önemli soruları sorulmalı. Özellikle şiddet içerikli oyunlar zamanla şiddeti normalleştirebiliyor. Çocuğun bu içerikleri nasıl yorumladığı da takip edilmeli, diyor.

Günümüzde çocuklar, yoğun tüketim kültürü, dijital ekranlar, reklamlar ve sürekli yenilenen ürünlerin etkisi altında büyüyor. Çocukların sağlıklı gelişiminde eşya ve imkan bolluğundan çok sevgi, güven ve aileyle geçirilen kaliteli zamanın önemine dikkat çekiyor. Sıradaki haberimiz Akrem Medya'da da yer alıyor. Çocuklar eşya ile değil, sevgiyle büyüyor başlığıyla. Devam edelim. Çocuğun çok sayıda oyuncağa ya da imkana sahip olmasının onun daha mutlu olduğu anlamına gelmediği belirtildi. Fazla eşya, etkinlik ve dijital uyaranın çocukların dikkatini ve hayal gücünü olumsuz etkileyebileceği ifade edilirken, daha sade bir yaşamın çocukların iç dünyasını destekleyebileceği vurgulandı. Çocukların en temel ihtiyaçlarından biri aileleri tarafından değerli ve önemli olduklarının hissedilmesi, hissettirilmesi. Birlikte kitap okumak, yürüyüş yapmak, sohbet etmek, aynı sofrayı paylaşmak gibi günlük hayatın içindeki basit anlar çocukların hafızasında pahalı hediyelerden daha kalıcı izler bırakıyor. Çocuklara bırakılacak en değerli mirasın eşya bolluğu değil, sevgi, güven, güzel değerler ve güçlü aile bağları olduğu bir kez daha vurgulanıyor.

Gazetedeki bir diğer başlık ergenler için sigara bırakma merkezi başlığını taşıyor. 9 ilde açılan adolesan sigara bırakma polikliniği ile ilgili şu bilgiler paylaşılmış. Ergenlik dönemi merak, akran etkisi, sosyal medya, dijital platformlarda tütün ürünlerinin dolaylı tanıtımı, yanlış risk algısı ve yeni nesil nikotin ürünlerine erişim gibi nedenlerle bağımlılık davranışlarının gelişmesine en açık yaşam evrelerinden biri. Bu dönemde başlayan tütün ürünü kullanımı nikotin bağımlılığının daha hızlı gelişmesine, bırakmanın güçleşmesine ve yetişkinlik döneminde kronik tütün kullanımının yerleşmesine neden oluyor. Çocuk ve ergenlerde gelişimsel özellikler nedeniyle nikotin beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Dikkat, öğrenme, hafıza ve dürtü kontrolü üzerinde kalıcı sonuçlar doğurabiliyor. Erken yaşta başlayan tütün ürünü kullanımı, ilerleyen dönemlerde alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı riskini de artırıyor. Bu nedenle 18 yaş altı bireylere yönelik müdahaleler, yalnızca tütün kullanımının önlenmesi açısından değil, tüm bağımlılıklarla mücadele politikalarının temel bileşenlerinden biri. Mevcut sigara bırakma hizmetleri ağırlıklı olarak yetişkin bireylerin ihtiyaçlarına göre yapılandırıldığından engellilerin biyopsikososyal özelliklere uygun değerlendirilmesi, ergenlerin değerlendirilmesi, danışmanlık ve tedavi yaklaşımları bütün sigara bırakma polikliniklerinde standart ve ideal düzeyde karşılanmasında aksaklıklar yaşanıyordu. Ergenlerde bağımlılık tedavisi, aile katılımı, motivasyonel görüşme teknikleri, psikososyal destek ve yaş grubuna uygun takip mekanizmaları içeren multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Bu sebeple bu alanda 9 ilde açılan polikliniklerle bu hedeflere ulaşılması planlanıyor.

bunlardan sonra sağlıklı yaşamaya dair öne çıkan kuralları da paylaşalım. Yaşlanmak yaşamın doğal bir süreci, ancak sağlıklı yaşamak büyük ölçüde yaşam boyu benimsenmesi gereken durumlarla alakalı. Hepimiz için gerekli bir hayat tarzı düsturunun belirlenmesi, pek çok hastalığın önlenmesinde de karşımıza çıkan tavsiyeler burada ömür boyu sürdürülmesi gerekenler olarak listelenmiş. Sağlıklı seçimler, düzenli sağlık kontrolleri ilerleyen yaşlarda daha aktif ve bağımsız bir yaşam sürdürmeye de katkı sağlıyor. Birincisi, yaşam tarzı. Sağlıklı ve uzun bir yaşamda genetik faktörler önemli olsa da yaşam tarzı da en az bu kadar etkili. Genetik miras değiştirilemese de ailede diyabet, kalp damar hastalığı, kanser veya kemik erimesi öyküsü bulunan kişilerin genç erişkinlikten itibaren risklerini bilmeleri, düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları, belirtiler ortaya çıkmadan gerekli yaşam tarzı değişikliklerini uygulamaları gerekiyor. Doğal besin seçimleri bir başka önemli tavsiye. Burada günlük dengeli beslenme tavsiyesini görüyoruz.

0: Meyveye ara öğünlerde yer verilmesi, kas ve kemik sağlığının korunması, hormon değişimlerinin takip edilmesi, düzenli uykuya dikkat edilmesi, iyi bir ruh sağlığının da genel sağlık halinin temel bileşenlerinden biri olduğunun belirlenmesi ve hareketsizlikten kaçınılması gibi tavsiyeler olarak karşımıza çıkıyor. Mesajlarınıza devam edelim. Çorum'dan sevgi, saygı ve selamlar diyor Aydın Demir Bey ulaştığı mesajında. Başka kimler var? Mübarek Cuma günün feyzi, bereketi tüm Akrep çalışanlarına ve dinleyenlerin üzerine olsun. Afyonkarahisar'dan selam ve dualarımızla diyor Dilaver Kayacan, biz de selam ediyoruz. Konya'dan dinleyicimiz İkbal Uslu hayırlı sabahlar demiş ve balkon bostanlığının bir fotoğrafını paylaşmış. Bereketli olsun diyelim. Dualarımızın ve ibadetlerimizin kabul olacağı bir cuma gününden tüm Akre dinleyenlerine selamlar. Firuzan Hanım'ın mesajı. Akre varsa yalnız değiliz çok şükür. Osmaniye'den selamlar demiş Seher Kara Hanım Efendi. İstanbul Çekmeköy'den Abdülkadir Kızılyer ulaşmış. Tüm arkadaşlara selamlar. İslam alemine hayırlı cumalar diyor. Özgül isimli dinleyicimiz de yine Muğla'dan selamlarını iletmişler programımıza. Osman Bey'in mesajını aldık. Rabbim bu güzel günde dualarımızı kabul eylesin demiş. Erkan ve Sevde İstanbul'dan selamlar. Akra açık, yolumuz açık diyor mesajında. Efendim başka kimler var? Şöyle bir hızlıca göz atalım. Ekranımıza düşen mesajlara, Cuma tebriğini ileten tüm arkadaşlarımıza tabii biz de canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler de tüm dinleyenlerimizin cumasını tebrik ediyoruz. Özellikle görsel olarak ulaşan pek çok mesaj olduğunu görüyoruz dinleyenlerimizden. Erol Bey Konya'dan ulaşmış programımıza. Manisa'dan Uğur Kafkas hayırlı cumalar. Allah'ım kolaylıklar versin demiş mesajında. Umarız unuttuğumuz bir isim olmamıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi yine Akremobil hattımıza bekliyoruz. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bugünkü son paylaşım, casus gibi birbirinizi gizli kusurlarını araştırmayın başlığını taşıyor. Ve Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinin meali olarak, ey iman edenler, zandan çokça sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? O halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Bu önemli ikazı, ilahi ikazı içeren video içeriği Akre Medya sosyal medya paylaşımlarında bulabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin paylaştığı son notlara göz atalım. Yine yurdumuzun özellikle bugün için doğu kesimlerinde bazı illerde yağış görüyoruz. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yağışlar söz konusu. Bir de sis ve pus uyarıları var. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'da, Kıyı Ege'de, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sis görülebilir. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu notu da yayınımızın başında paylaşmıştık. Özellikle iç bölgelerde daha açık bir hava varken güney kesimlerde yerel yağışlar söz konusu olabiliyor. Yarın yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava var. Pazar günü yağışların güney kesimlerde etkili olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Böylelikle hafta sonuna kadar yağışların azaldığı, sıcakların arttığı bir hava beklenirken pazartesi günü itibariyle yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava görülebileceği, haftanın ilerleyen günlerinde de yağışların devam edebileceği yönünde tahminler paylaşılmış. Bugüne yine döndüğümüzde İstanbul 23, Çanakkale 26, Denizli ve İzmir 27, Manisa 28, Antalya 28, Adana 32, Ankara ve

0: Konya 23, Eskişehir 24, Düzce 26, Samsun 24, Rize 23, Malatya 22, Şanlıurfa 27 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın son işlem gününde günün ilk rakamları şöyle: dolar 49.34, avro 55.39 lirada, altının gramı ise 6.652 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da dinleyebileceğiniz bazı programları da paylaşalım değerli dinleyenlerimiz. Günün sohbeti 9.30'da birazdan yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Köşan, Peygamber Efendimizin züh sahibi oluşunu ve zahitliği anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, Mahmut Esat Köşan hocamızın yaptığı Cuma sohbeti 10.15'te yayına geliyor. Dünyanın faniliği, kabir hayatı ve şükredici olmak bugünkü sohbetin konuları arasında. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de bugün yeni bir esere başlıyoruz. Buka, mutasavvıf şair Niyazi Mısri'nin hayatını ve manevi yolculuğunu roman tadında anlatan Buka eseri ilk bölümüyle 10.50'de bugün Akra'da sizlerle olacak. Bir diğer programımız Son Peygamber, Alemlere Rahmet 11.15'te yayına gelecek. Son Peygamber ve onun sünnetine uymak üzerine bir anlatımla. 13 tane haber bültenimiz var. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. Bugün El Habir Celle Celaluhu ismi anlatılacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Sadaka vermek bugünkü sohbetin konusu. Sırça Köşk 16.30'da gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Divan Aşk 22'de Akra'da sizlerle olacak. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bugün içinde geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Naat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Müslümanın canı, malı ve haysiyeti muhteremdir. İnsanın onuru da en az canı ve malı kadar korunması gereken bir emanettir. Gıybetse çoğu zaman fark edilmeden yapılan fakat kalpleri yaralayan büyük yanlışlardan biridir. Şimdi sizi Allah Resulü'nün yanında yaşanmış ibret dolu bir yolculuğa götürüyoruz.

0: Selman-ı Farisi Hazretleri bir sefer sırasında Resulullah'ın ashabından iki kişiyle birlikteydi. Onlara hizmet ediyor, birlikte yol alıyor ve beraber yemek yiyordu. Ancak bir gün Selman yorgun düşmüş ve uyuyakalmıştı. İnsanlar yollarına devam etti.
1: Selman ortalıkta görünmüyor.
2: Boş ver. Çadırı biz kuralım.
1: Selman pişmiş yemeğe ve kurulmuş çadıra gelmekten başka bir şey bilmiyor.
0: Bir süre sonra Selman geldi.
3: Esselamu aleyküm kardeşlerim.
2: Selman, Allah Resulü'nün yanına git. Eğer yanında katık varsa bizim için iste.
3: Ey Allah'ın elçisi, arkadaşlarım beni sana gönderdiler. Şayet yanında katık varsa biraz rica ediyorlar.
0: Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşların katığı ne yapacaklar? Onlar katıklarını yediler. Selman şaşkınlık içinde geri döndü ve duyduklarını arkadaşlarına anlattı.
1: Nasıl olur?
2: Biz hiçbir şey yemedik ki.
0: İki sahabi hemen Allah Resulü'nün huzuruna gittiler.
1: Seni hak ile gönderene yemin olsun ki konakladığımızdan beri hiçbir şey yemedik.
0: Bunun üzerine Allah Resulü, konuşmalarınızla siz Selman'ı katık olarak yediniz. Ve bu olayın ardından şu ilahi ikaz nazil oldu. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır?
2: Ya Resulallah, bizim için istiğfar ediver.
0: Gıybet ettiğiniz arkadaşınıza rica edin de sizin için o istiğfarda bulunsun. Dil bazen kılıçtan daha derin yaralar açabilir. Bir söz söylenir, ses kaybolur. Fakat izi kalpte kalır. Gıybet yalnızca konuşmak değildir. Kardeşinin haysiyetine dokunmaktır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebiyahu bi ihsan ecmain ve selleme ve bareke kesiren kesira Hazretleri nasıl bir hayat geçirdi? Hepimiz Müslüman olarak az veya çok okumuşuzdur. Biliriz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini duymuşuz, dinlemişiz ve kendi kendimize tefekkür etmişizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şaşalı, saltanatlı, debdebeli, haşmetli, efendim zinetli, süslü bir hayat geçirmedi. Son derece sade bir yaşam sürdü ve eline imkanlar geçtiği halde bile bu sade, basit yaşamını değiştirmedi. İmkan olmayan bir insanın fakirane, sade yaşaması normaldir. İmkanı yok, mecburen öyle yaşıyor. Ama imkanı olan insanların mütevazi yaşamaya devam etmesi, sade bir hayat sürmeye devam etmesi, bu önemli bir hadise. Peygamber Efendimiz öyle yaşadı. Hasır üstünde yattı. Kendisine yumuşak bir yatak hediye eden bir kimsenin yatağını bir gece üstünde yattıktan sonra ertesi gün teşekkür edip iade etti. Bu dedi beni çok rahatlandırıyor bu yatak. Gece çok rahat uyumuşum. Gece ibadetine kalkamamışım. Onun için bunu geri al dedi. Sade bir sofrası vardı. Efendim aylarca evinden duman tütmezdi. Efendim halkın arasında idi.

halktan ayrılmamıştı, kopmamıştı. Evim Mescid-i Şerif'ine bitişik idi ve sade idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin o eski hali maalesef muhafaza edilmemişti. Yıkılırken, mescit genişletilecek diye yıkılırken, o eski hali bilenler, tabii yıkılmasını da istemeyenler ağlamışlardı. Demişlerdi ki, ah Peygamber Efendimizin odaları yıkılmasaydı da bunların ne kadar sade olduğunu, ne kadar basit olduğunu, ne kadar küçük olduğunu halk ila nihaye bilseydi. Yani asırlarca sonra gelenler de Peygamber Efendimizin evi ve odaları nasıldı bilselerdi. Nasılmış ebadı Peygamber Efendimizin odalarının? Eni bir arşın, boyu üç arşın. Yani bir somya kadar, bir somya sığacak kadar, bir yatak sığacak kadar küçük bölmeler halindeydi. Yemesi öyle sadeydi, yatması sadeydi, efendim hareketleri sadeydi. Her şeyiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sade bir hayat sürdü ve sade bir hayatı tavsiye etti. Sahabe-i kiram da öyleydi. Peygamber Efendimiz'den sonra halife oldular bazıları. Devletin başına geçtiler. Devletin beytül mali yani hazinesi ellerinin altındaydı. Tabii ona asla efendim el uzatmazlardı ama kendilerinin devletten aldıkları maaş da vardı. Onu dahi efendim ölçüde harcarlardı. Ellerinde imkan olduğu halde sade yaşantılarını mali imkanlarına göre değiştirmemişler. Yani lüksleştirmemişlerdi. Hazreti Hafsa validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesi, Hazreti Ömer'in kızı radıyallahu anhuma, babasının halife olduğu sırada, emirül müminin olduğu sırada efendim sofrasını görüyor. Çok kaba, böyle çok efendim kuru, tatsız, tuzsuz yemekler yediğini görünce diyor ki artık mali imkanlarımız gelişti babacığım. Herkesin maaşı var. Tabi devlet kocaman bir devlet olunca ticari mallar da daha rahat gelip gidebiliyor ve mali imkanı artan insanların da alması, onlardan istifade etmesi mümkün oluyor. Eskiden yokluk vardı, ticaret kısıtlıydı, efendim para kısıtlıydı, parası olsa bile mal almak zordu. Şimdi o durum yok. Biraz daha durumunu güzelleştirsen, biraz daha şöyle midene rahatlık verecek yiyecekler yesen diye babasına acıdığı için efendim böyle hatırlatmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh şiddetle reddetmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesisin. Onun nasıl yaşadığını biliyorsun. Öyleyken bana bunu nasıl teklif edersin? Ben onların yolundan ayrılmam dedi. Öbür ashab-ı kiram da öyleydi. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz aynı şekilde sade hayat sürmüştü. Onların hayat hikayelerini, tercüme-i hallerini okuduğumuz zaman hepsinde bunu görürüz. Abdullah İbni Mesud vali olmuştu ama Selman-ül Farisi vali olmuştu ama durumunu değiştirmemişlerdi. Efendim valilik konağına girmemişlerdi. Üzerlerine şaşalı gösterişli elbiseler giymemişlerdi. Bunların hepsinin temelinde bir duygu var. Dünyayı umursamamak, dünyaya değer vermemek. Dünyalık dediğimiz mal, mülk ve ihtişam ve rahatlığı gaye edinmemek. Ahireti istemek, ahirete rağbet etmek, Allah'ın rızasını düşünmek, Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak, geceleri ibadetle, gözyaşlarıyla ihya etmek, gündüzleri halkın hizmetine koşup efendim çalışmak, hizmet yapmak, hayırlı iş yapmak, başkalarının gönlünü almak ama başkalarının malını, mülkünü efendim almamak. Efendim başkalarının efendim hakkı olan imkanlar elinin altında olsa bile onu kendi lehine kullanmamak ve sade hayatı devam ettirmek. İşte buna zühd, zahitlik deniliyor. Bu dünyada zahit olmak yani dünya hayatını çok önemli görmemek. Ahiret hayatını önemli görmek, ahiret hayatına çalışmak önemli bir duygudur ve makbul

bir duygudur. İşin doğrusu da odur. Çünkü ahiret kıymetlidir mümin için. Herkes için ahiret daha önemlidir. Ve mümin ahirette çok büyük mükafatlara nail olacaktır. Kafir de, suçlu, asi, mücrim de ahirette çok büyük cezalara çarptırılacaktır. Allah-u Teala Hazretlerinin bu dünyada emrettiklerini yapmak lazım. Efendim, ahiretteki mükafatları kazanmak gerekiyor. Çünkü ahiret dünyanın sonucudur. Ahiret dünyanın tarlasıdır. Allah-u Teala Hazretleri dünya hayatındaki davranışlarına göre insanlara ahirette muamele edecektir. Mükafat veya ceza verecektir. Efendim, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِم۪ينَ Bu mükafatı inkar mümkün mü? O mükafat ve karşılık ve ceza insanın yaptığı işlere göre ahirette karşılığını görmesi inkar edilir mi? Bu mutlaka olacak. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِم۪ينَ Allah hakimlerin en adaletlisi, en hikmetle hükmedicisi değil mi? Mutlaka haklı hakkını alacak, haksız cezasını çekecek, zalim ettiğini bulacak. Ahiret önemli, onu inkar etmek, onu gözden çıkartmak mümin için mümkün değil. Onun için zühd önemli bir duygudur. Rahmetullahi aleyh hocamızın da o güzel isminin bir tanesi de Muhammed Zahid, Zahid idi. Bu isim konuluyor büyüklerimize, evlatlarımıza severek bu Zahid ismini koyuyoruz. Yani dünya önemli değil. Bu dünya hayatı çalışmak içindir. Rahat yeri değildir. Ahiret önemli. Ahirete rağbet etsin, ahirete çalışsın diye. Tabii bundan ne hasıl oluyor? Yani böyle bir duygu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretlerini ve kamil Müslümanları, salih kulları hangi noktaya götürmüş? Yani dünyaya önem vermemek. Hangi noktaya götürmüş? En belirgin özelliği onların hayatlarının en çarpıcı, hemen göz önüne gelen tarafı hiç kimsenin hakkına, malına el uzatmamışlar. Adaletle hareket etme gayret etmişler. Kimsenin bir zerre hakkını yememeye çalışmışlar. Birisi bu. Haksız kazanca sırt dönmüşler. Haksız kazancı reddetmişler. Önlerine gelse bile ellerinin tersleriyle itmişler. Sahibini azarlamışlar. Bu teklifi yapanı efendim haşlamışlar. Olmaz böyle şey demişler. En belirgin özelliği bu. Haram yememek. Efendim açgözlülük yapmamak. Başkasının hakkına, malına el uzatmamak. Zühdün ikinci tezahürü nedir? Tabii bu birinci, ikinci dediğimiz bizim sıralamamıza göredir. Allah indinde hangisi daha kıymetli? Allahu Teala Hazretleri bilir. İkinci özelliği de ahirete rağbet edip ahiret için var gücüyle çalışmaktır. Zahit olan insan aynı zamanda abittir. Onun için abid ve zahit kelimesini beraber kullanırız ekseriyetle. Neden? Dünya değerli olmadığına göre, ahiret önemli olduğuna göre o ibadetlerine sadıktır, vefalıdır, devamlıdır. Gece ibadetlerine kalkar, çok kıymetli bir ibadet olan gece ibadetini aşk ile, şevk ile yapar. Aşıktır, çünkü böyle halisane yapılan ibadetler insanın kalbini nurlandırıyor, aşkullahı, muhabbetullahı hasıl ediyor. Yunus Emre gibi gece gündüz yanan, yakılan bir aşıkı sadık oluyor. Abidü zahit olan kimse. Tabii sonuç yapılan bir şeyden sonra meydana gelen sonuç bu. Dünyayı sevmeye gelince insan bu hayatı seviyor. Bu hayattaki efendim imansızların peşinden koştuğu, rağbet ettiği, yağmaladığı, kavgalaştığı şeyleri sevince ne oluyor? O zaman onları elde etmek için hırsa kapılıyor. Hırsa kapılınca, gözünü perde kaplayınca haramları da işliyor. Efendim haramları da alıyor. Harama el uzatıyor, çalıyor, çırpıyor. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifi çok kesin olarak ortada. Er-raşi vel-mürteşi finnar.
Raşi

0: ve mürteşi rüşvet kelimesinden efendim gelen iki kelime. Biz rüşvet diyoruz. Araplar daha ziyade rüşvet diye söylerler. Raşi rüşveti veren kimse, rüşveti yapan kimse. Yani haksız işini yürütmek, çıkartmak, bitirmek, oldurmak için işin başındaki memuru vazifesini yapmaktan efendim saptırmak, haksızlığa göz yummasını sağlamak için verilen para. Mürteşi nedir? Mürteşi de rüşveti alan kimsedir. Evet, bir insan bir memur karşısına dikildiği zaman herhangi bir işte, vergi işinde, efendim bilmem belediye işlerinde, daha başka bir konuda devletin bir memuru var. Devletin hakkını, yani milletin her ferdinin hakkını orada temsil ediyor. Onu koruması lazım, kollaması lazım. Onun karşısına çıkıyor ki sen kollama, milletin hakkını kollama, devletin sana verdiği vazifeyi yapma. Peki ne yapayım? Ben senin yan cebine rüşvet koyacağım, para vereceğim, sen beni görme. Sen benim yaptığım haksızlığa göz yum, ben bu haksızlığı yapayım, işimi yürüteyim, götüreyim, bitireyim diyor. Ne yapıyor yani? Nizamı haleldar ediyor. Kurulmuş olan güzel, adaletli düzeni kaldırıyor kendi lehine. Yani kendisi haksızlığı yapacak, işini bitirip götürecek. Karşı taraf niye bu haksızlığa vicdanını bastırıp, vicdanını susturup razı oluyor? Cebine para konulduğu için, rüşvet konulduğu için. Böylece ne oluyor? Toplumdaki bütün kanunlar çiğnenmeye başlıyor, aksıyor. Ve haklar çiğneniyor. Mazlum ve masum olan halkın müdafası yapılmıyor. Zalim olan insanlar halkın parasını, malını, hazineyi, beytülmali sömürüyor. Halkın menfaatlerini çiğniyor. Ne oluyor yani? Alemin tesis etmiş olan güzel nizamı yıkılmış veya surda bir gedik açılmış, sur çatlamış oluyor. Veyahut havuz gibi düşünelim. Havuzun efendim delinmiş oluyor dibi ve sular gidiyor. Yani bir büyük zarar. Bu neden oluyor? Paranın aşkına, hatırına memurun vazifesini yapmaması, haksızlığı görmezlikten gelmesi, haksıza yap aslanım, peki aslanım, geç aslanım demesinden oluyor. Tabii Allah bunu sevmiyor. Er-Raşi rüşveti veren, Vel-Mürteşi rüşveti alan, Finnar. İkisi de cehennemdedir. İkisi de yanacak. Demek ki efendim ikisi de cehenneme girecek. O halde mümin bunu yapar mı? Yapmaz. Çünkü müminin amacı Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek, cehenneme düşmemek. Tabii cehenneme girmek, cehennemde yanmak da insanların iyi tasavvur etmedikleri, tefekkür etmedikleri, güzel idrak eylemedikleri bir ceza. Yani cehenneme girmeyi sanki efendim bir istasyondan geçmek gibi yahut bir yere gidip gelmek gibi böyle hafife alıyorlar, kolay sanıyorlar. Halbuki insanın kibrit çöpünü elinde biraz fazla tuttuğu zaman, parmağına yaklaştığı zaman ateş, biraz geç attığı zaman parmağın ucunun bile yanması, günlerce parmağının acımasına, zonklamasına, su toplayıp kabuğunun soyulmasına sebep oluyor. Bir kibrit ateşine dayanamayan insan veya bir çocuk, günlerce yanıktan dolayı ağlayan bir kimse, iyi düşünelim. Cehennemde ne kadar yanacak insanlar, onları düşünmesi lazım. Tabii inanmayınca umursamıyor. Veyahut gözü dönmüş olunca, dünya sevgisi gözünü kaplamış olunca, efendim bunu gözü duyguları zayıflamış olduğu için umursamıyor. Tabii ahirette cezasını çekecek. Aziz yüzü intikam olan Allah cezasını verecek. Allah-u Teala Hazretleri güzel çalışıp efendim hem kulların duasını almayı, efendim minnettarlığını kazanmayı, hem de kendisinin rızasını kazanmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Hayırlı, verimli, uğurlu, efendim ecirli, sevaplı, faydalı, olumlu bir hayat sürmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip etsin. Rabbimiz kimsenin, hiçbir kulun hakkını üzerimize geçirmemeyi nasip etsin. Varsa kul haklarını ödemeyi nasip eylesin ve olanca fırsatları değerlendirerek efendim başka insanlara hayırlı faydalı işler yapmamızı, arkamızdan hayırlar bırakmayı, sadakayı cariyeler, eserler bırakmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Nas Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de insanlar anlamına gelen bir sureyi anlatacağız bugün. Nas Suresi. Medine'de indirilmiştir. 6 ayettir. Adını her ayetin sonunda yer alan ve insanlar anlamına gelen Nas kelimesinden alır. Felak suresiyle birlikte El-Muavvizeteyn, İhlas ve Felak sureleriyle birlikte El-Muavvizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in en sonunda yer alan suredir. Nas suresinde Allah'a sığınılması gereken kötülükler anlatılır. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen, o sinsi, vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, İnsanların Allah'ı olan ilahına sığınırım.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Önceki programımızda Tebük Seferi konusuna başlamıştık ve en son olarak Abdurrahman bin Avf'ın imam olup sabah namazını Müslümanlara kıldırışı konusunu okumuştu. Bugünse Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük Seferi'nden geri kalan Beni Gıfar'la Beni Eslemler'den bazı kişiler hakkındaki sitemlerini okuyacağız. Ebu Rühm Külsüm bin Husayn el-Gıfari der ki, Ahtar'da bulunduğumuz sırada Resulullah Aleyhisselam Beni Gıfarlardan geride kalanları benden sordu. Onları kendisine haber verdim. Resulullah Aleyhisselam, uzun boylu adam ne yapıyor diye sordu. Onların geride kaldıklarını söyledim. O kısa boylu adam ne yapıyor diye sordu. Ya Resulallah, vallahi onları pek bilemiyorum dedim. Resulullah Aleyhisselam, evet, şedah şebekesindedirler buyurdu. Sonra içimizde bulunan eslemlerden bir takım kimselerden de söz ettiler ki, kendilerinin pek çok develeri vardı. Ya Resulallah, onlar bizim eslemlerden olan müttefiklerimizdir dedim. Resulullah Aleyhisselam, onların gazadan geri kaldıkları zaman, Allah yolunda sevinerek bizimle birlikte gazaya çıkan bir kimseyi olsun develerinden bir deveye bindirmelerine ne engel vardı? Oysa ki gazaya çıkanların ecri kadar kendilerine ecir de verilmiş olacaktı. Eğer böyle olsaydı, kendileri benim yanımda ev halkımdan, Kureyş muhacirleriyle ensardan, gıfar ve eslemlerden, gerimde kalmış olanlardan daha kıymetli olacaklardı buyurdu. Münafıkların Tebük yolunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin maneviyatını sarsmaya çalışmaları. Peygamberimiz Aleyhisselam Tebük'e doğru ilerlerken münafıklardan Amr bin Af oğullarının kardeşi, Vakidi'ye göre onlardan bir kimse olan Vedia bin Sabit, Beni Selimelerin müttefiki eşcalardan Muhaşim bin Hümeyr, Cülas bin Süveyd bin Samit, Salebe bin Hatıp, müminleri korkutup maneviyatlarını sarsmak için Peygamberimiz Aleyhisselam'a işaret ederek birbirlerine ''O Tebük'e gidiyor, Beni Asvarlar Rumlarla çarpışmayı, Arapların birbiriyle çarpışması, Vakidi'ye göre başkalarıyla çarpışmak gibi mi sanıyorsunuz?'' Cülas bin Süveyd, ''Onlar bizim ulularımız, eşrafımız ve faziletli kişilerimizdir. Vallahi eğer Muhammed peygamberlik davasında sadıksa, biz eşekten daha kötü olalım.'' dedi. Cülas'ın

0: besleyip büyütmüş olduğu üvey oğlu Ümeyr, ''Ey Cülas, sen bana insanların en sevgilisi, benim katımda halkın en iyisi ve en şereflisiydin. Vallahi söylemiş olduğun sözü Resulullah'a duyurursam, sen rezil ve rüsvay olursun. Saklayacak olursam ben helak olurum. Herhalde bu ikisinden birincisi benim için diğerinden daha hafif ve kolaydır.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Ammar bin Yasir'e, ''Şu cemaate yetiş, çünkü onlar helake sürüklenmiş bulunuyorlar. Ne söylediklerini kendilerine sor. İnkar ederlerse onlara, hayır, siz şöyle şöyle söylediniz de.'' buyurdu. Ammar bin Yasir yanlarına varıp kendilerine söyleyeceğini söyleyince Peygamberimiz aleyhisselamdan özür dilemeye gittiler. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Demek siz şöyle şöyle söylediniz ha.'' buyurdu. Onlar böyle bir şey söylemediklerine yemin ettiler. O sırada Peygamberimiz aleyhisselam devesinin üzerinde bulunuyordu. Bediâ bin Sabit, Peygamberimiz aleyhisselamın devesinin kolanına yapışarak, ''Ya Resulallah, biz ancak lafa dalmıştık, şakalaşıyor ve eğleniyorduk.'' dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. ''Şayet kendilerine sorsan, andolsun ki biz ancak yol zahmetini duymamak için lafa dalmış bulunuyor, şakalaşıyor, eğleniyorduk.'' derler. Onlara de ki, ''Siz Allah'la, O'nun ayetleriyle, O'nun Resulü'yle mi eğleniyordunuz? Siz boş yere özür dilemeye kalkmayınız. Siz iman ettiğinizi söyledikten sonra küfrettiniz. İçinizden bir takımını affetsek bile, diğer takımını onlar cürümlerinde direnen kimseler oldukları için azabımıza uğratacağız. Yüce Allah'ın münafıklardan suçlarını bağışladığını bildirdiği kimselerden biri Mahşi bin Hümeyr'di. Mahşi, ''Ey Allah'ım, ben tenleri ürperten, kalpleri titreten bir ayet işittim ki, bana onunla rahmet ve inayet buyurulacağını umuyorum. Ey Allah'ım, benim ölümümü senin yolunda öldürülmek biçiminde eyle. Hiç kimse, onu ben yıkadım, ben kefenledim, ben gömdüm demesin.'' diyerek Allah'a yalvardı. İnen ayetle affolunan Mahşi, ''Ya Resulallah, beni ismim ve babamın ismi oturttu da geri bıraktırdı.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ona Abdurrahman ismini taktı. Şehit olmasını ve yerinin bilinmemesini Allah'tan dileyen Abdurrahman, Yemame Savaşı günü şehit oldu ve kendisinden hiçbir iz bulunmadı. Yüce Allah ondan razı olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine o peygamberdi denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu naklediyor. Yebne Adem, ey Adem oğlu. İlem ennet dünya beytül harab. Bil ki dünya harap olacak evdir. Harap evidir. Yani harap olacak ev manasına. Ve umruke lil harab. Senin ömrün de haraba gidecektir. Yani ömrün de sona erecektir. Ve cesedike litturab. Ve vücudun, şu etin kemiğin de toprağa gidecektir. Ve ma ceme'tehu lil verese. Senin topladığın, hayatında çalışıp kazandığın mallar, mülkler, paralar, varlıklar, onlar da varislere gidecektir. Onların olacaktır, onlarındır. Fenna'imu li gayrike. O halde görülüyor ki nimetlerle safa sürmek senden başkasına ait olacak. Vel hisabu aleyke. Ama onlar o senin miras mallarınla safa sürerlerken hesap da sana sorulacak. Hesap senin boynunda olacak. Vel ikabu leke. İkab da efendim, yani cezası günahlı yollarla haramdan kazanılmışsa o miraslık mallar, onların cezası sana yüklenecek, ikabı sana verilecek. Ve ne de müleke, ve pişmanlığı da sen duyacaksın. Efendim, ve sahibi leke fil kabri el amel, kabirde sana arkadaş olacak olan şey, başka arkadaş olmaz, bir kabirde bir kişi olacak. Efendim, kabirde sana arkadaş olacak olan şey senin amelindir. Yani işlediğin işler, yaptığın fiiller, hayatındaki efendim yapmış olduğun çeşitli faaliyetlerdir. O halde fehasib nefseke kable en tuhaseb. Nefsin hesaba çekilmeden önce sen kendini şöyle bir hesaba çek. Bakalım kârda mısın, zararda mısın? Ne tarafa doğru gidiyor efendim durumun? Onu anla. Velzem taati, bana ibadet ve taate yapış. Vahzer masiyeti, bana asi olmaktan, isyandan sakın. Varda bima ateytüke, sana vermiş olduğuma rıza göster. Kanaatle, gönül hoşluğuyla karşıla verdiklerimi. Açgözlülük ve tatminsizlik gösterme. Ve küm mine şakirin, şükredici kullardan ol diyor. Bu hadisi şerifin bu ikinci etabında, bu kısmında. Evet aziz ve sevgili dinleyiciler, tekrar ana konuyu şöyle çerçeve olarak dinleyicilerimiz hafızalarında tutsunlar diye okuduktan sonra gelelim ilk cümleye. Evet, enne dünya beytül harab. Dünya harap evidir. Yani harap olacak olan bir evdir. Ev gibi düşünebiliriz dünyayı. Hani içinde bulunuyoruz efendim şu sırada.

Ama bu ev harap olacak. İnsanlar sonunda herkes ahirete gidecek. Harap olacak. Fani. Biz de faniyiz. Ve umrük ellil harap. Ömrün senin ey Ademoğlu, ömrün de harap olacak. Yani ömür de efendim yok olacak. O da fanidir. İnsanoğlu dünyada efendim ebedi, sermedi kalmıyor. Bir miktar kalıyor. Bir ömrü var. Bu ömür ne kadar uzun olsa sonunda bitiyor. Ecel geliyor ve insan genç veya yaşlı bir zaman sonra hayata veda ediyor. Sevgili yakınlarının arasından ayrılıyor efendim. Ve cesedüke littürab, ve senin vücudun efendim toprağındır. Toprağa gidecek, toprağa gömülecek manasına. Evet, tabii bu da bir şey. İlahi emir sevgili dinleyiciler. Hazreti Adem atamızın evlatları zamanından bu böyle başlamış. Efendim insanoğlu gömülüyor. Toprağa gömülüyor. Dışarıda bırakılmıyor. Tabii bizim dini bilgilerimizde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evladının efendim öyle öteki öldürülmüş olanı nasıl toprağa gömeceğini, bir kuşun gelip kendisine tarif ettiğini, işaret ettiğini anlatır. Demek ki ilahi bir şey olarak gömülmesi iyi. Ama şimdi bu devirde ben kardeşiniz davet edildiğim için başka şehirleri, ülkeleri görüyorum. Mesela Avustralya'da bir yer gösterdiler. Semeteri diyorlar onlar tabii, kabirlerin olduğu yer. Efendim yakıyorlarmış insanları öldükten sonra. Külleri bir kaşık kül, bir avuç kül, efendim onu böyle bir yere koyuyorlarmış. Mermerden bir yazı yazıyorlarmış. Efendim kül, bir avuç kül yakıyorlarmış. Bu yakma işini Hindistan'dan da efendim duyuyoruz. Hintlilerin de ölülerini yaktığını, efendim kendi dinlerindeki, kültürlerinde böyle bir şey olduğunu efendim okuyoruz. Tabii bizde böyle değildir. İnsanoğlunun her şeyi muhteremdir. Eti, kemiği, saçı, sakalı, efendim dişi, tırnağı, her şeyi muhteremdir. Bizim muhterem büyüklerimiz tırnaklarını kesince toplarlar, efendim bir şeye koyarlar, efendim torbaya koyarlar. Bir ayak basmayan münasip bir yere efendim toprağa gömerler veya ömrü boyunca biriktirip de böyle saklayanlar da vardır. Ya da dişleri falan çıktığı zaman bir cami kovuğuna böyle bir yere koyarlar. Yani diş insandan ayrıldıktan sonra bile, tırnak bile onun bir şeyi vardır. Berberden saçlarını efendim alırlar. Bu kadar titiz olan insanlar vardır. Tabii dinimizin genel emri insanoğlunun çok muhterem olduğu istikametindedir. İnsanoğlu hayattayken de muhteremdir. Vefat ettikten sonra da muhteremdir. Ve kabri de muhteremdir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki yani kabirlere basmayınız, kabirlerin üstüne. Kabre oturan ateşten bir şeyin üstüne oturmuş gibi olur diye. Yani kabre dahi hürmet etmek icap ediyor. Kabristana onun için hürmet vardır İslam'da. Kabristanın ağaçlandırılması vardır. Bitkilerinin kesilmemesi vardır. Ve kabirlerin efendim böylece hürmete mazhar olması, çiğnenmemesi meselesi vardır. Ve insanın etinin, kemiğinin hiçbir şekilde, başka bir şekilde kullanmasını dinimiz uygun görmemiştir. İnsanın şerefinden dolayıdır bu. Bizim dinimizde bu güzel bir şeydir. Evet, insanoğlunun ömrü fanidir. Cesedi de toprağa gömülecek. Tabii toprağa gömülünce topraktan gelmiş olan bu ceset yine toprağa gidecek, toprak olacak. Bazı insanların cesetlerinin toprak olmadığı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Aynen kaldığı. Bunlar hakkında menkabeler vardır. Yani rivayetler vardır bazı kimselerin. En yakın rivayeti ben size nakledeyim. Hocamız Cennet Mekan Mehmet Said Kotka Hazretlerini çağırmışlar. Bakın biz Süleymaniye Camii'nin ön tarafındaki kabristanda bir düzenleme yapacağız. Şuradaki kabirleri şu tarafa alacağız. Burada sizin de hocanız varmış. Sizin kendisinden feyiz aldığınız hocanız varmış. Gelin kabrinin de bulunun naklinde, nakil işinde bulunun diyor. Hocamızı çağırmışlar. Şöyle Kanuni Sultan Süleyman

İman Hazretlerinin türbesinin kapısına yönümüzü döndüğümüz zaman sol taraftaki türbenin yanındaki geniş alanda orada kabirler. Onu biraz daha ilerideki şöyle diz boyu yüksek duvarın ötesine almışlar oradaki kabirleri. Bu arada hocamızın hocasının Tekirdağlı Mustafa Feyzi Hazretlerinin kabri de açılmış. Aynen diyor, yani hiç bozulmadan aradan o kadar uzun seneler geçtiği halde kalmıştı diyor. Bir hadis-i şerifte okumuştum eski kitaplarda. Adaletli hükümdar ile efendim ilmiyle amil olan, yani ilmini yaşayan, söylediğini tutan dürüst mübarek alim, Allah'ın sevdiği alimlerin vücutlarını toprak yemez. Yani evliya ise vücudunu toprak yemez, efendim adaletli kimse ise vücudunu toprak yemez diye bir hadis-i şerif okunmuş Abbasi hükümdarlarından birisinin yanında. O da demiş ki tabii Müslümanın kabrini açamayız ama şu Sasanilerin hükümdarı Enuşirvan var. Nuşirvan da diyorlar telaffuz olarak. Enuşirvan'dır doğrusu. Enuşirvan adaletiyle tanınmış. Enuşirvan'ı adil derler. Şunun kabrine bir bakalım. Acaba bu çürümüş mü çürümemiş mi? Adaletli diyorlar. Bakalım adaletli mi değil mi? Yani çürüyüp çürümediğinden adaletli olup olmadığını çıkartmak için galiba kabrini açmışlar. Aynen çürümemiş bulmuşlar diye. Efendim böyle nakledilir. Evet. Bu da işin bir başka tarafı. Birçok böyle mübarek alimlerin, şehitlerin kabirlerinde bir vesileyle kabir açılırsa böyle çürümeden durduğu da görünüyor. Böyle o durumlara mazhar olmaya Allah cümlemize nasip eylesin diyelim. Güzel temennide bulunalım. Evet, insanoğlunun ömrü fani, cesedi de toprağa gömülecek ve belki de toprak olacak. Belki de işte artık evliya ise belki öyle kalır ama toprağa gitmiş olacak. Toprağın malı yani. Ve ma cemaatehu lil verese. Buradan bir adım daha ileri. Peki insanın ömrü fani. Vücudu toprak altında. Peki hayatı boyunca kazandıkları benim dediği şeyler ne olacak? Mallar, evler, tarlalar, bahçeler, mülkler, paralar vesaireler. Ve ma cemaatehu lil verese. O da varislere gidecek. Tabii gitsin. İyi bir insan tabi varislerini de kollar, hatta vefatını bekletmeden çevresindeki insanlara hayırlı hizmetler yapar, efendim bağışlarda bulunur, gönüllerini hoş eder. O daha güzel. Yani miras olarak kendilerine kalmasına beklemeden, lüzum kalmadan, o vakite tehir etmeden insan varislerini dünyadayken efendim böyle memnun ederek, zengin ederek duasını alabilir. O daha iyi. Öldükten sonra nasıl olsa mal varisini olacak ama hayattayken kendisinin, kendisi bağış yaparsa sevabı kendisine gider. O halde varisi olacak kimselere insan hayattayken hayır hasenat yapar da onları memnun ederse iyi olur. Bir de tabii vefatını gözettirmemiş olur. O da bir bakıma iyi. Hani eski zamanda bir vezir varmış. Fukaraya borç para verirmiş. Ne zaman vereceğiz borcu geriye? Hükümdar ölünce verirsiniz dermiş. Kime borç verdiyse hükümdar ölünce geriye verirsiniz dermiş. Tabii bu söz yayılmış, duyulmuş. Anlamamışlar ne maksatla böyle dendiğini. Gitmişler hükümdara da söylemişler, senin bu vezirin borç veriyor herkese, sizin ölümünüzden sonra borcu verirsiniz diyor, ölümünüzü söylüyor demişler. Kızmış, o da anlamamış sebebini. Çağırmış bre demiş vezirine, artık biz biraz da hayalimizden anlatalım. Bre efendim nankör, ben sana vezirlik verdim, sana bunca imkanlar sağladım, mevki makam verdim, sen benim ölümüme böyle borç veriyormuşsun, hükümdar ölünce borcu geri verirsiniz diyormuşsun, bu ne biçim iştir diye böyle gazapla bağırarak söyleyince, evet demiş hükümdarım öyle, ben sizin vefatınıza efendim tehir edilmesi şartıyla, ödenmesi vefatınızdan sonra olmak şartıyla birçok fukaraya borç para veriyorum ama bunda kızılacak bir şey yok. Size söyledikleri gibi bunun bir kötü tarafı yok. Benim niyetim demiş o fakirlere sizin uzun yaşamanız için candan dua ettirmek. Tabii adam hükümdar yaşasın da borcu vermesin, efendim borcun ödenmesi geciksin diye düşünüyormuş. O da bir nükte ve şaka olarak
Efendim bu arada hatırınızda olmuş olsun, söylenmiş oldu.

Ve yine şaşılacak bir şey, ilmi feraizi en iyi bilenlerden birisi de müminlerin annesi sevgili validemiz Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anhaymış. Herkes hayret edermiş. Çok güzel feraiz ilmi bilirmiş. Yani mirasın taksimi biraz matematik bilgisi istiyor. Kesirler var efendim, bayağı kesirler. Onların paydalarının eşitlenmesi, payların efendim tayin edilmesi, miktarlar, bu bayağı bir matematik bilgisi gibi ciddi bir bilgi. Onu da güzel bilirmiş Ayşe anamız radıyallahu anha. Evet, ölüm hak, miras helal, mallar mirasçılara gider. Bu normal bir şey. Ama gerçek manzara şudur. Fennaimu li gayrike, yani o mallardan mutlu bir yaşam geçirmek, efendim nimetlenmek, istifade etmek senden başkasına olacak yani varislere. Vel hisabu aleyke, ama malın hesabı sana sorulacak. Efendim yani bu malı nereden kazandın? Gel bakalım. Kimden aldın bu parayı? Nasıl kazandın? Helal bir ticaret mi yaptın? Haram bir ticaret mi yaptın? Yemin mi ettin? Aldattın mı? Eksik mi tarttın? Efendim yetim malı mı yedin? Efendim dul malı mı yedin? Efendim tüyü bitmedik yetimlerin malı. Bu güzel bir şey. Bizim rahmetli fakültemizin sekreteri vardı Feyzi Bey. Nur içinde yatsın. Toplu yine yere düşse devletin malı diye kaldırırdı. Bir kağıdı ziyan etmezdi. Bir tarafını kullanırsa arka tarafını gene kullanırdı. Bunda efendim yetimin dulun hakkı vardır diye. Bu İslam'ın tabii devlet maliyesine bakış açısını göstermesi bakımından güzel bir jesttir. Evet, toplu yine çok büyük bir şey değildir. Bir kağıt çok önemli değildir ama bu zihniyet çok önemlidir. Çok güzeldir. Yani kimsenin hakkını yememeye çalışmak. Evet, mal mirasçılara gider. Onlar nimetlenir. Safa sürerler. Efendim eğlenirler. Nimetler içinde yaşarlar. Hesabı sana sorulur. Onlara helaldir. Çünkü ölüm hak, miras helal. Hesap sanadır. Eğer haramdan kazanmışsa vel ikabu leke. Tabi bir haramdan kazanmak var, bu önemli. Kazanma faiz olmayacak, haram olmayacak, zulüm olmayacak, efendim hak yeme tarzında olmayacak, aldatmaca olmayacak, eksik tartma olmayacak, yalan yanlış sözlerle efendim yutturmaca olmayacak, aldatmaca olmayacak. Bu böyle. Hayır, ben hiç böyle yapmadım, çok temiz bir yoldan, çok helal bir şekilde para kazandım diyen bir kimsenin tehlikeleri nedir? O da tehlikede. O da acaba kendisinin bu mala sahip olması dolayısıyla üzerine tereddüt eden dini mali vazifelerini yaptı mı? Zekatını verdi mi malını? Bunu sorarlar. Zekatını vermediği zaman onun da azabı olur. Sadakayı fıtırını verdi mi? Hayrını hasenatını yaptı mı? Bu parasını depo etmiş, harcamıyor. İnnellezine yeknizune zehebe vel fiddata. Altını gümüşü hazine gibi efendim sandıklarda, depolarda saklayan efendim kenzeden ve la yunfikunha fi sebilillah, Allah yolunda onları harcamayanlara febeşşirhum bi azabin elim, elim bir azaba uğrayacaklarını bildir diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Allah yolunda sarf edilmesi lazım malların, canıyla malıyla insanın İslam'a hizmetkar olması lazım, hizmet etmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. İslam'da mali ibadetler de efendim bedeni ibadetler gibi, namaz da namaz gibi, oruç gibi, zekat da çok önemli bir ibadettir. Efendim işte bunların yapılıp yapılmadığında sorar Allahu Teala Hazretleri. Onun için insanın İslami konularda cömert olması lazım. İslami faaliyetlerde eli açık olması lazım ve buralara bol bol yardım yapması lazım. Fazla fazla yapması lazım. Asgari seviyede değil de garantili yüksek miktarlarda, borcu olandan fazlası miktarında yapması lazım. Biliyorsunuz Ebubekir Sıddık Efendimiz her şeyini vermiş de radıyallahu anh. Efendim Peygamber Efendimiz sormuş, ya Ebubekir efendim hayra hasenata her şeyini çıkarttın verdin. Peki çoluk çocuğuna ne bıraktın? O da cevabı gayet güzel vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ne bıraktım yani çoluk çocuğuna? Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktım diyor. Yani Allah kainatın sahibi. Her şeyi veren, alan o. Resulullah Allah'ın sevgili kulu, elçisi. İnsan Allah yolunda olunca, Resulullah yolunda olunca harcadığı parayı gözü mü görür? Allahu Teala Hazretleri elbette ve elbette kat kat fazlasını vermeye kadirdir. İsterse verir, isterse vermezse bile tabi Allah yoluna gitmiş oluyor şey. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini sizlere bu arada hatırlatmak isterim sevgili dinleyicilerim. Peygamber Efendimiz yemin ederek söylüyor, vallahi zekat sadaka

sadaka vermekten mal azalmaz, vallahi azalmaz diye bildiriyor. Demek ki Allah efendim infak edene, sadaka verene, zekat verene, hayır verene kat kat fazlasını telafi olarak veriyor ve ana ölçüler itibariyle malı eksilmiyor, artıyor. Hani bu şeye benzer. Bir ağacı budadığı zaman, bilmiyorum gördünüz mü efendim ziraatçiler, orasını burasını keserler ağacı, böyle kış günü bütün dalları, kolları, kanatları kesilmiş ağacı acırsınız. Ay bu dalda kesti, eyvah şu dalda kesti diye. Fakat yazın efendim, tabi baharda dallar büyür, ağaçlar yapraklanır, yazın bol bol meyve verir. Güzel budanmış bir asma, güzel budanmış bir ağaç çok güzel meyve verir, çok iyi meyve verir. Efendim kıyamadığın, kesemediğin dallarda efendim meyve vermez veyahut meyveler cılız olur. Ağaç efendim gittikçe ihtiyarlar. Bunu ben kendim denedim. Bizim almış olduğumuz bir arazide böyle 50-60 tane şey vardı, elma ağacı. Keselim bunları, ihtiyar dediler. Yok dedim, bana kıyamadım ben de. Kesmeyin, budayın dedim. Budadılar. O kadar güzel iri elmaları oldu. Tabii biz ondan sonra budatamadık. Ondan sonraki senelerde dalları çok olduğu halde meyvesi az oldu. Evet, bu misali niye verdik? Ağaç budandığı zaman nasıl meyvesi kaliteli ve çok oluyorsa, efendim insan malından da zekat ve sadaka ve hayır ve senat yapıldığı zaman mal daha çok bereketlenir, daha çok meyve verir, daha çok faydalı olur. Bu bir ilahi efendim kanundur ve bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeminle buyurmuş ki vallahi hayır ve sadakadan, efendim zekattan mal eksilmez. Evet, eksilir, biraz verirsin ama fazlası gelir, yine efendim şey olur, efendim malın daha çok olur. Hakikaten ben böyle çevremdeki hayır sahiplerine bakıyorum, Allah yolunda parasını sarf eden, hayır hasenat yapan insanlara Allah çok daha fazla veriyor. Bir takım tanıdığım çok sevgili dostlarım var, çok cömert. Allah milyonlar veriyor, milyonlar az geliyor, milyarlar veriyor, daha çok veriyor. Onun için hayır yapmaktan, Allah yolunda efendim başkalarına, müminlere, İslam'a faydalı olacak harcamalar yapmaktan sevgili dinleyicilerim asla kaçınmayın ve bunun yolunu arayın, çaresini arayın. Tabii ben şahsen yıllardan beri hep bu endişeyi taşımışımdır kendi içimde. Siz de belki aynı endişeyi taşıyorsunuz. Yani hangi hayrı yaparsam daha çok sevap alabilirim, hangisi daha önemli, nereye daha çok para vereyim diye insan düşünüyor. Biz tabii bunun zor bir iş olduğunu biliyoruz. Yani nereye hayır yapılacak ve ne yolda yapılacak, hangi işe öncelik verilecek, kime verilecek diye. Bu önemli bir husustur. Bunun düşünülerek, taşınılarak yapılması lazım ve bu hususta çalışma yapmak lazım. Onun için sevgili dinleyiciler, mirasçılar da sizin neticede yakınlarınızdır ama asıl güzel olan insanın hayatındayken, mirasçılar da dahil olmak üzere, hayrı hayatındayken yapmasıdır. Çünkü hayatındayken yaptığı bütün iyiliklerin sevabı kendisine gelir. Mirasçısına, yani çoluk çocuğuna, akrabasına verdiği de dahil olmak üzere. Biliyorsunuz bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bazı hayırların sevabı 1'e 700 mislidir. Yani bayağı büyük bir kat sayısı var. Kat kat fazla mükafat veriliyor. Nedir onlar? İnsanın anne ve babasına yaptığı hayır 1'e 700'dür. Tabi anne babası eğer kendisi erken ölürse, anne baba da mirasçıdır biliyorsunuz. Anne babasına hayatında yaptığı 1'e 700. Sonra ehline, iyaline, ailesine, çoluk çocuğuna hayatındayken getirdiği nafaka, yiyecek, içecek, evdeki bolluk, bereket, giyim, kuşam, rahatlık, onlara yapılan masraf, o da 1'e 700'dür. Efendim, bu da güzel. Ne kadar güzel. Anne babasına, çoluk çocuğuna hayatındayken yaptığı şeyler 1'e 700 sevap oluyor. Ondan sonra tabii Allah yolunda yapılan harcamalarda, fi sebilillah harcamalarda 1'e 700'dür. Bu hayırları hayatınızda gözünüz göre göre istediğinize sevine sevine yapmanızı tavsiye ederiz. Böyle yapmayıp cimrilik yapanlar ne duruma düşer? Evet, topladığı mal varislere gider. Varisler efendim mutluluk içinde onları afiyetle yerler, içerler, rahat ederler ama hesap, miras kalan malın hesabı, mülkün hesabı onu kazanan kimseden, yani ölenden sorulacak. Efendim bunu nereden kazandın? Bununla ilgili vazifeleri yaptın mı diye. Eğer yapmamışsa, negatifse durumu, o zaman vel ikabu leke diyor bu hadis-i şerifte. O zaman cezası bu miras malı bırakana şey yapacak. Yani hem mal var,

0: Hem başkaları faydalanıyor, kendisi faydalanmıyor, hem de ikabını kendisi çekiyor. O halde ne yapacak? Dünyadayken vazifelerini efendim yapacak. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, çok güzel bir hadis-i şeriftir o, buyurmuş ki yani hanginiz var başkasının malından kendi malını daha çok sevmeyen? Hep siz başkalarının malını daha çok seviyorsunuz, kendi malınızı sevmiyorsunuz diye sormuş, öyle bir şaşırtmacalı soru. Tabii şaşırtmacalı soru niçin sorulur? Dinleyen pür dikkat böyle kafasını toplasın, Allah Allah bu nasıl şey diye, sebebini araştırsın diye. Demişler ki ya Resulallah, herkes kendi malını sever. Şurada bir kendisinin tarlası olsa o tarlasını korumaya çalışır. Yani başkasının tarlasından daha fazla kendi malına efendim sahip çıkar ve onu sever. Ne demek yani bu? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki senin dünyadayken ey mümin hayır hasenat yaptığın, harcadığın efendim kendi malındır. Efendim harcamayıp da biriktirip biriktirip depo edip depo edip de hiçbir şey yapmadan ölüp gittiğin ve geride mirasçılara kalan da mirasçıların malıdır. Demek ki harcamadığın zaman, hayır hasenat yapmadığın zaman, bir biriktirme illeti içine düşüp de böyle cimrilik yaptığın zaman aslında başkasının malının koruyuculuğunu yapmış gibi bir insan durumuna düşüyor insan. O halde insan helalinden kazanmalı, kazandığından hayatında hayırını, hasenatını yapmalı. Yunus Emre çok güzel söylüyor. Dürüş kazan, ye yedir. Bir gönül ele getir. Bin Kabe'den yeyrektir. Bir gönül ibadeti. Kendin gayret et. Çalış çabala. Alın teriyle helalinden kazan. Kendin de ye. Çoluk çocuğun da yesin. Başkalarına da yedir. Yani ziyafet çek. Arkadaşlarını çağır. Efendim hayır hasenat yap. Yedir. Başkalarına da yedir. Giydir. Efendim hayırını yap. Bir gönül ele getir diyor. Gayeyi iyi yakalamış Yunus Emre'miz. Allah şefaatine erdirsin o mübarek zatın ve diğer bütün mübarek evliya olan sevgisine, şefaatine erdirsin bizleri. Ne güzel söylüyor. Yani maksat bir gönül kazanmak, bir gönlü ele getirmekten maksat ele getir demek. Yani gönül kazanmak, gönlünü hoş etmek, duasını almak. Bir gönül ele getir. Bin Kabe'den daha iyidir. Bir gönlü efendim memnun etmek. Yani bin tane Kabe tamire muhtaç olsa Kabe'yi bin defa tamir etmekten efendim bir gönlü böyle hoş etmek, sevindirmek daha iyidir diye Peygamber Efendimiz o hadis-i şerifinde böylece bildirmiş. Belki hadisinde de harcamadığın mal varisinin malıdır. Sanki sen onu daha çok seviyorsun, bekliyorsun gibi oluyor. Harcadığın kendi malındır. Çünkü senin defterine yazılıyor. Ahirette sevabına ereceksin. Yine mirasçıya ver ama hayatında ver. Böylece efendim hayatında iyilik yapmanın sevabını kendin kazan. İkap senin olur. İyilikleri, vazifeleri, dini vazifeleri, mali vazifeleri yapmazsan. Ve ne demir leke ve şeyde efendim pişmanlık da senin olur. Ah niye öyle yapmadım? Ah niye hayır hasenat yapmadım? Niye cimrilik yaptım? Niye paraları harcamadım? Niye Müslümanların hayırına hasenatına sarf etmedim? Niye hocalarımızın söylediği istikamette kullanmadım diye sonradan pişmanlık olur. O bakımdan hayırınız hasenatınız bol olsun. Hayırsever insan olun. Efendim şuurlu hayır yapın. İslam'a yarayacak hayır yapın. İslam gelişsin. Müslümanlar rahat etsin. Hayır dua edecek insan çoğalsın çevrenizde. Siz öldükten sonra da sizi hayır duadan hiç unutmasınlar. Efendim kabrinize nur yağsın, sevaplar aksın, yüzünüz gülsün, kabriniz cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Ve sahibu leke fil kabri el amel. Yani kabirde kim yoldaş olacak sana? Annem mi kalacak, babam mı gelecek, kardeşim mi gelecek, çocuğum mu gelecek? Kimse gelemez kabrin içine, kimse giremez. Bir kişi gömülür, kalır orada tek başına kabirde. Orada arkadaş kim olacak? Ameli. İyi ameli ise iyi arkadaş, kötü ameli ise fena. Vaziyet çok fena o zaman. Kabirde insanın işlediği fiiller, dünya hayatındaki amali yoldaş olacak. Onun için fehasib nefseke kabl en tuhaseb. Ahirette mahkeme-i kübrada mizan kurulup Allah verin bakalım defterini, açın bakalım, hesap edin hayırlarını, günahlarını, sevaplarını. Tartın demeden önce, hesaba çekilmezden önce nefsin, sen kendi nefsini kendin hesaba çek. Günün nasıl geçiyor? Ömrün nasıl geçiyor? Tevbekar mısın? İbadetkar mısın? İtaatkar mısın? Hayırkar mısın? Lütufkar mısın? Nasıl bir insansın? Kendini kendin bir tart. Velzem taati ve Allah-u Teala Hazretlerinin sözü bu. Benim taatime yapış. benim kulluğuma yapış, bana itaate yapış, ömrünün yolunu benim kulluğum yolunda geçir. Vahzer masiyeti, bana isyan etmekten çok sakın. Evet, Allah'a itaat etmekle ömrümüzü geçirmeliyiz. Allah'a isyandan, bir göz yumup açıncaya kadar bile Allah'ın rızasına uygun olmayan bir işe bulaşmaktan sakınmalıyız. Harama bakmamalıyız. Harama el uzatmamalıyız. İbadetleri yerine getirmeliyiz. Haramlardan sakınıp kaçınmalıyız. Allah'a isyan durumuna kendimizi günahlı pozisyona düşürmemeliyiz. Varda bima ateytüke ve kümmine şakirin diye bitiyor hadisin bu kısmı. Okuduğumda buraya kadardı. Benim sana verdiğime efendim gönül hoşluğuyla razı ol, şükreden kullardan ol. Evet, Allah bize nice nice nimetler vermiştir sevgili dinleyicilerim. Haddi hesabı yoktur, saymakla bitiremeyiz. Ayet de öyle söylüyor. Ve in teuddu nimet Allah ila tuhsuha, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayıp tüketemezsiniz. Çok nimetler vardır, kompleks nimetler. Tek tek saymaya kalksak olmaz. Bir öğle yemeği yiyorsunuz, sofranızda kaç çeşit nimet var. Bir nefes alıyorsunuz, hayatınız uzuyor. Bir nefes veriyorsunuz, İçiniz rahatlıyor. Her nefeste bile en aşağı iki hayır var. Kalbiniz çalışıyor, aklınız çalışıyor, sıhhatiniz iyi, ağrınız, sızınız yok, başınız dinç, efendim, çoluk çocuğunuz rahat, çevreniz, sizinle ilgili her şey nimet, nimet, nimet. Milyarlarca nimet içindeyiz. O halde efendim Allah'ın verdiklerine teşekkür duygusunu bilmeliyiz. Hani çocuğa bir şey veriyorsunuz annesinin yanında. Annesi hemen arkadan çocuğa diyor ki teşekkür et bakayım. Bak sana bunu verdi. Aferin. Teşekkür et diyorsunuz. Çocuğa teşekkürü öğretiyorsunuz da bizim kul olarak Rabbimizin bize verdiklerine de şükredici, teşekkür edici, efendim memnun olucu, memnuniyetimizi belirtici, Allah'a hamd edici kullar olmamız lazım geldiğini pek çok kimse şey yapmıyor. Yani nimetleri küçümsüyor. Bu da ne diyor? Başkasında daha çok diyor. Başkasında daha çok olabilir. Belki sana da sıra gelecek. Seninki de bir zaman sonra ondan fazla olacak. Ben kendi hayatımda düşünüyorum. Talebelik çağımı düşünüyorum. İlk evlendiğim çağı, ilk fakülteye asistan girdiğim zamanı, profesör olduğum zamanı, şimdiki zamanı. Çeşitli mevsimler gibi insanın hayatında çeşitli durumlar oluyor. Efendim zenginlik, fakirlik, bolluk, darlık, sıhhat, hastalık, ameliyat, iyilik, kötülük. İnsanoğlu için hepsi. Belki sana ondan daha iyisi nasip olacak. Ama şu anda edebini takınman. Şu anda Allah'ın sana verdiğine müteşekkir olman. Çünkü sana verdiği kadarını da vermediği başka kullar vardır. Sana vermiş olduğuna müteşekkir olman lazım. Şükür de İslam'ın çok önemli efendim, duygularından birisidir. Bir ibadettir. Müminin aynı zamanda şükretmeyi bilen bir kul olması lazım. Kendisine yapılan iyilikleri bilen, Allah'ın kendisine yaptığı lütufları fark eden ve Allah'a şükreden bir kul olması lazım. Allah bizi efendim elde ettiği malları hayra sarf eden, helalinden kazanıp dini vazifelerini yapıp hayra sarf edenlerden, hayatın fani olduğunu bilip de ahirete hazırlananlardan eylesin. Efendim malı dolayısıyla ahirette azap ve ikap görenlerden, pişman olanlardan eylemesin. Kabirde bize yaptığımız dünya hayatındaki işlerimiz yoldaş olacağından ömrümüzü hayırlı, güzel, sevimli, sevaplı, Allah'ın sevdiği işlerle geçirmeyi, çok faydalı işler ortaya koyup eserler bırakıp öyle efendim ömrümüzü değerlendirmeyi nasip etsin. Her zaman kârda mıyız, zararda mıyız, dünyamız nasıl, ahiretimiz nasıl diye nefsini muhasebe edenlerden eylesin. Allah'a taat ve ibadet yolunda yürütsün. Efendim isyandan sakınan, Allah'ın verdiklerine razı olup şükrünü eda eden, zikrinde şükründe tevfikat-ı samadiyaniye mazhar kullardan olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Ömrünüzün böyle güzel geçmesini, iki cihanda bahtiyar olmanızı hepinize ve sevdiklerinize temenni ediyorum. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

okudukça. Eser Buka. Mutasavvıf şair Niyazi Mısri'nin hayatını ve manevi yolculuğunu roman tadında anlatan Buka eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Merhaba değerli okurlar. Bugün yeni bir kitaba başlıyoruz. İlk bölümümüzün adı Başlarken. Gök asık suratlı ve buz grisi. Derinden derine gelen o müthiş öfkesi havada artarak denize aksediyor. Deniz de buz grisi. Sular köpürüp şahlanarak gemiyi dövüyor. Küpeşteye tutunmaya çalışarak haykıra haykıra gelip gemiye vuran dalgaları seyreden iki adamdan yaşlısı başını göğe kaldırıp yağmur

rarandı. Yağmur yağarsa fırtına dinebilir dedi. Genci alçak sesle dineceğe hiç benzemiyor. Acaba içeri geçsek mi diye sordu. Yoksa üşüdünüz mü? Sanki adam onun korktuğunu anlamış, bu soruyla ona özellikle hakaret etmiş gibi alındı Beriki. Boynunu dik tutup, ben üşümem dedi. Bir fırtınacık, nedir ki? Öbürü istifini bozmadı. Bu fırtınacık şu küçük gemimizi batırabilir. Genç adamın aklından, hayır hayır, bu Allah'ın gazabı değil, bu onun işi. Yapar mı yapar diye geçti. Korkusu arttı. Son Limni sürgününde o kadar kızmış ki mezar taşını tuttuğu gibi sarsmış. Bütün Edirne birden sallanmış. Olacak iş mi? Ama yapmış işte. Paris'e gideyim derken şimdi Limni adası yolunda fırtınaya kurban gitmekte var. Çünkü tam onu ziyarete giderken bu fırtınanın çıkması hiç de hayra alamet değil. Aman Allah'ım sen yardım et diye düşündü. Genç adamın elinde değildi, çok korkuyordu ve Niyazi Mısri'den ve kendi dedesinin, dedesinin babasından nefret ediyordu. Öbürü tam o anda sormaz mı? Sebebi ziyaretiniz? Genç adam umursamazmış gibi görünmeye dikkat harcayarak eliyle bir laf olsun işareti yaptı. İşte adaya şöyle bir ziyaret efendim, siz acaba neden? Ben de ziyaret için geldim. Tanırsanız belki meşhur mutasavvıf, şair Niyazi Mısri Hazretleri Limni'de metfundur. İçini çekti. Onun mübarek türbelerini ziyaret edeceğim. Genç adam o kadar şaşırdı ki farkında olmadan kelimeler ağzından dökülüverdi. Ben de onu ziyaret edeceğim. Birden kendine geldi. Nasıl, ne olmuştu da bu asırda yapmaktan çok utandığı bir işi, türbe ziyaretini itiraf edebilmişti. Dehşetli bir rahatsızlık duydu. Onun gibi Fransız mürebbiyenin sıkı disiplini altında batı zihniyetiyle yetişmiş bir beyzadeye yakışır mıydı bu tutum? Yüzü kıpkırmızı kesildi, sonra fakat türbede karşılaşabilirdik. Neyse, işte baştan söylemiş oldum diye içini rahatlatmaya çalıştı. Hadi kendisinin bir sebebi vardı. Ya şu zat, siz niçin ziyaret edeceksiniz? Herhalde sizinle aynı sebepten efendim. Biz ikimiz de onun yolundayız besbelli. Genç adam birden üzerine yapışan bir sineği silkelemek ister gibi tiksinmeyle karışık bir gururla "Hayır, hayır," dedi. "Ben onun yolunda değilim." "Ya," dedi yaşlı adam. Artık yeni tahmininden emin gülümsedi. "O halde edebiyat meraklısısınız ve Mısri divanının aşkı sizi bu yollara düşürdü." "Divanını okumadım bile." "O halde?" Hafif alaylı gülümsedi genç adam. "Benimki Paris aşkı efendim." "Af buyurun, anlayamadım." Karşısında kim olursa olsun tavırlarıyla araya bir batılı doğulu farkı koymaktan hoşlanırdı genç adam. Fırtına korkusuna rağmen yaşlı adamı küçümseyen bir tarzda elini hafifçe sallayıp "Uzun hikaye," dedi. Yaşlı adam uzun uzun onun yüzüne baktı. Gencin fırtına korkusunu, şu kendisini küçümseyen tavrını sezmişti. "Daha çok genç," diye düşündü. İçini çekti, gözleriyle onu okşar gibi baktı. Keşke anlatabilseniz, ferahlardınız. Bu ses, bu bakışlar. Genç adam yaşlının yüzüne daha dikkatli baktı. Beyaz sakalın çerçevelediği oldukça yakışıklı bir yüz. Yakışıklıdan öte anlayışlı bir yüz. Bir çocuğunki gibi masum ve kocaman kahverengi gözlerde sevecen pırıltılar. Saf, sevimli bir adam bu. Demek derviş. Kılık kıyafetinden de hiç belli değil ama. Genç adam biraz tereddüt etti, sonra kararlı bir sesle anlattı. "Meşhur dediniz ya, asıl bizim ailede meşhurdur Niyazi Mısri. Düşünün, 150'den fazla yıldan beri bizi etkilemekte devam ediyor. Dedemin dedesinin babasının çok yakın bir arkadaşıymış. Aralarından su sızmazmış. Ta Sıbyan okulundan arkadaşlar. İşte sonra da devam etmiş gitmiş." "Yoksa dedenizde bir şeyh miymiş? Ne münasebet?" Yine o tiksinen gururlu hava. "Bizim ailede şeyh, hoca, ulema yoktur efendim. Onun arkadaşı olan dede de sarayda katipmiş, hattatmış. İşte o kadar." O sırada şimşekler çaktı. Gri gök, gri hava kızıla boyanı verdi bir an.
arkasından

Gök gümbürledi. Nihayet yağmur yağmaya başladı. İçeri zor kaçtılar, ıslanmışlardı. Geminin bol tütünlü, dumanlı, sıcak salonunda oturacak yer arandılar, buldular. Ortalıkta dolaşan Rum garsondan çay istediler. Yağmur berekettir dedi yaşlı adam. Demek ziyaretimiz kabul edilecek. Genç adam olanca içtenliğiyle inşallah dedi. Fakat Mısri hazretlerini ziyaretinizin sebebi... Efendim uzun hikaye, dinlerim. Arz ettim, dedemin dedesinin babasıyla çok yakın arkadaşlarmış. İşte o vasiyet etmiş, ailede her doğan erkek evlat mutlaka onu ziyaret etsin diye. Çok ilginç dedi yaşlı adam. Demek o zaman bu zaman sizin aileden her erkek... Onun sözünü kesti genç adam. Her erkek değil efendim, ziyaret etmeyenler de olmuş ama her birinin başına ayrı bir felaket gelmiş. Kimi muazzam servetini kaybetmiş, kimi evinde çıkan yangında ölmüş, büyük amcalardan biri intihar etmiş, diğeri sesini alçalttı, sarayın gadrine uğrayıp sürgün edilmiş. Peki ama bütün bunlar vasiyeti tutmayıp Mısri hazretlerini ziyaret etmedikleri için mi olmuş yani? Fransız mürebbiyeyle büyümüş genç adamın batılı kafası isyanla doldu. Biraz evvel fırtınadan bile Mısri'yi sorumlu tuttuğunu unutup şiddetle itiraz etti. Tabii değil, ilgisi bile yoktur, bundan eminim. Fakat benim Paris seyahatim türlü engellerle karşılaşıp bir türlü gerçekleşemediği için babam bu ziyaret konusunda o kadar ısrar etti ve aile hikayelerini o kadar uzun uzun anlattı ki... Paris seyahatiniz... Okumak için efendim, dedemin dedesinin babasının babası gibi, yani Niyazi Mısri'nin arkadaşının babası ve birkaç büyük amcam gibi doktor olmak istiyorum da. Çok güzel, pek muvafık, fakat niçin Paris'te? Bu iş ancak orada yapılır efendim. Yaşlı adam hayretle büsbütün kocamanlaşmış gözlerle onu süzdü. Ya, bilmiyordum dedi. Ona, sen bir derviş parçacığısın, ne bilirsin ki hu hu'dan gayri diyen gözlerle bakan genç adam biraz da sıkılarak izah etti. Bugün Paris bir dünya başkentidir efendim, doktoru da, şairi de, yazarı da, velhasıl her entelektüel kişi Paris'e ayak basmak için can atıyor. Ayrıca dünyanın en güzel kentidir. Yapmayın canım, Nedim'in bir taşına bütün acem mülkünü feda ettiği İstanbul'umuzdan da güzel değil ya. Bakın, genç adamın sesinde büyüksü, öğreten hava iyice hissedilmeye başlamıştı. Bakın diye tekrarladı, İstanbul'da elbet fena değildir ama büyük bir eksikliği var Paris'ten. Orada medeniyet var, burada yok. Medeniyet. Takdir edersiniz ki en fazla ihtiyacımız bulunan o büyülü, sihirli, dokunduğu yeri abat eden o büyülü güç. Emin olun benim için tıbbiyede okumak da Paris'te bulunmak kadar ehemmiyet arz etmez. İnanınız medeniyet. Bu sefer yaşlı adam gencin sözünü kesti. Medeniyet diyorsunuz da aklıma geldi. Ben af buyurun Paris'te yaşayanların oturaklarını, affederseniz pencereden sokağa döktüklerini işittim. Yani evlerinde bir ayak yolu bile yokmuş. Genç adam biraz bozuk, biraz kızarmış bir halde fakat alelacele konuştu. Bunlar ayrıntı efendim, ayrıntı. Üzerinde durulmaya değmez. Sözü değiştirmek istedi. Evet, Paris seyahatim bir türlü gerçekleşmeyince babam çok ısrar etti. Yani ben yaşlı pederimin arzusunu kıramadım. Sırf onun gönlünü hoş etmek için çıktım bu geziye. Bilir misiniz? Bilirsiniz elbet. Sürgünde ayağında bukağılarla vefat etmiş Hazret. Ve işin ilginç yanı meğer bu bukağılarla gömülmeyi vasiyet etmişmiş. Böylece onun ayak bileklerinde demir halkalarla defnetmişler. Kabrinin üstü açıkmış. Rivayet ederler ki birkaç gün süren bir ağır yağmurdan sonra üstündeki toprak kaymış. Bir bacağı bukağıyla açığa çıkmış. Tesadüf bu ya, o günde İstanbul'dan ziyaretçileri gelmişmiş. Canlı gibi bacak, hiçbir bozulma yokmuş. Bunu gören ziyaretçilerden biri baltamsı bir şey bulup buluşturmuş, niyeti o demir halkayı kırıp çıkarmak, bacağın birini hiç olmazsa kurtarmak. Fakat Bismillah çekip baltayı indirmek isteyince balta elinden o hızda fırlamış. Adamın yüzünü pek yakından

sıyırıp uzağa düşmüş. Yani Mısri Hazretleri Bukhari çıkarmalarına izin vermemiş. Fakat adam böylece büyük bir tehlike atlatmış. Derler ki o kişi arkadaşı olmasaymış o balta yüzünü sıyırıp geçmez, alnına, yanağına, bir yerine saplanırmış mutlak. Genç adam içini çekti. Bu hikayeyi ne kadar çok dinlemişti. Bıkkınlıkla işte o adam dedi, bizim malum dedeymiş. Allah Allah dedi yaşlı adam, ben de bu hikayeyi rivayet diye size anlattım, demek doğruymuş. Galiba dedi genç adam. Gerçi kendisi çok öfkeli bir zatmış. Yüce Mevla'nın celal sıfatıyla sıfatlanmış biriymiş. Lakin bu kadar öfkenin hikmetini bir Allah bilir herhalde. Kendisi de zaten bir şiirinde herkes anlamaz bizi, bizler muamma olmuşuz der. Muamma bilmece demek. Ve şöyle ilave eder. Lafz-ı suret cism ile anlamak ister bizi. Biz ne elfazuz ne suret cümle mana olmuşuz. Yani bizi sözlerimizle, suretimizle, cismimizle anlamak isterler. Ama biz ne sözleriz ne de suret cümle mana olmuşuz diyor. Evet, Niyazi Mısri'yi anlamak da anlatmak da çok zordur efendim.

Okudukça programında Emine Işınsu'nun kaleme aldığı Buka eserinden bir bölüm dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için İnsan Kullanım El Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin." Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

0: oku. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. İlk emir, ilk söz, ilk kelam, ilk müjde. 40 yıllık hayatına gelmiş gelecek en büyük güzellik. Oku, anla ve anlat. Sen olmasaydın kainat tecelli etmezdi sonsuzluk güzergahında. Sen olmasaydın atan Adem'in eşya bilgisi ummanda yitik bir hazine. Ve sen olmasaydın büyük bir boşluk, karanlık ve debdebe. Heyhat, sen olmasaydın ne öğrenebilirdik ne de yaşayabilir. Ve sen 63 yıllık sonsuzluk, alemlere rahmet, dünyaya rehber, ahirette şefkat. Yaşa, öğret, yaşat. Ey sevgili, en sevgili. Dünya sürgününde alemleri öğreten, yol gösteren eşsiz rehber.
1: Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Tüm peygamberler Allah elçisi ve hidayet rehberi olmakta ortaktırlar. Yani onlar da kendi bulundukları görevleri süresince ve yörelerinde dünya ve ahiret açısından insanların, inananların rehberi idiler. Onlarınki mevkii ve mevzii, yani sınırlı, bölgesel veya öyle dememiz lazım, elçilikti. En son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin risaleti, elçiliği ise evrensel. Bunu da bizim bizzat Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Allah Teala Peygamber Efendimize şöyle demesini emrediyor. Kul ya eyyühen nasu inni rasulullahi ileykum cemia. Çok açık. De ki Habibim, ey insanlar, ben sizin tümünüze gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Şimdi diğer peygamberlerin kitaplarında bir son peygamberin geleceği, evrensel bir peygamberin geleceğine dair işaretler var. Bizim kitabımızda Resulullah'tan sonra bir peygamberin geleceğine dair bir işaret yok. Üstelik Resulullah'ın son peygamber ve Hatemün Nebiyyin olduğu açıkça belirtilmekte. Şimdi onun için diyorum ben, Resulullah Efendimiz'den sonra Resulullah Efendimiz'in tebliğ görevinin, elçiliğinin insanlığa ulaştırılma görevi ümmete kalmıştır diye. Peygamberlik sıfatının dışında onun mirası bugün insanlıkla paylaşılacaksa Müslümanların görevidir bu. Tabii onların da öncelikle bilenlerinin, alim tabakasının. Şimdi Hazreti Peygamber'in risaletinden, peygamberliğinden yararlanabilmek için, onun önderliğinden yararlanabilmek için tabii bize düşen bazı görevler var. Onun da bazı hakları var. Ama her şeyin başında Resulullah Efendimiz'in konumunu iyi anlamış, algılamış olmamız lazım. Hazreti Peygamber'e peygamber olarak bakmamız gerekiyor. Resulullah olarak bakmamız

gerekiyor. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak bakarsanız, Muhammed bin Abdullah diye bakarsanız, bu onun konumunu anlamak için yetmez. Bu şuna benzer. Vitrinlerin önünden geçerken insanlar vitrine bakar. Hangi amaçla bakar? Kimisi vitrindeki sergilenen eşyayı görmek için bakar. Neler var diye. Ve vitrinde o sergilenen eşyayı görür. Ama aynı anda kendi silüeti de vardır o vitrin camında. Ama kendisini hiç görmez. Niye? Bakış amacı eşyayı görmektir. Bazısı da kendi silüetini görüp şeklini şemalini düzeltmek için bakar. O zaman da bu amaçla bakan da vitrindeki sergilenen eşyayı görmez. O sadece kendi resmini görüp yakasını paçasını düzeltecektir. Ama o anda eşya da vardır orada. İşte bakış açınıza göre gördüğünüz değişir, algılamanız değişir. Tabi camcılar da vitrinin camının kaç milim olduğuna dair bakarsa o da camı görür. Ne kendisini görür ne eşyayı görür. Şimdi Hazreti Peygamber'e eğer Muhammed bin Abdullah diye bakarsanız o Abdullah'ın oğlu Muhammed'i görürsünüz. Onlara Hazreti Peygamber'den yararlanmayı bırakın, ona inanmış olmak için bile yetmez böyle bir bakış. Müşrikler niye müşrik kaldılar? Müşrikler neye itiraz ediyorlardı? Hazreti Peygamber'in Resulullah olduğuna itiraz ediyorlardı. Ya Resulullah demedikleri için müşrik kaldılar. Ya Muhammed diyorlardı. Hudeybiye müsalahasında anlaşmasının altına efendim Resulullah Muhammed yazıldığı zaman, Muhammed'in Resulullah yazıldığı zaman Kureyş elçisi olan Süheyl bin Amr ben bu imzayı kabul edemem dedi. Eğer senin Resulullah olduğunu kabul etsek biz seninle niye kavga edelim, niye anlaşma yapalım? Bizim bütün itirazımız buna. Oraya Muhammed bin Abdullah yazarsanız ancak ben bunu imzalarım. Biliyorsunuz Hazreti Ali ben bunu silmem Resulullah şeyini. Resulullah Efendimiz siz bana gösterin neresi, onu kendi mübarek eliyle silip Muhammed bin Abdullah yazdı. O halde Resulullah'ın konumunu yani peygambere bakarken onu Allah'ın elçisi olarak görmek niyetiyle bakmamız lazım. O zaman onu anlarız. Ha o da bize kendisini anlatmıştır. Nasıl anlatmıştır? İnnemâ mefeli diye başlayan hadisleri var. Benim konumum, durumum şuna benzer diye böyle değişik rivayetlerde kendisini bize takdim etmiştir. Benim ve getirdiğim İslam'ın konumu şudur. Benim sizinle olan aramızdaki konum şudur diye. Benim peygamberler arasındaki konumum şudur diye. Emsalül hadis adıyla da bölüm de var. Özel kitaplar da yayınlanmıştır. Yani Resulullah Efendimizin kendi konumunu temsillerle, benzetmelerle, teşbihlerle anlattığı rivayetler vardır. Şimdi anlatıyor kendisini benim konumum şudur diye buyurduktan sonra en son söylediği bir şey var bize. Aleyküm bisünneti. Yani bir rivayette size düşen benim yolumu takip etmektir. Benim sünnetime uymaktır. Buradan anlıyoruz ki işte biz Resulullah Efendimiz'e hem Resulullah olarak bakacağız hem onun konumunu iyi anlayıp ve onun yaşadığı hayatı imkanlarımız nispetinde taklit etmeye yani aynen yaşamaya sünnetine uymaya gayret edeceğiz. O zaman onun rehberliğinden yararlanmış oluruz. Bu aleyküm bir sünnetiden çıkardığımız sonuca gelince şöyle bir kural olarak söyleyebilirim. İnnemel amelü sahih huve ma vafeka sünne. Sahih amel dediğiniz, sahih kulluk dediğiniz, itibar edilebilecek değerli kulluk dediğiniz şey sünnete uygun olandır. Aklına geldiği gibi yaptığın değil. Burada bir şey daha söylemekte fayda var. Bizim inancımızda, bizim dinimize göre bir davranışın, bir hareketin, bir işin, bir amelin makbul olabilmesi için iki şart lazımdır. Birisi dahili şart, birisi şekil şartıdır. Dahili şart dediğimiz şey iyi bir niyete, has bir niyete dayalı olması lazım yaptığınız işin. Niyetiniz sağlam olacak. Mesela namaz kılıyorsunuz ama gösteriş ise Ahmet'e Mehmet'e yaranmaksa kıldığınız şeyin namaz olması bile sizi kurtarmaz. Onun özünün iyi bir niyete dayalı olması lazım. Şeklinin de görüntüsünün de sünnet-i seniyedeki örneklerinden birine yani Resulullah Efendimiz'in yaptığı şekillerden birine uygun olması lazım. Şekle uygun olması lazım. Demek ki özü iyi bir niyet, has bir niyet ve şekli de sünnete uygun. İşte onun için innemel amelus sahih huve ma vafeka sünne diyoruz. Sünnete uygun düşmeyen, sünnetteki uygulama biçimlerinden birine uyum sağlamayan bir amel sahih bir İslami manada değerlendirilecek amel değildir. Kendi kendinize din koyamazsınız.
iş yapamazsınız. Mutlaka önderiniz olan

0: peygamberin uygulamalarından bir seçeneği gücünüz yetince uygularsınız.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin. En çok methedilensin. Sen öğretensin. Dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: Sünnete ittiba, yani Hazreti Peygamber'e uymak da Hazreti Peygamber'in bizim üzerimizdeki haklarından biridir. Sünnete ittiba ya da uymak. Nereden hak olarak tahakkuk ettiğini nereden biliyoruz? Şimdi delille konuşacağız ki taklit olmasın. Resulullah Efendimiz, Hazreti Ayşe validemiz, Allah kendisinden razı olsun, onun naklettiği bir hadis-i şerifte diyor ki Hazreti Ayşe validemiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yaptı diyor. Ve o işin yapılması için de izin verdi, ruhsat verdi. Yapılar, siz de yapabilirsiniz dedi. Yani kendisine özel iş olmadığını, kendisine özgü bir iş olmadığını ilan da etti. Fakat Müslümanlardan bir grup, birkaç kişi Resulullah'ın yapıp izin verdiği işten uzak durdular, çekindiler. Onu yapmadılar izin verdiği halde. Tenezzehe diye ifade ediliyor. Bu durum Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Resulullah Efendimiz bir açıklama yapmak üzere konuşma yapıyor. Allah'a hamd ediyor. Müslüman ağzının da örneğini veriyor. Efendim Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyuruyor. Ma balu akvamin yetenezzehune an şeyi asna'u. Birilerine ne oluyor ki? Benim yaptığım bir şeyi yapmaktan uzak kalıyorlar. Çekiniyorlar. Peygamber işliyor. Yani ben bir peygamber olarak benim işlediğim bir şeyi işlemekten uzakta duruyorlar. Ne oluyor birilerine? Fevallahi, Allah'a yemin ederim ki inni a'lemuhum billah. Ben onlardan daha çok Allah'ı bilirim. Daha iyi Allah'ı bilirim. Onların Allah'ı en iyi bileni benim. Ve eşedduhum lehu haşye. Ve Allah'tan haşyet duymakta da onların en önde geleniyim. Ben Allah'ı en iyi bildiğim ve Allah'tan en çok korktuğum halde ben bir işi işleyeceğim ve yapılması için de izin vereceğim ve Müslümanlardan bir kesim onu işlemekten dindarlık amacıyla, yani burada takva belki amacıyla geri duracaklar. Bu olacak şey değil diye uyarıyor. Uyardığını Hazreti Ayşe validemiz ifade ediyorlar. Demek ki Resulullah'a veya sünnete ittiba demek, onun kendisine uyulmasının hakkını yerine getirmek demek, Resulullah'tan daha fazla Müslümanlık iddiasında bulunmak demek değil. Şimdi o tavrın altında ne var? Yani ne olur ne olmaz. Biz Allah'tan daha fazla korkalım, yani şey yapalım, Resulullah yapın dedi ama yapmamakta daha takva söz konusu olabilir gibi bir ham düşünceye sahip olmak var. Yani dindarlık kaygısıyla sünnete ittiba etmemek. Buna ben peygamberden fazla Müslümanlık taslamak. Bu mümkün değil. Hiç kimse ne kadar sofu, ne kadar dindar olursa olsun peygamberi aşacak derecede bir Müslümanlık ortaya koyamaz. Yani karşı fikre sahip olduğu için uymayacağı gibi, ittiba etmeyeceği gibi, efendim inanan bir insan daha aşırı takva duygusuyla da Peygamber Efendimiz'e rağmen Müslüman olmaya kalkamaz. Onun gösterdiği çerçevede Müslümanlık mümkündür. Onu aşarak, onu görmezden gelerek olmaz. Onun için Resulullah'a ittiba demenin, demek ki uymak demenin, sünnete uyma demenin sınırları var. Yani Resulullah Efendimiz'in gösterdiği şekilde o çerçevede uymak. Zaten onun her gösterdiğini aynen yapmak da öyle kolay bir iş değil. Yapabildiğin kadar, herkesin gücü nispetinde yapmak demektir. Çünkü sünnet önemsenmezse ondan beklenen fayda, günlük fayda, yani Müslümanlıkta olgunluk söz konusu olmaz. Aşılırsa yine olmaz. Yani disiplin sınırlara riayetle ortaya çıkar. Hazreti Peygamber'den daha fazla Allah'ı bilemeyiz, Hazreti Peygamber'den daha fazla Allah'tan korkma gibi bir duruma giremeyiz. Yani bu böyle bir mantık olmaz. O yüzden uyarı çok önemli. Ben onlardan daha fazla Allah'ı biliyorum. Allah'ı en iyi bilenleri benim, en çok korkan da benim ben yapıyorum bir işi, yapabilirsiniz diyorum, siz kaçınıyorsunuz. Var mı böyle bir şey? Onun için ittiba sünnetin, sünnet gösterdiği çerçevede yaşayabilmekle sınırlı olmalıdır. Çünkü aşırı aşırı gidenler sonra yoruluyorlar. Hazreti Peygamber evrensel peygamber olduğu için insanın bugünkü haline göre değil, bütün yaşadığı boyunca mükellefiyet süresini dikkate alarak hükümler, şekiller ifade ediliyor. Dinimizdeki kolaylık da budur. Resulullah'ın sünnetindeki esneklik de budur. Yani 15 yaşındayken yapabildiğiniz gibi 75 yaşına geldiğinizde de yapabileceğiniz miktarları öneriyor. İstikrar bunu gerektirir. Gençken yapıp ihtiyarken yapamayacağınız şeyler şekilde bir ibadet hayatı arzu edilmiyor. Az da olsa devamlı olan, her zaman yapabileceğim. İstikrarsızlık yok. Sünnette itidal vardır. İtidal de istikrar demektir. Süreklilik demektir. Şimdi sünnetin, demek ki uygulamada sünneti önemsemek lazım. Değiştirmemek lazım. Onun için Resulullah'ın sünnetini yaşadığı günlük hayatındaki örnekleri de küçük göremeyiz. Basite alamayız. Sünnet dinin pratik halidir. Ben sünneti şöyle tarif ediyorum. Sünnet-i seniyye Allah'ın kitabının, vahyin, Peygamber Efendimiz tarafından evrensel planda yorumlanmış şeklidir ve uygulamasıdır. Şimdi insanlar var, duyarız, yazıyorlar da, okuyoruz da. Efendim ben din öğretimine evet diyorum ama din eğitimine hayır. Öğretime evet, eğitime hayır. Yani bilgisine evet, uygulamasına hayır, pratiğine hayır. Bilgisini vereceksiniz. Din öğretimine evet, din eğitimine hayır diyenle Kur'an'a evet, sünnete hayır demeye getiren arasında hiçbir fark yoktur. Kur'an ilke, sünnet o ilkenin uygulamasıdır. Resulullah Efendimiz tarafından şekillendirilmiş biçimidir. Sünnete karşı çıkmak demek sadece bir uygulamayı terk etmek değil, din pratiğine, dini uygulamaya karşı çıkmak demektir. Onun için de çok ağır bir sorumluluk getirir. Yani bu duruma dikkat edilmesi lazım. Kur'an'daki İslam, Kur'an İslam'ı bilmem ne gibi laflar ilk söylendiğinde çarpıcı gelse de içi boş laflardır. Kur'an İslam'ını görünür şekle getiren sünnet-i seniyedir. Resulullah'ın hayatıdır. Resulullah'ın yaşadığı şekildir. Yoksa herkes anladığı gibi eğer yaşayacak ve buna da İslam diyeceksek o zaman birçok Müslümanlık çıkar ortaya. İşin disiplini kalmaz. Yani Resulullah Efendimiz'in izini izlemek, rehbere uymak demek budur. Yani çerçeveyi muhafaza etmek demektir. Kitap ve sünnet çizgisinde hayatı sürdürebilmek, disiplinini göstermek demektir.
1: O son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: Varoluşu idrak etmenin yolu, yok oluşu anlamlandırmaktan geçer. Kavramların zıtlarıyla bilinebildiği bu dünyada, varoluşa düşen zıtlık, yok oluş gerçeğidir. En sadesinden, bugün varız, yarın yokuz diye başlar bu silsile. Eşya yok, mekan yok, insan yok, dünya yok. Yok da yok. O zaman varlar ne kadar da cılızlaşır. Yoklar silsilesinde gelip geçenleri, var olup kaybolanları takip ettikçe geçicilikle de yüzleşmiş oluruz. Bu yüzleşme şeylerin, yani yaratılmış olanların geçici olduğunu idrak ettirir. Artık sahiplendiklerimiz bize eski haşmetiyle bakmaz olur. Öte yandan var olanın kıymetini hisseder, mevcuda daha bir kıymet veririz. Bu yüzleşme bir bilinç halidir. Zaten varoluş gerçeğimiz de bir nevi bir uyanma hali değil midir? Yoklar ve varlar dünyasında baki kalacak olana uyanma hali. Süleyman Çelebi bu uyanışla cümle alem yok iken o var idi demiş. Yunus Emre bu kavrayışla ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni deyivermiştir. Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım diyerek var olmaya bir açıklama getirmiş bir başka düşünür. Varoluşun sebebine uyanan bilinci açık bir insan düşüncesinin ifadeleri böyle oluyor demek ki. Hekimler koma hali için duyma, anlama ve yetilerini yitirerek yarı ölü bir duruma gelmek, kendinden geçmek tanımını yaparlar. Biz insanlar da bazen mecazi manada bir koma hali ya da yarı koma hali yaşamıyor muyuz? Birer bebek olarak geldiğimiz bu dünyadan birer mevta olarak vedalaşacağımız gerçeği, varoluş gerçeğinin ilk tefekkürüdür. Çünkü var olmakla yok olmak arasında hayatımızı manalandırmak, doğru seçimler yapmamıza olanak sağlar. Sevmek ve sevilmek, düşünmek ve hareket etmek, başkaları için bedeller ödemek için çabalarımız, yok oluş ve sonrasında tekrar varoluş olmadığında ne anlam ifade edebilir ki? Hamken, pişmek ve yanmak. Bütün bu çabalar, yaratılış gerçeğinin en nihayetinde vardığı zirveye, yani Allah'ı bilmeye ve sevmeye çıkar. Yaşarken, severken ve hayat geçerken hep var olmak ama her demde Allah ile olmak. Ben varım ama Allah'la varım. Onun kuluyum tavrıyla hayatı yaşamak ve ona kavuşmak. Bunlar yaratılışın manaları değil midir?

0: Allah her şeyi insan için yaratmıştır. Sorumlu olan sadece insandır. Ve Allahü Teala'ya gönülden itaat etmemiz bize farz kılınmıştır. Söz dinleyeceğimiz, boyun eğeceğimiz ilk merci Rabbimiz olmalıdır. Aslında yaratılış gerçeği ve gayesi açısından itaat etme kavramı kilit bir kavramdır. Teslim olmak, verilen buyruğa uymak ve boyun eğmek anlamlarında kullandığımız itaat, kulluk bilinci açısından bizi yarı koma halinden uyandıracaktır. Kime teslim olmuşuz? Hangi buyruklara peki diyoruz? Nelerin boyunduruğu altındayız? Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuzda, orada bizi uyaran kıssalar ve emirler buluruz.
1: Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: İnsan ve Rabbi arasında ezelde bir ahitleşme yaşanmış ve orada eksiksiz bir teslimiyetle ilk ve tek söz verilmiştir.
1: Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kâfirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizlik dememeniz içindir.

bize ayetle bildirilen bu ahitleşmeye iman ediyoruz. Her bireyin yaratılışında vicdanına yerleştirilen Allah inancına uygun hareket etmesi beklenir. İnsan iradesiyle serbest bırakılmıştır. Fıtratındaki gerçekle zıtlaşmayı da seçebilir, davete uymayı da. Kalp, akıl, düşünce, hafıza, şuur ve sevgi neden insana verilmiştir? Yaratılış sırrını bulması, yani Rabbini tanıması için. Yaratılış gerçeğinin dönüp dolaşıp geldiği mihenk noktası da zeval bulmaz ve ölmez olana inanmak, boyun eğmek ve ona kul olmak bilgisidir. Bunun hal diliyle ifadesi de, evet sen bizim Rabbimizsin, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederiz sözleri ve tavrıdır.

0: Akra. Akra.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Cinas. Anlamları farklı olduğu halde yazılışı veya söylenişi aynı ya da birbirine çok benzeyen kelimeler. Bazen de kelime gruplarını aynı metin içinde yan yana getirerek yapılan söz sanatı. Bu sayede tek bir ses kalıbı iki farklı anlama açılır. İfade hem akıcılık, ahenk kazanır hem de anlam çift katmanlı bir hale gelir. Nitekim Nabi'nin kelama büs'atı meydan verir cinas vurgusu da bu sanatın söyleyiş alanını genişletmesine işaret eder. Belagat geleneğinde cinas iki ana gruba ayrılır. Tam cinas, tam olmayan cinas. Süleyman Çelebi'nin her nefeste işledim ben bir günah, bir günah için demedim bir gün ah. Bitişik yazılan günah ile ayrı yazılan gün ah arasındaki yakınlık, yazılış farklılığına rağmen ses benzerliğini korur ve güzel bir cinas örneğidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hepimizin asıl mesleği Müslüman olmak dolayısıyla sahabe-i kiram gibi hareket etmek. Sahabe-i kiram mesleği veya İslam'ı yayma mesleği, İslam'ı tanıtma, öğretme mesleği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niçin peygamber gönderildiğini düşünerek onun bize işaret ettiği istikamette çalışmak. Tüccar değiliz, doktor değiliz, mühendis değiliz, iktisatçı değiliz, esnaf değiliz, işçi değiliz, çiftçi değiliz. Hepsinin önünde Müslümanız ve İslam'a hizmet etmemiz gerektiğini biliyoruz. İslam'ı yaymamız lazım. İslam'ı başkalarına anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bütün Müslümanları Allah Celle Celaluhu birbirlerine kardeş etmiş olduğu için innemel müminune ihvetun, Müslümanlar birbirlerinin kan kardeşliğinden de önde gelen kardeşleri olduğu için Müslümanlara da hizmeti önemli bir gaye olarak karşımızda buluyoruz, kalbimizde buluyoruz. Müslüman olunca ana yapı, kafa yapısı böyle oluyor. Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Allah rızasına cümlemizi erdirsin.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden İbrahim Suresi 1-27. Ayetleri dinleyeceksiniz.
3: İbrahim Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. 28, 29 ve 30. ayetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. O Allah ki göklerde olan ve yerde olan şeylerin hepsi ancak O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı vay küfre sapanların haline. O küfre sapanlar ahirete tercih ettikleri dünya hayatını severler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu, o yolu eğri, ilerlemeye mani, tutucu göstermek isterler. İşte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi kitabımızı apaçık anlatsın diye ancak kendi halkının diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O eşsiz güç, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın. Kadınlarınızı, kızlarınızı sağ bırakıp da oğullarınızı boğazlayarak sizi işkencenin en kötüsüne çarptıran Firavun taifesinden sizi o kurtardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz

bize şöyle bildirmişti: "Andolsun ki eğer şükrü yerine getirirseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok çetindir." Musa yine dedi ki: "Eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı toptan nankörlük etseniz bile şüphesiz ki Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. O hakkıyla övülmeye layıktır. Sizden önce geçenlerden Nuh, Ad, Semud kavminin ve onlardan sonra isim ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de onlar ellerini onların, o Resullerin ağızlarına karşı çevirip biz sizinle bize tebliğ için gönderilmiş olan her şeyi inkar ettik. Çünkü sizin bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir şüphe ve endişe içindeyiz," dediler. Peygamberleri de onlara: "Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı şüphe içindesiniz? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar bırakıp yaşatmak için hak dine çağırıyor," dediler. Onlar da: "Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Bizi atalarımızın taptıkları tanrılarından vazgeçirmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık, olağanüstü bir delil getirin," demişlerdi. Resulleri de onlara dediler ki: "Evet, biz de sizin gibi sadece birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size istediğiniz gibi kesin bir delil ve mucize getirmemize imkan yoktur. İnananlar artık ancak Allah'a güvenip dayansınlar. O yollarımızı bize dosdoğru göstermişken biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde tevekkül eden müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar." İnkar edenler peygamberlerine: "Andolsun ki ya sizi yurdumuzdan çıkarırız ya da mutlaka milletimize, dinimize dönersiniz," dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: "O zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir." Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı Allah'tan yardım ve zafer istediler. Allah'ın yardımı üzerine her inatçı zorba perişan olup hüsrana uğradı. Bunun ardından da onlara cehennem vardır. Orada onlara irinli su içirilir. Onu zorla yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek. Her taraftan ona ölüm gelecek. Her yerinden ölümü hissedecek. Ancak yine de ölmeyecek. Bunun ardından da bitmez tükenmez şiddetli bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin, küfre sapanların durumu şudur: onların yaptıkları iyi işler tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül yığınına benzer. Onların kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte haktan uzak olan sapıklık budur. Allah'ın gökleri ve yeri hakkıyla yerli yerince yarattığını düşünüp gerçeği görmedin mi? Eğer o dilerse sizi giderir, yerinize imanlı ve itaat eden yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Güçsüzler taifesi, büyüklük taslayan yönetici ve önderlere, "Doğrusu biz dünyada dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebilir misiniz?" diyecekler. Onlar da: "Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Kaçıp sığınılacak bir yerimiz yoktur," derler. İş bitirilince, kullara ait ilahi hüküm verilince, şeytan cehennemdekilere:
Doğrusu Allah size gerçeği vaat etmiş.

0: Ben de size istediğiniz gibi yaşayın, korkmayın. Ahiret yoktur diye vaat etmiştim. Sonra sözümden cayıp sizi yüzüstü bıraktım. Benim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetim, baskı gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkar ve isyana çağırdım. Siz de hemen bana uyup geldiniz. O halde kusuru bana yükleyip beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Esasen evvelce beni Allah'a ortak tutmanızı, Allah yerine bana tapmanızı da kabul etmemiştim, der. Elbette böyle zalimlere pek acıklı bir azap vardır. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir. Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Tevhid ve şehadet olarak güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye işte böyle misaller verir. Küfür ve inkarcılık gibi kötü bir sözün ve sahibinin durumu da gövdesi yerin üstünden kolayca kesilip koparılan, bu sebeple yerinde durması mümkün olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. Allah küfre sapan zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah dilediğini yapar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden İbrahim Suresi 1-27. Ayetleri dinlediniz.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir babaysa aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı, uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet. Gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürçen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Sağduyulu akıllı insan olmanın ölçüsü nedir? Akran'ın insanın sahip

olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çektiği sağduyulu akıl kapsamında hazırlanan özel söyleşiler, akıl, vicdan, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde önemli konuları ele alıyor. Söyleşiler kapsamında konuk olan Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk, aklın düşünce tarihindeki yeri ve İslam düşüncesindeki anlamı hakkında bilgiler verdi. Aklın insana insan yapan temel bir meleki olduğunu belirten Şentürk, aklın aynı zamanda insanın dini, ahlaki ve hukuki sorumluluklarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Aklın kelime kökenine de değinen Şentürk, Arapçada akale kökünden gelen aklın bağlamak, tutmak, korumak gibi anlamlar taşıdığını hatırlattı. Aklın bilgi elde etme, sınıflandırma, analiz etme ve doğru karar verme işlevlerine dikkat çekerek, aklın yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını, insanın davranışlarını ve nefsini kontrol etmesinde de önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Akılla nefis arasındaki ilişkiye de değinen Şentürk, insanın aklını nefsine galip getirmesi halinde yüksek bir mertebeye ulaşabileceğini, nefsin akla galip gelmesi durumunda ise insanın sahip olduğu üstün konumu kaybedebileceğini ifade etti. Akıllı insan kavramının yalnızca bilgi sahibi olmakla açıklanamayacağını belirterek, ilim, amel ve edebin dengeli şekilde bir arada bulunmasının akılın önemli göstergelerinden olduğunu hatırlattı. Söyleşinin son bölümünde Gazali'nin duyular, akıl ve kalp arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerine yer verildi. Duyuların yanılabileceği, bu yanılgıları aklın düzeltebileceğini belirten Şentürk, aklın da yanılabileceği noktada kalbin daha üst bir idrak merci olarak değerlendirildiğini ifade etti. Sağduyulu akıl söyleşileri çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te Akra'da dinleyicilerle buluşuyor. Hazırlanan içeriklere Akremedya adresindeki ilgili medya kategorisinden de ulaşılabiliyor. İlk Sav'dan Dua ve İşrak Buluşması. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, Hicri ayların ilk hafta sonu Dua ve İşrak Buluşması programı düzenliyor. Böylelikle sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Cemaziyeli Evvel ayını dualarla karşılamak isteyenler İlk Sav'ın düzenlediği Dua ve İşrak Buluşması'nda bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program İşrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşması ile devam edecek. Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemaziyeli Evvel ayının 7. günü olan 18 Ekim Pazar sabahı hanımlar Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad-ı Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından işrak vaktinin girmesiyle işrak namazı eda edilecek. İlk Sav tarafından düzenlenen dua buluşmalarına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk Sav, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor. Çağımızın hastalığı dijital obezite. Dünya genelinde çocuk ve ergenlerde obezite artıyor. 2024 verilerine göre 5 ila 9 yaş grubunda 70 milyon çocuk, 10 ila 19 yaş grubunda ise 100 milyon ergen obeziteyle yaşıyor. Kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olan obezite, erken yaşlarda başladığında tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini arttırırken, çocukların zorbalık ve ayrımcılığa maruz kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlar, çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede önceliğin sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri olması gerektiğini vurguluyor. İlaç tedavisi ve cerrahi yöntemlerin ise çocuğun yaşı, sağlık durumu ve obezitenin şiddeti dikkate alınarak uzman gözetiminde değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan dijital cihazların aşırı kullanımıyla ortaya çıkan ve bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını olumsuz etkilemesi
etkileyen dijital obeziteye de karşı uyarılar var.

0: Yalnızca ekran başında geçirilen süreyi değil, dijital medya kullanımının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini de kapsayan bu durum, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, hareketsizlik ve sosyal izolasyon gibi sorunlara yol açabiliyor. TÜİK verilerine göre 6 ila 15 yaş grubundaki çocukların %91'i internet kullanırken %90'ı dijital oyunlara düzenli zaman ayırıyor. Özellikle çocuklar ve ergenlerde ekran ve bildirimleri sürekli kontrol etme, çevrim içi paylaşımları kaçırma korkusu ve internetsiz kalma kaygısı dikkat çekiyor. Bu durumun stres ve kaygı gibi psikolojik sorunları da beraberinde getirebileceğini işaret ediliyor. Dijital obeziteyle mücadelede ise yalnızca ekran süresini sınırlamak yeterli değil. Ailelerin çocuklarla ekran dışı etkinliklere zaman ayırması, sosyal etkileşimi desteklemesi ve dijital kullanım alışkanlıklarını bilinçli şekilde yönlendirmesi öneriliyor. Bağımlılık yapan dijital tasarımlara karşı önlem çağrısı. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasının 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanırken, yayınlanan bir raporda yalnızca yaş sınırının yeterli olmayacağına dikkat çekildi. Çocukları dijital platformlarda daha uzun süre tutmayı amaçlayan tasarımların engellenmesi ve zararlı içeriklere erişimin sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Türkiye'de yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet vermemesi, yaş doğrulama sistemleri kurması ve 15-17 yaş grubuna yönelik farklılaştırılmış hizmetler sunması öngörülüyor. Raporda sonsuz kaydırma, kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve gece saatlerinde gönderilen bildirimler gibi özelliklerin çocuklarda dijital bağımlılık riskini artırabileceği belirtildi. Çocuğunuz sessizleşirse dikkat edin. Türkiye'de yaşanan okul saldırılarının ardından çocuklarda görülen davranış değişikliklerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği konusunda aileler uyarılıyor. Klinik psikolog Dilek Malik, özellikle daha önce öfke ve üzüntü gibi duygularını dışa vuran bir çocuğun aniden içe kapanmasının önemli bir uyarı işareti olabileceğini belirtiyor. Malik, ebeveynlerin yalnızca çocukların ders başarılarına değil, arkadaşlık ilişkilerine, oynadıkları oyunlara, dijital dünyada maruz kaldıkları içeriklere ve aile içindeki iletişimlerine de dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Çocuğun odasına kapanması, aile bireyleriyle iletişiminin azalması, arkadaşlarından uzaklaşması, duygularını paylaşmaktan kaçınması, yakından takip edilmesi gereken değişimler. Sağlıklı yaşamanın altın kuralları. Yaşlanmak hayatın doğal bir süreci olsa da sağlıklı yaşlanmak büyük ölçüde yaşam boyu sürdürülen alışkanlıklara bağlı. Sağlıklı yaşlanmada dengeli beslenme, doğal ve besleyici gıdaların tercih edilmesi, meyvelerin ara öğünlerde tüketilmesi ve kas ile kemik sağlığının korunması öne çıkıyor. Yaşa bağlı hormonal değişimlerin takip edilmesinin ve düzenli sağlık kontrollerinin de önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Sağlıklı yaşamın diğer önemli unsurları arasında yeterli ve kaliteli uyku, ruh sağlığını korumak, cilt sağlığını desteklemekte yer alıyor. Ayrıca hareketsizlikten kaçınmanın ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmenin ise sağlıklı yaşanmaya katkı sağladığı da vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi hava durumuna göz atalım. Tahminlere göre hafta sonunda yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava var. Yarın doğu kesimlerde, pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yeni haftanın ilk gününde ise yağışlı havanın etkisini genişletmesi bekleniyor. Birçok bölgede sağanak yağışlar görülebilir. Bugün İstanbul 23, Bursa 25, Çanakkale 26, Denizli ve İzmir 27, Antalya 28, Adana 32, Ankara 23, Eskişehir 24, Bolu 23, Amasya 25, Trabzon 22, Van 18 ve Şanlıurfa 27 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Taşkent 28, Saraybosna yağışlı 17, Üsküp yağışlı 22 ve Melbourne 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara Niğde otoyolunda, Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda, Gümüşhane Bayburt, Seydikemer Kalkan Kaş güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Habir Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

imanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine la ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
1: Elhamdülillahi lezî halakas semâvâti vel erda ve ceala zulümâti ven nûr. Thumme lezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn.

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَالِ

0: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: Elhamdülillahi allazi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ivaca qayyiman liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minine allazine ya'melûne s-salihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
1: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ

0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.

0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatim mesnâ ve thulâfe ve rubâ' yezîdu fil halkı mâ yeşâ' اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Hamd, ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ
1: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
0: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresi

0: Since maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. İlk Sav'dan dua ve işrak buluşması. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav Hicri ayların ilk hafta sonu dua ve işrak buluşması programı düzenliyor. Böylelikle sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Cemaziyle velayını dualarla karşılamak isteyenler İlk Sav'ın düzenlediği dua ve işrak buluşmasında bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program işrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşmasıyla devam edecek. Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre

0: Sevabı kazanır. Hadis-i şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemaziyele Velayı'nın 7. günü olan 18 Ekim Pazar sabahı hanımlar Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad-ı Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından işrak vaktinin girmesiyle işrak namazı eda edilecek. İlk saf tarafından düzenlenen dua buluşmalarına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk saf, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor. Çocuğunuz sessizleşirse dikkat edin. Türkiye'de yaşanan okul saldırılarının ardından çocuklarda görülen davranış değişikliklerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği konusunda aileler uyarılıyor. Klinik psikolog Dilek Malik, özellikle daha önce öfke ve üzüntü gibi duygularını dışa vuran bir çocuğun aniden içe kapanmasının önemli bir uyarı işareti olabileceğini belirtiyor. Malik, ebeveynlerin yalnızca çocukların ders başarılarına değil, arkadaşlık ilişkilerine, oynadıkları oyunlara, dijital dünyada maruz kaldıkları içeriklere ve aile içindeki iletişimlerine de dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Çocuğun odasına kapanması, aile bireyleriyle iletişiminin azalması, arkadaşlarından uzaklaşması, duygularını paylaşmaktan kaçınması, yakından takip edilmesi gereken değişimler. Sağlıklı yaşamanın altın kuralları. Yaşlanmak hayatın doğal bir süreci olsa da sağlıklı yaşanmak büyük ölçüde yaşam boyu sürdürülen alışkanlıklara bağlı. Sağlıklı yaşlanmada dengeli beslenme, doğal ve besleyici gıdaların tercih edilmesi, meyvelerin ara öğünlerde tüketilmesi ve kas ile kemik sağlığının korunması öne çıkıyor. Yaşa bağlı hormonal değişimlerin takip edilmesinin ve düzenli sağlık kontrollerinin de önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Sağlıklı yaşamın diğer önemli unsurları arasında yeterli ve kaliteli uyku, ruh sağlığını korumak, cilt sağlığını desteklemekte yer alıyor. Ayrıca hareketsizlikten kaçınmanın ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmenin ise sağlıklı yaşanmaya katkı sağladığı da vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi hava durumuna göz atalım. Tahminlere göre hafta sonunda yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava var. Yarın doğu kesimlerde, pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yeni haftanın ilk gününde ise yağışlı havanın etkisini genişletmesi bekleniyor. Birçok bölgede sağanak yağışlar görülebilir. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Habir Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
2: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Hoş geldiniz programımıza. Program konuğumuz her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş buldum.
2: İyisiniz inşallah.
3: Elhamdülillah.
2: Elhamdülillah. Allah iyiliğinizi artırsın hepimizin inşallah. Değerli dinleyenler, bugün Rabbimizin güzel isimlerinden bir güzel ismini daha, Habir ismini ele alacağız. Anlatacak İnşallah. Değerli misafirimiz bize. Habir deyince hocam, haber almak kelimesi daha çok aklımıza geliyor. Nasıl evet. anlamalıyız Habir ismini? Nasıl tanımlar evet. Rabbimiz kendisini?
3: Habir köken olarak, sözlük anlamı olarak haber alan, aynı zamanda haber veren de evet. şeyi de taşıyor.
2: Her şeyden haberdar olan diyebiliriz. Tabii. Biz bir her de ikinci kısmı var. Olan
3: ve dolayısıyla bu haberdarlığını da belli eden. Evet. Yani biz başka nasıl anlarız onun Habir olduğunu evet. haber vermezse. Değil mi? Evet. Dolayısıyla haber alma ve verme noktasında tabii buradaki haberin özel bir şeysi var. O da Arapça anlamlarından biliyoruz. Mesela devenin ağzında içinden bir şey olmasından dolayı köpürmesine habir diyor Araplar. Hı hı. İşte meyveli ağaca habir diyorlar. Yani bir şeyin özü hakkında ve görünmeyen, insan tarafından gözlenemeyen, müşahede edilemeyen bir şey hakkında haber getiren her bir oluşuma habir diyor Araplar.
2: İşaret veren, belli evet. eden.
3: Yani bilgisini veren. Dolayısıyla bu anlamda Alim isminden farkını söylemek adına söylüyorum. Habir olmak bilinenin bizim tarafımızdan bilinmeyen kısmıyla
2: alakalı.
3: Alakalı. O yüzden önemli bir isim. Çok çok önemli. Ve iki yerde kafi ismiyle de şey yapılıyor. Yan yana gelmesi anlamında söylemiyorum. Allah size kafi değil midir? Allah kafidir çünkü o her şeyden haberdardır. Söyleminin bizdeki şeyi yani çünkü öyle durumlar yaşarız ki gözümüz yetmez. Hatta aklımız yetmez. Hatta gücümüz yetmez. Ama biliriz ki onun en azından benim yaptığımdan haberdar olan bir Rabbim var. Benim bilmediğimi bilen ve ondan haberdar olan bir Rabbimiz var.
2: Bildiğimizin arkasında da bilmediğimiz, haberdar olmadığımız bir
3: tabii ki. Yani zaten Habir isminin bizlere sunuş biçimi de odur ve tek başına mesela her isim tek başına zikredilmez. Ama Habir bunlardan ötedir ve bu anlamda kullanılan isimlerden bir tanesidir.
2: Tek başına kullanılıyor.
3: Tabii yani. Bima tameline Habir diye gelir. Yani tüm yaptıklarınızdan haberdardır şeklinde. Bu ne demektir? Yani ben bir şey yapıyorum ve bunun farkındayım ama etrafımdakiler fark etmiyor olabilir. Beni görmezden geliyor olabilir. Çünkü insanoğlu iyi yaptığı her şeyin takdir edilmesini ister ve bilinmesini ister. Ancak öyle motive olur. Yoksa bir de iyi şeyler zor şeylerdir. İyi şeyler fedakarlık ister. Ve iyi şeyler sizin nefsinize rağmen olan şeylerdir. Yani iyi şey nefiste uyuşmaz aslında. Yani nefsin istediği şeyler iyi çok götürmez. Yani başkasına iyiliği kastediyorum ki gerçek iyi odur salihlik. Çünkü
2: menfaatimize olanı yaparız zaten.
3: Kendimize iyilik değildir sahibi. Ötekisine iyiliktir. Dolayısıyla düşünsenize eğer biz Habir ismini vakfıyla anlamazsak bir yaparız, iki yaparız. Ya etrafı
2: bilsin yani, artık kıymeti deriz.
3: Ama bilen ve olduğunu bildiğimizde ve şahit olduğumuzda ve iman ettiğimizde o biliyor ya.
2: Evet.
3: Daha ne isterim? Zaten onu bilmesi yetmez mi? Zaten o bilsin diye yapmıyor muyum? Zaten hesabımı ona vereceğim diye yapmıyor muyum? Dolayısıyla Habire isminin hayatımızdaki bu anlamda başkasına ihtiyaç hissettirmeyecek.
2: Evet.
3: Yani kafi olarak Allah'ın yeter olması bu ismi şeyiyle.
2: O biliyor işte. Yani evet. Başkasının bilmesine haber, ne hacet?
3: Haberdar.
2: Biz onu şeyden anlıyoruz hocam. Hani işte yanlış bir şey yaparsak işte Allah her şeyi biliyor. İnsanlar yanlış bir şey yaptığımızı, hata yaptığımızı bilmeseler bile Allah-u Teala biliyor. Ru çıkarıyoruz buradan. Tabii bu da doğru ama şu söylediğiniz anlam sanki bizi daha çok edeplendirici ama bir yönü varmış şey, gibi.
3: Tabii, zaten bir mümin başkasının bilmediği ama Allah'ın bilebileceğini bilerek kötüye yönelmez zaten. Korkar yani.
2: İşte gaflet anında yapıyoruz ya hocam.
3: Onun için tövbe yapıyoruz. Tövbe yapıyoruz zaten onun için uyarıyor. Yaptıklarınızdan Allah haberdardır derken bak dikkatli ne yapıyorsan dikkatli yap. Yani ben bir mümin olarak zaten o kısma hiç girmiyorum çünkü biz
2: öyleyiz, öyle olmalıyız.
3: Yaptığımız fark ettiğimiz an tövbe etmekle mükellefiz.
2: Evet.
3: O gafletimizden. Ama benim asıl hani yapıyorum, iyi bir şey yapıyorum ve bunun içinde takdir istiyorum ya, o takdiri yapan merciyi eşimden, çoluğumdan, komşumdan, hocamdan, patronumdan,
2: herkesten
3: her ne varsa
2: bekliyorum.
3: O takdiri almasanız da esas alacağınız mercinin Allah olması ve onun kafi olmasını sağlayan ismin başında gelir Alim ve Habir ismi.
2: Evet.
3: Yani yoksa nasıl imandır o? Dolayısıyla Habir'in varlığı büyük bir güvence. Çok büyük bir güvence.
2: Çok büyük bir güvence. Çok büyük bir motivasyon
3: tabii
2: kaynağı.
3: Tabii ki teminat
2: biz
3: yani.
2: Biz kaybediyoruz.
3: O Habir yani. O Habir evet. Her şeyden haberdar. Onun için de zaten onun her şeyden haberdar olduğunu bildiğinizde o tövbenizi de güzellikle yaparsınız. Çünkü o biliyor ki. Savunmanızı da o güzel yaparsınız. Çünkü ya da başkasının sizi görmezden gelmesini hiç iplemezsiniz. Niye? Çünkü Rabbiniz
2: görmesi
3: biliyor.
2: Görmesi gereken görüyoruz.
3: Yani bu anlamda bu bizim için önemli olan kısmı burası. Tabii Habir isminin Latif ismiyle ve Basir ismiyle 5'er kez, Alim ismiyle 4 kez, Hakim ismiyle de 3 kez geliyor olması, kullanılıyor olması.
2: Bir arada
3: 4 isimle kullanılıyor.
2: Alim, başka hocam diğerleri.
3: Latif, Basir ve Hakim. Evet. Şimdi Basir isminin ile kullanılmış olması gören ve gördüğünün arkasıyla haberdar olan. Yani basir gören ve yapılanlardan ve o gördüğünün arkasındaki tüm niyetlerden haberdar olan anlamı taşır.
2: İşin aslından
3: tabii,
2: haberdar.
3: Latif her şeyi nüfuz eden demektir. Yakalayan o manada Latif isminde anlatacağım. Haberdarlığı pekiştiren. Bir insanın Habir kimdir sorusunun cevabını yan kullandığı isimlerden bulursunuz zaten. Ve bilen ve hüküm verirken o her şeyden haberdar.
2: Asla adaletsizliğe imkan
3: asla.
2: Söz konusu
3: değil.
2: O bir
3: değil. Hüküm verdi mi hükümlerin en hayırlısını verir.
2: Evet.
3: O hüküm verenlerin en hakimidir. Ve o bir hüküm verdi mi en doğru hükümdür. Dolayısıyla bir kere Habire iman, El Habire iman, El Habir'in varlığına iman ve El Habir'in şehadet edercesine onu kabul ettiğiniz andan itibaren olacaklara bakın. Ne mesela? Bir, onsuz bir an yok. Bu çok güzel bir şey. Nasıl güzel bir şey? Her daim en güçlünün gözetimindesiniz bir kere. Ya, hareketleriniz kontrol mü? Evet zaten olmalı. Zaten ben onu sağlamalıyım. Ve sizi seven Vedud isminden biliyoruz. Hı hı. Ve sizi esirgeyen, kollayan Rahim isminden biliyoruz. ve sizi yaptıklarınızı bir şekilde değerlendirecek olan zatın habir olması kadar normal bir şey olamaz. İyi ki de habir. Zaten her bir esmada iyi ki de habirsin. İyi ki de alimsin. İyi ki de rahimsin. Yani bu, zaten yatıp kalkıp dua ediyorum. Rabbim isimlerini iyi ki de bize öğrettin. Yoksa biz seni hakkıyla hala daha bilemeyiz de, ama isimlerinle hiç değilse tutunuyorum.
2: Bir başlangıç yapıyoruz yani, hani her birimiz tabii ki Rabbül Alemin'i ilmimiz, bilgimiz, kendi kabımız derecesinde anlayabiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Bir başlangıç, bildikçe, öğrendikçe onu daha yakından tanıma imkanı elde edeceğiz. O affedici de bilgisizliğimizi de inşallah affedecektir. İnşallah. Bildikçe daha da çok bileceğiz. Kesinlikle. Daha da çok seveceğiz. Daha da rahm olacağız inşallah.
3: Haşedeceğiz. Ona kul olacağız. İnşallah. Ve ona kul olmanın şerefini taşıyacağız. Ona kul olmanın edebiyle onun yolunda hizmet edenlerden olacağız inşallah. Tabii biz Esma'yı anlatırken yine söyleyelim. Bir ilahiyat, bir din teorisi üzerine çalışmıyorduk biliyorsunuz. Bu isim benim hayatımda, benim şahsiyetimde bana ne sağlar? İkinci kısma geçelim isterseniz. Asıl bizim anlatmak istediğimiz ve işlediğimiz. Bir kere öyle bir şey ki insanın insana tecellisi olan kaynaklardan biridir Habir. Yani biz mesela burnuma bir koku geldi. Hı hı. Yemek mi yanıyor acaba derken ne yapıyoruz? Kokudan
2: İstihbarat
3: haber
2: alıyoruz.
3: Bazen çok güzel kokular geliyor. Burada bir şey
2: ve
3: var.
2: Ve çok kalıcı da oluyor değil mi hocam?
3: Tabii, mesela vardır koku,
2: mekanları kokularıyla hatırlama ya da bir anda ömrümüzün o aşamasına gidiverme zihnen.
3: Mesela annem vefat edeli neredeyse 20 yıl oluyor. Tamam, ama annemin kokusunu hatırlarım.
2: Evet.
3: Hatırlarım yani. Duyuların belleği vardır zaten. Sadece koku değil, ses. Mesela siren sesi duysak şu an.
2: ne yapacağımızı, ne olduğunu anlarız.
3: Bir haber geldi. Ya da ambulans sesi duyduğumuzda biz biliyoruz onun içinde bir hasta var. Ve o hasta hastaneye yetişmek zorunda. Evet. Haber alıyoruz. Ya da bir ısıdan, ışıktan, şimşek pırıltısından. Yani Rabbimiz bize haber alma kanalları vermiş bize. İyi ki de koku alan bir burnumuz, gören bir gözümüz, duyan bir kulağımız, dokunan bir parmaklarımız, tadı alan bir dilimiz. Eğer o dilimiz olmasaydı biz acıyı tatlıyı ayırt edebilir miydik?
2: Ne bulursak yerdik herhalde.
3: Ama habir olmanın özelliği bunlar. Evet. Dolayısıyla sadece şey değil yani o meziyetin bize verilmiş olması da çok önemli. Çünkü biz hareketlerimizi eğer hani zaten Kur'an-ı Kerim öyle söyler, gözünü kulağını aktif kullanmayanı kınar.
2: Tedbiri teşvik o zaman bu
3: yani sadece
2: duyular.
3: Tedbir değil, bunları kullanmak bir tabii vazifedir. Ve bunları kullanan gerçek anlamda şükretmiş olur. Şükür bir dille yapılan bir teşekkürün çok ötesinde bir anlam taşır. Gül emriyle gelmez, hep söylüyorum. De ki şükrederim Rabbim de diye yoktur. Hamd vardır. De ki hamd Allah'ındır de der, ama şükür eylemdir. Ve şükrü gözün kullanımı, kulağın kullanımı, gönlün kullanımı, Fuat'ın kullanımı konusunda gelir ve hala mı şükretmeyeceksiniz? Yani ne kadar ağzınız şükrediyor diye de eleştirir. Çünkü bunu size verdik. O yüzden habir kanallarını kullanmak aynı zamanda bir şükrü. Yani şükür neydi? Şeyi açmak. Gördüğünü esaslı görmek. Perdesiz görmek demektir. Çünkü şükrün zıttı küfürdür, örtmek ile ilgilidir. Yani ister küfredin, ister şükredin derken ister üstünü örtün, ister onun hakiki görüntüsünü, hakiki durumunu müşahede edin anlamında.
2: Hakiki anlamda kullanmak o zaman azaları.
3: Tabii ki, yani kullanım amacına uygun kullanmak. Bu anlamda bizim haberleri iyi okumak dediğimiz ya da iyi haber kanallarını kullanmak dediğimiz vazifemiz bizim için önemli. Ve mesela fiil olarak habir noktasında bir şeyi Kur'an-ı Kerim'de bir fiile rastlamazsınız. Yahbir etmek gibi bir şey yok ya da tahbir etmek gibi bir şey gelmez. Çünkü haber, gerçek haber şeyi olayların şeyi değildir. Sadece onun vasfına hakim olmak ve hak bilgidir. Vahiy mesela habirdir. İyi bir haberdir çünkü vahiy.
2: Evet.
3: Hak bir haberdir. Ama sana göre, bana göre değişecek şeyler haber değildir. Vakadır. O vakaları getirenlere karşı da bizi uyarır.
2: Kimin getirdiğine dikkat edin
3: ya
2: diye.
3: Muhbir bu noktada, hani muhbir olmak bizim bilmediğimiz bir bilgiyi getiren kişinin asıl zihniyeti ve niyetiyle okumamız gerektiğini bize söyler. Dolayısıyla bizim için önemli olan bu noktada birinci kısmı, zaten onu teslim etmek lazım. Her benim haberim olmayabilir ama her şeyden haber bir Rabbin varlığı, beni rahatlatan olmalıdır ve benim ona sığınmama ve bana kafi gelmesine yeterli olmalıdır. Ve benim yaptıklarımdan haberdar olması açısından da beni başkalarından minnet bekletmeden, sadece onun adına zaten yapıyorum, yaptığımı da onun bilmesi benim için yeter olmalıdır. Ve çevreme karşı da mümkün olduğunca iyi okumak, gözümü, kulağımı ve gönlümü etkin kullanmak, bana verilen duyuları etkin kullanmak, uyanık olmak.
2: Aklı da dahil edebilir miyiz
3: zaten
2: hocam?
3: Zaten basir, semi ve fuat şeylerini kullanan kalbin akletme gücüdür. Yoksa siz iyi ve kötüyü nasıl ayırt edeceksiniz?
2: Yani sağlam haber ve çürüğü, gelir ama doğru ve yanlışı,
3: tabii güzel ve çirkini. Bakın, duyuların kullanımında mesela koku dedik. Hemen ikiye ayırabiliriz. Güzel kokular, çirkin kokular. Doğru koku yoktur. Yanlış koku da yoktur.
2: Güzel ve çirkin vardır.
3: Evet. Ama sözü,
2: güzeli ve çirkini vardır.
3: Doğru ve yanlışı da vardır. Sağlam ve çürüğü de vardır. Mesela Sedit Gavil şey bir sözdür, sağlam bir

0: ancak akıllı olur. Eğer bir ölçme aracınız yoksa ölçüm yapamazsınız. Ölçme aracınızın ölçütü yoksa ya da ölçüsü birimi yoksa ölçümünüzün miktarını söyleyemezsiniz. Ölçütünüz yoksa o ölçümün hangi tarafta olduğunu karar veremezsiniz. Yani bunlar insan aklının ürettiği ve kullandığı malzemelerdir. O yüzden kritik analitik düşüncenin esas işi bir ölçmeyi sağlamada bir ölçüsü olan bir ölçek ve ölçütüyle birlikte bakar. Kur'an-ı Kerim bize hep ölçüt sunar. Doğruyu ve yanlışı ayırt etmenin ölçütüdür. Mesela biz öğretmenlere ölçütü öğretirken şöyle deriz. İki tür ölçüt vardır. Biri mutlak ölçüt, biri bağıl ölçüt. Mutlak ölçüt hani kaç alırsan al, 50'nin üstünde almışsan geçersin. Buna mutlak ölçüt deriz. Yani belirgin. Ama bazen de deriz ki ilk 10 kişiyi alacağız. 10'uncunun kaç puan aldığını bilmeyiz. Sınavdan sonra ancak belli olur. Rabbimiz bize öyle kolaylık vermiş ki ölçütünü durumsal anlamda net koymuş. Net koymuş ya, yani hangi durumda yanlış, hangi durumda
1: Doğru.
0: doğruyu eğer karıştıracak olsaydık, Allah muhafaza, biz nereden bilirdik? Eğer vahiy ile bize gelmeseydi, onu hayata Peygamber Efendimiz geçirmeseydi, biz nereden
1: Nereden bilebilirdik?
0: bilebilirdik? Ben bilemezdim. Onun için her daim, her daim onun kulu olmaktan dolayı çok şeref duyuyorum ve diyorum ki Allah'ım sen bildirmeseydin benim bu kıt aklım ermezdi. Hani o yaratılışının içinde de var bir hikmeti ama bizim bu zamanda bunu bulmak bu kadar çeldiricinin içinde belki çok zordu. O yüzden vahiy muhteşem bir bilgi kaynağı. Bu anlamda okumak ve onu o şekliyle zaten müttakiler için hüdadır vahiy. Müttaki olmak demek de aklını, kalbini, gözünü, kulağını etkin kullanan kişi demektir. Kendine hükmedebilen, kendini yönetebilen insan demektir. Dolayısıyla biz Habir isminin bizdeki tecellisi, yansıması bu anlamda gerçek bir hareketlerimizi ortaya koymada bir yol gösterici diye söyleyebiliriz.
1: Bir odak noktası, referans, dayanılacak hakiki referans noktası olarak
0: Evet.
1: Habir ismini görebiliriz. Hocam, bir az önce dediniz ki hani Rabbimizin Habir olduğunu bilmek, işi, o yaptığımız amelleri, biz hani marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir diye sürekli söyleriz. Hani insanlar yaptığımız iyi bir şeye talip olurlarsa kıymeti bilinir ve insan motive olur, devam eder. Çoğu zaman kaybediyoruz motivasyonumuzu Rabbimiz yolunda ya da hayırlı işler yapma yolunda, iyi bir şeyler üretme yolunda motivasyonumuzu kaybediyoruz. Rabbimizin bu Habir ismi, yani yaptığınız iyi şeylerden haberdar olan bir Rabbiniz var.
0: Her şeyden, kötü
1: Her şey
0: şeylerden.
1: kötüsünden, yani kötüsünü zaten hani sakınıyoruz. Yani elhamdülillah, dediğiniz gibi o kısım çok daha kolay anlaşılabilir bir şey. Uygulanabilir de belki, tevbeyle de kendimizi sıyırabiliriz ama iyi şeyin karşısında insan her zaman bir iltifat kendisine getirilmesini, sunulmasını bekleyebiliyor. Yani bunu reddederek, buna talip olmayarak sadece Allah'ın rızasını talep etmeyi ve bunda devamlılığı sağlamayı kolaylaştıracak en önemli isimlerden bir tanesi
0: Evet,
1: Rabbimizin.
0: kesinlikle. Kesinlikle.
1: Yani o olursa biz motivasyonumuzu hiç kaybetmeden yapacağımız bütün iyi işleri devam etmeye güç sahibi olabiliriz Habir
0: Evet.
1: ismiyle beraber.
0: Her yaptıklarınızdan habirdir tamlaması ayetlerin sonunda gelen ayetlerde mesela her yaptığınızdan bize verilen önemli bir vaat. Nasıl bir vaat? Ki Allah vaadinden dönmez. Yani hiç kimseye zulmedilmeyecek ve insanlar her yapılan şeye mesela şuradan söyleyebilirim. Furkan 58-59'da sen tevekkül et, hay olan Rabbine tevekkül et ve o hamd ile onu tesbih et. Yüceliğini dillendir. Çünkü kullarının günahları konusunda haber

0: Dar olmada kimse onunla boy ölçüşemez. Yani o her şeyden habir. Sana yapılanlardan da habir. Sen belki bilemeyebilirsin arka planını. Gizli kapılar arkasında senin hakkında yapılan planları.
1: Tabii kimler kimlere tuzaklar hazırlıyor, ayağın kuyusunu kazıyor, çelme takıyor. Belki bilmeden de bir sürü şeye
0: Ama
1: maruz kalabilir
0: benim
1: insan.
0: de yaptığım bütün planlardan habir.
1: Şu nasıl olur hocam? Yani insan bazı şeyleri hani gaflet elbette Müslümana zillet olarak ancak hastalık olarak illet olarak belki olabilir ama bazen bilmeden de bir takım hatalar yapabiliyoruz biz. Bilmeden insanlara zarar verebiliyoruz. Çok çok sonradan bundan haberdar olabiliyoruz, farkına varabiliyoruz. Böyle bir durumda nasıl davranmak lazım? Yani evet biz aciziz. Habir kaynaklarını, haber alma kaynaklarını her zaman etkin biçimde kullanamıyoruz. Belki kullanıyoruz, aklı yeterli kullanmadığımız için yanlış neticelere varabiliyoruz. Böyle bir durumda ne yapmak lazım?
0: Ama bize öğretilen dualar var. Bilmeden yaptıklarımızdan dolayı bağışlanma dileriz. Ve sıklıkla bunu yapmalıyız. Hatta her
1: Bir
0: gün
1: sürü şey
0: yapmalıyız.
1: yapıyoruz çünkü.
0: Tabii sadece o değil. Mesela yıllar sonra haberdar olduk. Yapacağımız tek bir şey var. Her şeyden haberdar olana sığınmak, ondan af dilemek ve birisine bir şekilde bilmeden yaptığımız bir dokunuş varsa da bunun adına ondan özür dilemek. Geçenlerde kızımla sohbet ederken küçüklüklerinde yaptığımız bir şeyden bu kadar etkilendiğini anlatmıştı. Ben ise onu iyi bir teknik gibi düşünürdüm. Kavga ederlerken yaptığım bir uygulama. O kadar etkilenmiş ki ben çocuklarıma bunu yapmayacağım gibi bir şey söyledi. Üzüldüm. Yani bilseydim yapmazdım bu tür bir duyguyu. Ama o an için bana doğru geliyordu
1: Evet,
0: ve bir
1: değil mi?
0: zararı da yok geliyordu. Dedim ki hakkını helal et. Ben anne olarak tamamen asla ve bilerek ve isteyerek yapmadığımı habir olan Allah biliyor. Ama sende yaptığım bu izi benimle paylaştığın için de bundan sonra hiçbir şekilde bu tür bir şeye hem vesile olmamak, hem yapmamak, hem de başkalarına eskiden önermişimdir bile böyle yapın diye. Çünkü ben bir eğitimciyim aynı zamanda. Çok üzüldüm. Ama biz dedim ya, yani bazı şeyleri zaten bize öğreten Allah'a hamdolsun ki deneme yanılmayla öğreniyoruz. Belki de kızım anne olunca belki bu yöntemi kullanacak, onu da
1: Kullanacak.
0: bilmiyoruz. Yani o şu anki aklı ve duygusuyla geçmişe yönelik değerlendirmesiyle söylüyor. Zaten önemli olan burada birbirimize geçtiğimiz, yani hakkına girdiğimiz durumlarda zaten hakkı yenenin birinci görevi hakkının yenildiğini söylemek zorundadır. Söylemek zorundadır. Allah için söylemek zorundadır. Ben hep söylerim. Doğruluğumu teşekkür istemem. Ama
1: Affettiyse hocam.
0: yanlışlığımı, hayır, yanlışlığım bana bildirilmeyebilirim.
1: İrşad için
0: Tabii
1: söylemesi
0: ki,
1: lazım.
0: tabii ki. Yani sen benim hakkıma girdin. Ya ben öğrencilerime de söylüyorum. Bakın çocuklar, şey olabilir. Notunuzu yetersiz bulabilirsiniz. Derhal başvurun. Hemen açıklayalım. Belki bir hata olmuş olabilir. Hata varsa hemen düzeltiriz. Hata yoksa da siz zihninizde beslemezsiniz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tavşan dağ meselesi. Dağın haberi yok. Öteki küsüyor. Hatta öyle beddualar etmeye başlıyor ki ben istemem. Yanımda çalışanlara da söylerim. Bana der, ben kırılmam, eleştiriden üzülmem. Sadece hani bazen üslubunca kullanmak tabii bir o
1: Tabii ki,
0: manada da.
1: tabii.
0: Fakat bu çok önemli. Bir ahlaktır bu. Çünkü Allah mazluma sen sus demez. Hatta mazluma der ki zalimi uyar. Uyar ki yapmasın. Çünkü zalimin sonu çok kötü.
1: Asıl acanacak durumda
0: Evet,
1: olan
0: asıl
1: uyarılması
0: o.
1: gerekir.
0: Yani o an onun güçlü gibi görünmesi, ondan güçlü Allah var mazlum, bilinçli bir mazlum. O asla zalime boyun eğmez. Yani onun yaptıklarını sabredebilir çünkü bilir ki Allah'ın hükmü gelecektir ve onu yerle bir edecektir. Ki etmiştir.

0: Firavun bunun başına örneğidir. Tarih, insanlık tarihi bunlarla doldu.
1: Zalimlerle dolu.
0: Hiçbir zaman zalimler dünyaya hükmedememiştir. Yani uzun soluklu. Dünyada cezaları kesilmiştir. Yani ahirete kalmaz zalimin işi. Ama tabii burada şeyin bizim hani o haberdar edilme noktasında haberdar edilmeyi kanallarını açık tutmamız.
1: Evet.
0: İşi oluyor mesela üçüncü kişi yanında çok rahat benimle ilgili bir eleştiri yapıyor diyelim eşim. Ve bu beni çok kırıyor. Hani yalnızken söylese
1: Hiç önemli değil.
0: alınmayacağım ve
1: Evet.
0: hatta kendimi düzelteceğim. Ama bir üçüncü kişi hele onun kendi ailesinin yanında söylüyor diyelim. Ben kendime ötelenmiş, eleştirilmiş ve beğenilmeyen ve kendi öz duygumu zedelenmiş gibi hissediyorum diyelim. Bunu ona söylemek zorundayım. Uygun bir dille. Ne demeliyim? Ben kırılıyorum. Böyle bir başkasının yanında söylediğinde ben beni istemediğini düşünüyorum. Demek öteki belki bunu yaparken farkında
1: Farkında
0: değil.
1: bile
0: Onu ne
1: değil,
0: kadar sevdiğini söylediğini zannediyor bile
1: evet.
0: olabilir.
1: Olabilir.
0: Gerçekten
1: Evet.
0: bu çok önemli bir şey. O
1: Hallaç
0: yüzden
1: sevdiği pamuğu yerden yere vurulmuş
0: hani
1: hesabı.
0: yani o bizim haberdar etme noktasında
1: Evet.
0: kanalları doğru ve okuma noktasında da mesela ben gözlemin yani basiretli bakışın veya etkili bir duyuşun işitme noktasında haber verme noktasında bize Rabbimizin lütuflarıyla iç içeyizdir. Bazen karnımız ağrır ya da başımız ağrır. Bu bir haberdir. Neyin
1: Bir
0: haberidir?
1: hastalığın.
0: Bir durumun habercisidir. Ve habersiz geliyorsa da zaten ya bizi okuyamamışızdır. Onun için haber okuma ve
1: Uyanık
0: haber
1: olmak
0: verme
1: lazım.
0: noktasında da uyanık olmak
1: Evet.
0: ve bunu hayatımızın merkezine koymamız gerekiyor.
1: Toplumsal sorumluluk da getiriyor mu hocam? Yani birbirimizin haberdar olabilmesi için, doğrultmak
0: Mümin
1: için.
0: kendi yaşadığı bir tecrübeyi paylaşarak başkalarının aynı sıkıntıyı yaşamamasını sağladığında her bu olayı çözmesinden gelecek
1: Sevaba da
0: sevaplara da
1: nail olur.
0: nail olmuş olacaktır. O yüzden güzel bir şeyi önermek yani emril maruf önermek kötü bir şeyi de nehyetmek bizim temel görevimiz
1: Zaten
0: vazifemiz. Peki bu ne? İşte haber vermek değil midir?
1: evet.
0: Senin
1: Evet,
0: yaptığın
1: evet. Tebliğ
0: yani
1: de aynı
0: böyle
1: şey tabii.
0: evet ne yapıyorsun? Böyle yapman çok güzel. Hep böyle yap. Allah bunları sever mesela.
1: Buyurun şey işte teşviki.
0: Teşvik tabii. Ya da yanlış bir şey de farkında olamayabilir. Uygun bir dille.
1: Uygun dili tespit çok önemli.
0: Ama zaten o uygun dili Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Gavl-ı marufla, gavl-ı meysurayla, gavl-ı beliyle, bunların her biri bir emir. Gavl-ı leyinayla, gavl-ı sedidle. Yani bunlar bizim gavlimizin nasıl olacağı konusunda gelmiş ayetler. Bunların nasılını biz
1: Teşbih
0: yeter ki
1: edin.
0: öğrenmek isteyelim. Yeter ki buna niyet edelim. Allah onun bilgisini kalbimize koyar. Allah'ım bundan sonra senin emrini yerine getireceğim ve konuşurken dikkat edeceğim ve sedet konuşacağım. Yani bugün söylediğimi yarın inkar
1: Etmeyeceğim.
0: etmeyeceğim. Benim sözüm kaliteli olacak çünkü sen böyle emrettin diyelim. Besmele çekelim bir başlayalım konuşmaya.
1: İnşallah.
0: Bak nasıl birçok kere susacağız biliyor musunuz? Konuşmayacağız. Çünkü sükût aynı
1: Ya
0: zamanda
1: hayır
0: kalite
1: söyleyin ya
0: tabii.
1: susun diyor
0: Yani
1: Peygamber Efendimiz.
0: evet. Evet işte bu işte bu yani dolayısıyla bizim bu kanalları ve kaynakları iyi kullanma noktasında Habir ismi merkezimizde ve gündemimizde ve her durumda sığınacağımız kafi gelecek bize teminat olacak bir isim bir Esma-ül Hüsna. İyi ki de Habir var.
1: Elhamdülillah.
0: İyi ki de Habir her şeyden
1: Elhamdülillah.
0: Habir. Dolayısıyla her ismin o verdiği kalite hayatımızı kolaylaştırır. Ben kolaylaştırıcı olarak görüyorum Esma'yı. Yani o kolaylaştırıcılar sadeleştiriciler ve
1: Sadeleştirici.
0: kaliteleştiriciler
1: Evet.
0: olarak bakmak lazım. Bir kere varlığı müşahedede ismi

0: düşünme, yüklediğimiz anlamla baktığımız için, yani onun her şeyden habir olduğunu bilmekle her şeyden habirin huzurunda konuştuğumuzu bilmek ya da yaptığımızı bilmek herhalde düzey olarak çok farklı olacaktır.
1: Nasıl riyadan uzaklaştırır insanı? Yani içimizden geçeni de biliyor Rabbül Alemin. Kalbimizden geçeni de, planladıklarımızı da, sözlerimizi de, karşımızdakiyle olan muhatabımızla olan ilişkimizde, dışta nasıl görünürsek görünelim, içimizde ne olduğunu her şeyden haberdar.
0: Haberdar olmak bilmenin ötesinde bir
1: Bir şey.
0: şey, haber vermeyi de taşıyor. Ya da haberdar olduğunu birisinin nasıl anlarsınız? Mesela şöyle düşünün. Bilmesi başka bir şey, bilmesinin ötesinde
1: Daha içselleşmiş.
0: delil getirir. Demiyor mu ahirette eliniz konuşacak, ağzınız konuşacak? Peki eli ve ağzı konuşturan kim?
1: Oluşturan,
0: Mekanizmayı yapan
1: işleten.
0: kim? Allah tabii ki. Ancak bunu habir ismiyle yapabilir. Yani biz kendi kendimizi dinleyeceğiz. Hiç başkasının şahitliğine
1: Hacet
0: gerek
1: kalmayacak.
0: kalmayacak. Dolayısıyla onun habir isminin oradaki karşılığını geçen radyoda bir ayet dinlerken şöyle bir söylem. Allah'ım izin ver, dönelim ve söz verelim. Söz veriyoruz. Daha iyi, sana daha iyi
1: Olacağız.
0: kulluk edeceğiz. Daha iyi ameller. Şimdi bu ayet bize ne diyor biliyor musunuz? Hadi şimdi o zaman işte. Siz döndünüz, yalvardınız, döndünüz ve hadi şimdi bundan sonra daha kaliteli kul olun, daha kaliteli ameller yapın, daha anınızı boşa harcamayın demektir. Geçmiş zamanda kullanılır bütün ahiret sözleri. Gelecek zamanda kullanılmaz, olacak edilecek diye söylenmez. Onlar böyle söylediler. Ama dönseler de aynısını davranacaklardı diye de devam eder. Ama ben o ayetteki o pişman olmuşların pişmanlığıyla davranmamız gerektiğini düşünüyorum. O ahiretteki söylemlerin bizzatı kafirlerin söylediği sözler benim ağzımdan çıkabilir mi acaba? Birisini suçlamak durumunda kalır mıyım acaba? Bunun yüzünden birisi beni suçlar mı acaba? Bunun yüzünden bana söylemedi. O yüzden de ben uyarmayı bir vazife bilirim. Ama uyarırken ben daha üstünüm anlamında değil. Ahirette hani bana bu söyleseydi
1: Beni uyarsaydı bunlar başıma gelmezdi.
0: dememeli.
1: Dememek için.
0: Dememeli. Yani sen uyarmıştın demeli hatta. Dolayısıyla bizim bu tabii görmediğimiz, tanımadığımız insanlar için değil bu. Elimizin altında olanlar için. Bazen şu hataya düşüyoruz. Hep uzaklardakileri hedefliyoruz ama
1: Yakınımızdaki.
0: elimizin altındakileri unutuyoruz.
1: Halbuki
0: Onların
1: önce
0: ihtiyaç
1: akrabadan başlar her şey.
0: her şey
1: En
0: önce
1: yakından.
0: ehilden, akraba yani bir kere elinin altında her kim varsa onları razı edemediğin sürece ötekileri razı etmişsin kaç yazar? Önce elinin altındakiler, senin altında çalışanlar, senin evlatların, senin eşin, annen, baban.
1: Civarımız yani.
0: Ben senden razıyım yavrum, ben senden razıyım eşim, ben senden razıyım anneciğim sözünü duymak ne güzel bir kepilliktir. Ne güzel bir kefarettir. Yani o duyguyu oluşturmada bir
1: Ne büyük
0: Müslümanın
1: marifet.
0: ben yenilerde bir tedavi görmek durumunda kaldım. Ve tedaviyi yapan doktoru herkese örnek gösteriyorum. Diyorum ki bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini görün. Öğretmenin de bir Müslüman öğretmenin kalitesini böyle göstermeliler. Efendim eczacının da çöpçünün de terzinin de o Müslüman bir terzi. Çünkü sizden fazladan para almak için çalışmaz. Sizin çünkü habir olan Allah'ın huzurunda gösteriyoruz. Çok güzel bir tedavi aldım. Allah ondan 1000 kere razı
1: Ne
0: olsun.
1: kadar güzel, ne güzel bir yad
0: Ve
1: hocam.
0: ama yani ne güzel bir şey bir Müslümanın kendi alanında ehil olması ve bu ehliyetini Allah'ın huzurunda yaptığının
1: Bilincinde
0: bilinciyle size
1: olması.
0: ne kadar güven veriyor, ne kadar teslimiyet sağlıyor ve şunu da yapayım gerek yok diyor mesela. Şunu da satın al. Hayır diyor. Ona, insan vücudu öyle çalışmaz. Böyle yapın. Evet diyorsunuz, çare bu. Ben yıllarca niye bunu düşün? Yani bu bilgi bana verilmemiş. Hep ilaçlara teslimiyet edilmiş ve ilaç almazsan hastalığın,
1: Olmaz,
0: yani
1: evet.
0: tabii ki ilaç lazım
1: Tabii.
0: ve geri geldiğinde, ama öyle bir güven veren, el emin olan bir insanın bir mesleği yapması, sözünün güvenirliği, amelinin güvenirliğini sağlayan temel unsur Habir ismi değil midir? Habir isminin bilinciyle yaklaşmak değil midir? Yani böyle bakmak bizlere de çok şey sağlayacak. Beraber olduğumuz insanlara da örneklik teşkil edecek, vizyon verecek ve diyecekler ki, gösterecekler, o Müslüman onun için böyle. Ne güzel bir şey değil mi?
1: İşte böyle bir Müslümanlık yaşandığı zaman İslam bütün dünyaya, cihana ulaştı. Bugün de bir sürü şaibelerle yaşayan Müslümanlarız biz. Çünkü bu söylediğiniz iç ve dış uyumunu yakalayamamışız. Yaşadığımız gibi olmuşuz. Hissettiğimiz, inandığımız gibi yaşamadığımız için başımıza bu haller gelmiş. Yani tekrar tabii ki Allah-u Teala'nın
0: Özümüze
1: ikramı
0: dönmek.
1: çok geniş. Mutlaka dönme başarısı da, dönme
0: Ben böyle
1: kudreti de
0: görüyorum.
1: vermiş bize.
0: Böyle görüyorum.
1: Evet.
0: Bu mesela radyoyu, Akra radyomuzu buna hizmet etmede müthiş bir kanal olarak görüyorum. Yani birbirimize kenetlenmemizi sağlayan, birbirimizi bilgi anlamında, davranış anlamında, birbirimize destek olma, birbirimize motive olma ve birbirimizi Allah adına beraberliğe çağırmada, yani kaç kişi olduğumuzun hiçbir
1: Hiçbir
0: önemi yok.
1: önemi yok.
0: Biz varız ya, ve bu anlamda ben sana güveniyorum ya, bu anlamda ben sana senin Müslümanlığına şahidim ya. Yetmez mi? Sen bana şahit olman yetmez mi? Hiç kimse şahit olmasa, şahit olarak Allah kafi değil midir? Habir olarak Allah kafi değil midir? Öyle bakmak ve hayatımızda esmanın tecellilerini, yansımalarını hem bilgi boyutunda, hem iman boyutunda, teslim olma boyutta, hem de bunu amele dökmede, sözümüzde, zihnimizde ve elimizdeki eylemlerimizde, amellerimizde göstermek durumundayız.
1: İnşallah,
0: İnşallah.
1: inşallah. Bunları anladığımız ölçüde inşallah uygulamayı da Allah nasip
0: Amin.
1: edecektir bize. Bilmeyi nasip ediyorsa Allah Teala uygulamayı da nasip
0: Yapmayı
1: edecektir
0: da nasip
1: inşallah,
0: etsin inşallah.
1: inşallah. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim
0: teşekkür
1: bugünkü
0: ederim.
1: programımız için. Değerli dinleyenler, sizlere de bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ayşen Gürcan bizimleydi. Rabbimizin Habir ismini ele aldık. Haftaya bir başka isimle tekrar birlikte olacağız efendim. Hoşça kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda

ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapın

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İnnallâhe azze ve celle yakbalü sadakate ve ye'huzuhâ bi yeminihi fe yürebbihâ li ahadikum kemâ yürebbi ahadikum muhrehu hatta innel lukmete lettasîru misle uhud. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Darakutni ve Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi sahih hadis diye de söylemiş. Sahih olduğunda beyan etmiş. Bu hadisi rivayet ederken manası nedir? Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri, yani mutlak galip, son derece kıymetli ve son derece ulu olan Allahu Teala Hazretleri yakbelü sadaka, kulun sadakasını kabul eder. Ve yehuzuha bi yeminihi, onu sağ eliyle tutar. Allahu Teala Hazretlerinin eli, yüzü efendim vesairesi tabii bilinmez. Neden? Allahu Teala Hazretlerini akıl efendim tasavvur edemez. Çünkü leyse kemislihi şey'un. Hiç onun gibi bir şey yoktur. Mahlukatına muhalefetün lil havadis. Ne demek muhalefetün lil havadis? İktidar muhalefet mi demek? Hayır. Muhalefetün lil havadis, sonradan hadis olmuş, hudus bulmuş, ortaya çıkmış olan varlıkların hiçbirine benzemez Allah. Yaratıklarına benzemez. Yaratıklarına muhalif. Yaratıklarından başka demek. Tabii eline alır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kulun aldığı sadakayı eline alır. Ve yürebbiha, onu büyütür. Rabba yürebbi, ribalandırmak, geliştirmek demek. Onu geliştirir, büyütür. Nasıl büyütür? Fe yürebbiha li ahdiküm. O sadakayı veren sizden o kimse, o biriniz için o sadakayı elinde geliştirir, büyütür. Kema yürebbi ahdiküm mührehu. Sizden biriniz küçük bir tayı terbiye edip büyüttüğü gibi. Aman yesin, aman büyüsün, aman şöyle bir yağız at olsun, efendim emsalsiz bir Arap atı olsun da üstüne bineyim de rüzgar gibi uçayım bilmem ne heves ediyorsun. Efendim eski zamanın şeyleri tabii bunlar. Şimdi at sadece at yarışlarında kullanılan bir hale geldi. Başka bir şeyi kalmadı. Eskiden cihatta önemli bir malzemeydi efendim, araçtı. Atına biniyordu. Şakır şakır kılıç ile ok ile şeyle tıkıdık tıkıdık saldırıp düşmanla çarpışıyordu. Atın üstünde hızlı gidiliyordu. Süvariler efendim bir yerden bir yere intikal edip düşmanın önünü kesip savaşı kazanıyorlardı. Düşmanı önden arkadan çevirip filan. At önemliydi. Evet, sizden birinizin tayını böyle beslediği gibi, besleyip büyüttüğü gibi küçücük doğdu. Kocaman bir küheylan oldu. Büyüdü büyüdü. Öyle Allahu Teala Hazretleri de sizin o sadakanızı sağ eline alır, büyütür sizin için. Hatta innel lokmata ile tasiru misle uhud. Hatta bir lokmalık bir sadaka vermişin camide iftar etsin diye bir fakire şu kadarcık bir lokma. Al kardeşim ye. Ramazan'da falan öyle oluyor ya, getiriyor birisi camide oturan bir kimseye, buyur. Bir sadaka, bir lokma ne kadar olur? Le tasiru misle uhud. Uhud dağı gibi olur. O kadar büyütür Allah. Bir lokma ya. Bazısı getiriyor zeytin veriyor. Bazısı getiriyor hurma veriyor. İşte hurmayla, zeytinle, zemzemle işte Mekke'de, Medine'de orucunuzu açıyorsunuz. Güzel. Ama bir kıyıdan, kenardan kaçmış gelmiş birazcık bir ekmek varsa, onu da dukka denilen böyle şeyler falan oluyor, güzel baharatlar, onun içine bir bandırıp bir yedin mi Allah, o lokma orada insana şey gibi geliyor, böyle çok büyük bir ikram gibi geliyor. Değişiklik, çünkü insanoğlu işte değişikliği sever. Halbuki hurma çok kıymetli bir gıda ama değişikliği seviyor. Orada ekmek çok makbule geçiyor. Kapıcılar ekmeği sokmuyorlar içeriye, kırık dökülür falan diye. O da eteğinin altında, cebinin içinde, kenarda geçirmeye çalışıyor. Sezerse kapıcı, bevvap, kapıcı demek, gel buraya diyor. Yokluyor, ekmek var. Yallah diyor, dışarı. Yallah, dışarıda avluda iftar ettiği içeri sokmuyor ama kimisi kaçırıyor bu işi, beceriyor. Kıyıdan, köşeden filan kaçırıyor. O zaman sofralar kuruluyor, top patlıyor, ezan okunuyor, hemen farza durmuyor. Efendim imam şöyle bir mühlet, oruçlular oruçlarını açıyorlar. İşte efendim çok makbul olan şeylerden birisi Arap kahvesi. Böyle sarı renkli kahveyi kaynatıyor.

içiyorlar, öyle kavrulmuş kahve değil. Onu içiyorlar. İçine biraz böyle helmel bir takım baharat katıp o çok makbul. Birisi öyle termosla bir şey getirmişse, hel getirmişse uzaktan gören bile geliyor, bana da birazcık ver diye istiyor yani. Talip oluyor. İşte o hel sıcak çay gibi hoşuna gidiyor içenlerin. Hurma, çeşit çeşit hurmalar var. Kimisi buzlukta geçen seneden kalmış, yarısı olmuş, yarısı efendim çıtır çıtır. Yarısı efendim böyle bal gibi filan. Hurma yeniliyor, işte bilmem zemzem içiliyor veyahut bu Arap kahvesi içiliyor derken birazcık da bir ekmek oldu mu, bir lokma da olsa insan acıkmış da olduğundan hoşuna gidiyor oradan. Kimisi de dukka denilen böyle un gibi, kahve gibi baharat karıştırmışlar, çok güzel kokulu, onu getiriyor. İşte o ekmeği o dukkaya bir banıp da bir yuttu mu çok böyle hoş bir şey oluyor. Bunları neden söylüyorum? Yani bir lokma sadaka bile. İşte o da bir sadaka olur tabi. Birisine verdin mi orucunu açtı, bir lokma işte nihayet, o da sadaka. Veya dışarıda verdin bir lokma. Elinde bir sandviç verdin, böldün. Fukaraya verdin, al kardeşim dedin. O da hop diye yuttu bir lokma. Bir lokma olur Uhud Dağı kadar. Medine'ye gidenler Uhud Dağı'nı bilirler. Medine ovalık düzlük bir yer ama tam ortasında böyle upuzun bir dağ vardır, tek. Başka hiçbir dağa bağlı değildir. Etrafını otomobille dolaşabilirsin. Her tarafı ovadır. Ortada tek böyle uzun bir sandviç gibi uzun bir dağdır. Çok da güzeldir. Görünüşü haşmetlidir. Altın madeni falan olduğu da söyleniliyor. Yani herhalde böyle tarafları da var işin. Enteresan tarafları. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Uhud'u cebelün nuhibbuhu ve yuhibbuna. Uhud dağı öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o bizi sever. Peygamberimizin sevdiği bir dağ, peygamberimizi seven bir dağ. Canım dağ da insanı sever mi? Sever. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard dil melikil kuddüsül azizil hakim. Yerde gökte ne varsa Allah'ı tesbih etmekte, tesbih edip duruyor. Yusebbihu diyor. Ediyor. Etmeye devam ediyor. Duyuyor musun? Şu tesbih ediyor, şu tesbih ediyor, bu tesbih ediyor, bu tesbih ediyor. Ağaçlar, kuşlar, canlılar, taşlar, dağlar, ovalar. Duyuyor musun? Duymuyorsun. Allah tesbih ediyor diyor. Evliyaullah da duyan da duyuyorum diyor, duydum diyor. Evet diyor, söyler diyor. Duyan da duyuyor. Demek ki Uhud'da Resulullah Efendimiz'i seviyor. Sever mi? Sever. Nasıl olur? Senin canın varsa onun da bir başka türlü canı var. Allah da ona bir başka türlü can vermiş. Resulullah söylüyor. Mesela Kayış Dağı'na benzetebiliriz. Aydos Dağı, Kayış Dağı. Bu şeyin arkasında, Yakacığın arkasında. Şeyden başlıyor. Küçük Bakkalköy'den başlıyor. Efendim Gebze'ye kadar uzanıyor. İşte öyle bir dağ. O kadar yapar. Bir lokmayı Allah geliştirir. Bu ne demek muhterem kardeşlerim? Büyütür sadakayı. Yani mükafatını çok veriyor Allah. Küçücük bir hayrın mükafatını çoğaltıyor demek. Onu anlıyoruz bunda. Büyütmesi mükafatını öyle çok veriyor demek. Yani bir lokma bile olsa, yarım hurma bile olsa ver de birisinin gönlünü al da bir sadaka olsun da ahirette sen de onun mükafatını gör demek yani bu. Neden? Çünkü o devirde insanlar bizden çok çok çok daha fazla yoksul idiler. Bak bizim hepimizin sırtımızda kat kat giyimimiz vardır, evimiz vardır, birkaç odalıdır, paramız vardır, ekmeğimiz vardır, aşımız vardır elhamdülillah. Gecekondu bile olsa. Ben zaten gecekonduları seviyorum. Gecekonduları seviyorum. Apartmanlardan daha hoşuma gidiyor. Hepsinin hiç olmazsa birazcık bir bahçesi var, yeşilliği var, asması var, ağacı var filan. Efendim kurban kesmek istesen arka tarafta kesersin vesaire filan. Evet. Allah-u Teala Hazretleri küçük bir hayrı büyütür, kat kat şey yapar. Yarım hurma da olsa efendim, küçücük bir hayır da olsa yapmak lazım. Bizim gibi değil de o zaman insanlar aç geziyorlardı. Yiyecek bulamıyorlardı. Günlerce, aylarca Peygamber Efendimiz'in evinden duman tütmüyordu. Yemek pişmiyordu. Biz şimdi eve geldik mi evde yemeğimiz hazırdır. Hiç olmazsa bir çorbamız vardır. Aylarca
Efendimizin ocağı tütmemiş. E ne yapmış, ne yemiş Peygamberi Zişanımız hocam? Keçiyi savmışlarsa onu içmiş, hurma varsa onu ağzına atmış. Böyle yani. Bizim için çerez sayılan, arkadaşımıza gittiğimiz zaman arkadaşımızın bize ikram ettiği şey onlar için geçim. Karınları sırtlarına yapışıktı. Çoğu zayıftı. Efendim açlıktan uyuyamazlardı da, yatakta duramazlardı da kalkar gezmeye giderlerdi. Avutmak için içlerini. Karınlarına taş bağlarlardı. Şu Haliç'te kabri bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz Hazretleri bir hadis rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz bir gün aç kalmış da, uyku tutmamış da dışarıya çıkmış karanlıkta geceliğin. Hiç açlıktan uyuyamamak durumunu tattık mı biz? Bilir miyiz bu acıyı? Uyku uyuyamamış da kalkmış. Yolda yürürken ışık yok. Elektrik direkleri yok. Karanlık. Demek ki gökte ay yoksa nereden aydınlanacak? Karanlık olur. Ben hatırlıyorum. Bizim köyde mehtapsız bir gecede teyzemin evine gideceğim. Çarşıdan yatsı namazından sonra teyzemin evine gideceğim. E sokaklarda lamba yok. Işık yok. Gökte de ay yok. Meğerse ne kadar karanlıkmış dünya. Çok zor gittim. Debil dübil ayaklarım nereye bastığını bilmiyor. Önünü görmüyorsun. Küt diye bir yere çarpabilirsin. Kör gibi böyle ellerin uzak öne doğru uzanmış yürüyorsun filan. Şimdi karanlıkta yürüyorken Efendimiz bir karaltı görmüş. Kim o diye sormuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz demiş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Kureyş'in zenginlerinden idi. Yani fukara insan değildi. Bilal-i Habeşi'yi filan satın aldı. Azat etti. Parası pulu olan insandı. Ya Ebu Bekir, gecenin yarısında ne yapıyorsun böyle sokakta diye sordu Peygamber Efendimiz. Dedi ki ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yok da açlıktan uyku tutmadı ondan çıktım. Resulullah da ondan çıkmıştı zaten. Gel bakalım. Beraber yürümeye devam ettiler. Biraz sonra bir iri karaltıyla karşılaştılar. Kim o? Ömer radıyallahu anh Efendimiz'miş. Hazreti Ömer. Ya Ömer, gecenin bu karanlığında dışarıda ne işin var? O da aynı sebepten çıkmış. Ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yoktu. Uyku tutmadı ondan. Gittiler, gittiler, gittiler. Ensardan, bunların hepsi Mekke'den gelmişler. Hicret edip Medine'ye gelmişler bunlar. Yani Mekke'de bunların malları, mülkleri, her şeyleri vardı. İmanları uğruna hicret etmiş bunlar. Muhacir. Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk Efendimiz. Ebu Bekir Sıddık, Peygamber Efendimiz de geldi. Ötekiler daha önce. Gittiler Ensardan bu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine. Kapıyı çaldılar. O Peygamber Efendimiz'i görünce dünyalar onun oldu. Buyur ya Resulallah dedi. Gecenin bu saatinde ne arıyorsunuz demedi. Ne istiyorsunuz demedi. Açtı kapıyı, içeri girdiler. Hemen kayboldu ev sahibi. Hemen kayboldu. Bir hurma izkı getirdi. İzk ne demek? Hurma salkımı demek. Hurma böyle bir şey üstünde olur. Sap üstünde olur. Salkım halinde olur. Böyle üstünde kuru ve yaş hurmalar olan bir hurma dalı getirdi. Dalıyla muhafazası daha kolay oluyor. Bir hurma dalı getirdi. Buyurun ya Resulallah. Onlar da oturdular. Hurmalardan yemeye başladılar. Bol. Yani salkımıyla getirdi. Hurmalardan yemeye başladılar. O arada arka tarafa gitti. Ev sahibi bir oğlak kesti. Onu da çarçabuk hazırladı, bunların önüne sundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ya Ebu Eyyub, bundan biraz Fatıma'nın evine de gönder. Çünkü biliyorum ki günlerce böyle bir şey yemedi dedi. Yani evlat tabii, insanın kendisi aç durur da, evladının acısı biraz daha zor gelir. Öyle yaşamışlar o mübarekler. Onun için bir lokma bile önemli. Yani o devirde, şimdi lokmayı çöpe atıyor millet. Benim anamdan, nenemden öğrendiğim kırıkları bile toplamaktır. Kırık dökmemektir. Kırık yere düşse aranır bulunur. Şimdi millet ekmekleri atıyor, küflendiriyor. Bu çöp tenekesine dökmekten ürpermiyor, korkmuyor. Ekmek bizde o kadar muhteremdi eskiden. Öperdi, başına koyardı, duvarın kovuğuna koyardı. Zaten ekmek ziyan olmazdı. Ekmek biraz bayatlamışsa benim rahmetli annem ekmek olması yapardı. Tarif edeyim, hanımlar duyuyordur bu lafları. Ekmeği alırsın, ıslatırsın, elinle ufalarsın, efendim tavaya koyarsın. Soğan doğrarsın, efendim domates koyarsın, yumurta kırarsın,
pişirirsin. Önce biraz kavurursun ekmeği. Ondan sonra yumurtan varsa, tavuk yumurtlamışsa, bir iki de yumurta kırdın mı, dünyanın en güzel yemeklerinden birisi olur. Çok güzel. Bize öyle geliyordu. Hani çocuklukta insanın yediği yemekler anam aşı derler, tatlı olur. Annesinin aşı insanı tatlı gelir kendisine.

Ekmek ziyan olmazdı yani. Ekmek, ekmek havuması olurdu. Bayat halbuki, böyle ısırmak istesen gıcır gıcır ses gelirdi içinden. Diş geçiremezsin. Islatınca yumuşar, kavurunca yeniden güzelleşir. Fırından yeni çıkmış gibi olur. Bir de işin içine soğan girdi mi, soğan da çok güzel gıdadır muhterem kardeşim. Hem de çok kıymetlidir, hem de çok vitaminlidir. Soğana ben bir kaside yazacağım yani. Böyle şairler padişahlara yazıyormuş, ben de soğana yazayım. İşte soğan girdi mi işin içine güzel olur. Etin arasına doğrasan güzel olur. Ciğere doğrasan güzel olur. Efendim, ekmeğin arasına doğrasan güzel olur. Yumurta olursa âlâ olur. Yani ziyan yok. Ziyan etmek yok. İsraf etmek yok. Yani az da olsa hayır yapmak lazımdan böyle açtık. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız.

0: mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
1: Elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
0: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
1: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
0: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
1: Ya Rabbi lekel hamd, kema yenbeği li celali vecihike ve li azimi sultanik.
0: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
1: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşeru ve izâ esâ'u istagfaru.
0: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
1: Allah, Allahu Rabbi. La uşriku bihi şey'a.
0: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed kema sallayta ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme ec'al salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil murselin ve imamil muttakin ve hatemin nebiyyin Muhammedin

0: عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok

Müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Çağımızın hastalığı dijital obezite. Dünya genelinde çocuk ve ergenlerde obezite artıyor. 2024 verilerine göre 5 ila 9 yaş grubunda 70 milyon çocuk, 10 ila 19 yaş grubunda ise 100 milyon ergen obeziteyle yaşıyor. Kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olan obezite, erken yaşlarda başladığında tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini arttırırken, çocukların zorbalık ve ayrımcılığa maruz kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlar, çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede önceliğin sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri olması gerektiğini vurguluyor. İlaç tedavisi ve cerrahi yöntemlerin ise çocuğun yaşı, sağlık durumu ve obezitenin şiddeti dikkate alınarak uzman gözetiminde değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan dijital cihazların aşırı kullanımıyla ortaya çıkan ve bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını olumsuz etkileyen dijital obeziteye de karşı uyarılar var. Yalnızca ekran başında geçirilen süreyi değil, dijital medya kullanımının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini de kapsayan bu durum, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, hareketsizlik ve sosyal izolasyon gibi sorunlara yol açabiliyor. TÜİK verilerine göre 6 ila 15 yaş grubundaki çocukların %91'i internet kullanırken %90'ı dijital oyunlara düzenli zaman ayırıyor. Özellikle çocuklar ve ergenlerde ekran ve bildirimleri sürekli kontrol etme, çevrim içi paylaşımları kaçırma korkusu ve internetsiz kalma kaygısı dikkat çekiyor. Bu durumun stres
ve kaygı gibi psikolojik sorunları da beraberinde getirebileceğini işaret ediliyor. Dijital obeziteyle mücadelede ise yalnızca ekran süresini sınırlamak yeterli değil. Ailelerin çocuklarla ekran dışı etkinliklere zaman ayırması, sosyal etkileşimi desteklemesi ve dijital kullanım alışkanlıklarını bilinçli şekilde

0: yönlendirmesi öneriliyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda nasıl düşünüyoruz sorusunun peşine düşeceğiz. Düşünce nedir? Doğuştan biri var olan bir yetenek midir? Çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Hangi aşamaları vardır? Düşünce, insan varoluşunun en önemli boyutlarından biri. Yalın haliyle düşünce, tefekkür etmek, bir sonuca varmak amacıyla incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihni yetiler oluşturmak, muhakeme etmek, aklından geçirmek, göz önüne getirmek, zihniyle arayıp bulmak, akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek, tasarlamak şeklinde tanımlanıyor. Tüm bu soyut kavramlar düşüncenin tatmin edici bir izahını vermese de yakın anlam sunuyor. Düşünmek, duyum ve izlenimlerden ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantılarını ve biçimleri kavrama yetisi. Akıl sahiplerine doğuştan bağışlanmış bir yetenek. İnsanı hayvanlardan ayıran, insan zihninin yüksek işlevlerinden biri düşünmek. Düşünce, düşünme eyleminin bir sonucu. İstem dışı düşünme, istemli düşünme, istenmeyen düşünce, isteyerek düşünme, bilimsel düşünme, mantıklı düşünme, mantık dışı düşünce, kuşkucu düşünce, somut düşünce, kalıplaşmış, hezeyan gibi pek çok düşünme çeşidinden bahsetmek mümkün. Muhakeme, irade, ön sezi, sezgi, öngörü, kültürümüzün asli unsurlarından feraset, basiret, akıl, zihin, fehim gibi kavramlar da düşünme eylemi ve düşünceyle yakın ilişkili olan kavramlar. Tahayyül etme, hayal etme, zihinsel kurgulama, zihinsel tasarım, zihinde canlandırmayla da ilişkili kavramlar. Daha da ötesi, gözlerimiz açıkken farkında olmadan aklımızdan geçen olay ve nesneler ya da bunların değişik düzeydeki tasarımları, bilgisayar başındayken zihnimizde canlanan olaylar, pencereden dışarı bakarken aklımızdan geçenler, beklenmedik bir şekilde oraya buraya giden düşüncelerimiz, biz bunları anlatıyorken aklımızdan geçenler ya da siz bu programı dinliyorken aklınızdan geçenler, düşünme ve düşüncenin farklı şekillerini oluşturuyor. Gözlerimiz kapalıyken istemesek bile aklımıza gelenler ya da aklımızdan geçenler. Bunlar uyanıkken gördüğümüz düşler şeklinde yorumlanabilir. Hatta uykumuzda zihnimizden geçenler yani rüyalarımız. Rüyalarda da bilinç var ve rüyalarda da düşünüyoruz. Kültürümüzde yer alan tefekkür etme anlamıyla düşünme, bir problem karşısında bir fikir ya da inanç üretme eylemi. Düşünme, insanda kavramsal olarak doğuştan var olan, ancak potansiyelin hayata geçirilmesi için cesaret isteyen, kolay olmayan aktif bir eylem. Düşünmenin ne olduğunu anlamak, ne olmadığını açıklayarak mümkün. Düşünme, ön yargıların yerini değiştirmek değil, başkasının adına düşünmek ya da onun düşüncesini taklit etmek de değil keza. Bir kitabı okuduktan sonra yazarın fikirlerini benimsemek, onun gibi düşünmek değil. Düşünebilmek bir iklim, bir atmosfer işi. Sorgulamayan bir toplumda düşünmeden bahsedilemez. Mesele kelimesi Arapça seele soru sormak kökünden gelmekte. Düşünme meselesi olanların, soru ve sorunu olanların, çözüm arayışında gayretinde çözüm odaklı olanların icraati. İnsanın dünyada kul olma meselesi var. İnsan ile Cenab-ı Hak arasında engellerin kaldırılması, onun hoşnutluğunu sağlama çabası söz konusu. Soru sormak, bir anlamıyla düşünmeyi emretmek, her sorunun yeni bir soruyu açması hali. Asli sorunlar, tabiatı itibariyle cevabı beraberinde taşımaz, cevapları kolay gelmez. Yüce Yaratıcımızın insanlarla konuşması, ilahi kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz sorular, okuduğumuz ayet-i kerimelerde yer alan yeni bir soruyla ufkumuzu açar. Düşünme de böylesi bir diyalog, karşılıklı iletişim hadisesi.

0: Düşüncenin aşamalarından söz edelim. Düşünce süreci bir sorunla karşılaşma, sorunun sınırlarını belirleme ve netleştirme, mantıksal bir çözüm arama gibi aşamalardan oluşuyor. Düşüncenin bir adım daha gelişmiş hali derinlemesine düşünme, merak, ön yargılardan uzak olma, açık fikirli olma ve şüpheci olma, sebat etme aşamalarını içeriyor. İyi düşünebilen kişinin günlük hayattan belli başlı özellikleri şöyle sıralanabilir. Sorunlu durumlardan rahatsızlık duymaz ve belirsizliğe karşı hoşgörülüdür. Kendi kendine eleştirir ve çözüm yolları arar. Acele etmeksizin düşüncesini olgunlaştırarak dikkatli ve yansıtıcı bir düşünmeye sahiptir. Akıl yürütmeye, akılcılığa değer verir, içgüdüsel değil, duygularına kapılmaksızın duygulu davranır. Ayrıntılara hakim olmanın etkili olduğuna inanır. Amacı bulmada dikkatli ve geniş düşünür. Çoklu ve farklı ihtimallere açıktır, alternatif çözüm yollarına dikkate alır. Tercih ettiği seçeneğin tersine kanıtları bulma eğilimindedir, tutucu değildir. Bir olay hakkında karara, yargıya varmadan önce ilk etapta güçlü görünen ihtimalin aleyhinde ve zayıf olan ihtimalin lehinde tüm kanıtları bilinçli bir çabayla değerlendirir. Düşünmenin ötesi kritik, analitik düşünme. Derinlemesine düşünmenin bir ileri adımı. Yaratılıştan bağışlanmış zihinsel yeteneklerle aktif bir biçimde edinilmiş bilgilerin akla uygun değerlendirilmesi ve uygulamaya geçirmesi süreci. Eleştirel, çözümleyici ve tutarlı bilgi ekseninde zihniyetin değiştirilmesini öngören bir entelektüel uğraş ve bir var olma tarzı. Gerçekten benimsendiğinde hayatı nasıl anlamlandırabilirim? Nasıl daha iyi bir insan, Müslüman olabilirim eksenine geçiren derinlikli bir olgu. Bu arayışa ve kavrayışa gönül verenlerin sorumluluklarını yerine getirmesiyle hayata geçmesi mümkün olan bir düstur. Mesela bireysel anlamda kişinin elindeki fidanı dikmesi ya da evinin önünü temizlemesi, toplumsal anlamda da kolektif bir dönüşüme, değişime tahammül edilmesi ve dönüştürülmesine çaba göstermesi. Kritik analitik düşünme, teorik olan bilginin pratikte iş görmediği noktada basiret ve ferasetle pratikteki pek çok şeyi çözümlemek, teoriyle pratiği kıvama getirmek demek. Kritik analitik düşünme, gelenek ve modern arasında tarihsel yürüyüş yapmak, ikisi arasında yol açabilmek, cevapların arkasındaki soruları ve sorunları bilmek, karşılaştırma ve sentez yoluyla ilkesel, içsel kavrayışı yeniden oluşturmak, çağa uygun sensörleri açık tutmak, anlam eşiği üretmek. Nicelikten bağımsız, nitelik odaklı bir uğraş. Gönüllü olarak hakikatin peşinde icra edilen dinamik bir faaliyet. Değerli dinleyenlerimiz, kavramlarla, kelimelerle nasıl düşünüyoruz sorusuna yanıtlar bulmaya çalıştık. Düşünme türlerinden, aşamalarından, derinlikli düşünmeden ve bir miktar kritik analitik düşünmeden söz ettik. Böylelikle serinin bir bölümünü daha tamamlamış olduk. Ayrıntılarıyla ve diğer bölümleriyle bu dosyaları Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, inşallah paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Akra'dan Sırça Köşk programından ben Uğurşen Bayrak. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese en içten dileklerimle sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yeni bir Sırça Köşk'ten her birinize ayrı ayrı mutlu, huzurlu, elbette her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün diliyorum. Sırça Köşk'e ayrılan zaman dilimince her zaman özenle seçtiğim, her birinde inanıyorum ki yürek heybemize katacağımız güzellikler olan kıssadan hisselerle hayatın

sorularınızı Sırça Köşk programına ulaştırabilirsiniz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de duygularınıza tercüman olur. Sizin kelimelerinizi mutlulukla, apayrı bir keyifle dillendiririz. Bugünkü programımızda yapacağımız gibi. Mesajlarınızda isminizi, soy isminizi, bizleri Türkiye'nin hangi ilinden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yazmanızı da tekrar hatırlatmış olalım. Ve yürek besmelemizi çekerek yepyeni bir Sırça Köşk programını daha başlatalım. Bakalım efendim, bugünkü yolculuğumuzda kimler bize eşlik edecek? Kimlerin yüreğine dokunacağız? Bakalım kelimelerimiz kimlerin yareni, haldaşı, ferahlığı olacak? Yepyeni bir Sırça Köşk vuslat vaktinde daha 7'den 70'e her biriniz bugün de Akra'ya hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Emekli dostlar, hayat hepimiz için hiç de kolay değil. Türlü türlü sınavlardan geçiyoruz, farklı farklı güçlüklerle boğuşuyoruz. Hepimiz kendi hayatlarımızın sıkıntıları, zorlukları içerisinde adeta cedelleşiyoruz. Peki yaşadığımız o kırıklıklar, o hezimetler, o yorgunluklar, gönül yorgunlukları daha çok nasıl iyileştirebiliriz? İyileştirmenin anahtarı ne diye sorsam size nasıl cevap verirsiniz bunu bilemeyeceğim ama iyileşmenin 3 tane anahtarı var. Eminim hepiniz hak vereceksiniz bu anahtarlara. İlki dayanışma, diğeri bütün dünyayı kapsayan bir sevgi ve bir diğeri de elbette dua. Dayanışma, toplumu oluşturan bireylerin birbirine destek olmasını, kardeşlik bağı kurmasını, yardımlaşma içinde olmasını

ve birbirine sırt sırta vererek güç ve destek sağlamasını ifade eden bir ahlak terimi. Aynı ailenin fertlerinden bütün topluma, tüm evrene kadar halka halka genişleyen, sevgi duygusuyla hepsini kaynaştıran, bir ve zinde kılan bir erdem. Hepimiz zaman zaman çok zor günlerden geçiyoruz. Memleket olarak dünya üzerinde farklı felaketler yaşanıyor. İşte bu felaketlerin elimizden geldiği kadar yaralarını sarmak ve iyileşmek üzere en çok ihtiyaç hissettiğimiz sağduyu unsurlarından biri: dayanışma ve sevgi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş olduğu ilkesi benimsenerek dayanışmanın psikolojik ve ahlaki zemini de hazırlanmakta. Eminim biliyorsunuz ki birçok ayette doğrudan ve dolaylı biçimde dayanışma ve paylaşmanın sosyal ve insani değeri üzerinde duruluyor. Yardımlaşma içeren çeşitli Kur'ani kavramlar, içinde müminlerin birbirine maddi yardımda bulunmasını teşvik eden infak kavramı göze çarpıyor. Maun kelimesi, yardımlaşmanın örnekleri olan zekat, sadaka, yiyecek, içecek, insanların yardım maksadıyla aralarında alıp verdikleri ihtiyaç malzemelerini kapsıyor. Maun kelimesi. İnsanların değişik yeteneklerle donatılması ve farklı imkanlara kavuşturulması, aralarında iletişim kurmalarını, birbirleriyle kaynaşmalarını, dayanışma ve yardımlaşma içinde bulunmalarını ve bu suretle eksiklerini gidermelerini sağlıyor. Birlikte yaşama eğilimi anlamında ülfet kavramı da İslam sayesinde birbirine sımsıkı bağlanarak dayanışma, Allah'ın insanlığa bir lütfu olarak görülüyor. Ayet-i kerimeler ışığında din kardeşliği, başkalarına karşı kötü duygular beslemekten ve zararlı davranışlardan sakınmak, birbirine karşı iyi duygular beslemek, sıkıntılarını paylaşmakla tesis ediliyor. İnsanın öncelikle yakın çevresiyle ilgilenmesi ve onlarla dayanışma içinde bulunması tabiatının bir gereği. Kur'an-ı Kerim'de bu durumun dikkate alındığı ve ilgili ayetlerde bu çevrenin öncelik sırasına göre ana babayı, diğer akrabayı, yakın ve uzak komşuyu, yakın arkadaşı, yetimleri, yoksulları, yolcuları ve kişinin sorumluluğu altında bulunan başka insanları böyle halka halka genişleyerek yardıma muhtaç herkesi kuşatacak biçimde genişlediği görülüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayattaki uygulamalarında ve tavsiyelerinde yardımlaşma ve dayanışmaya o kadar çok sık yer veriliyor ki ve bu konuda birçok hadisi şerif bulunuyor. Yine bir kutsi hadiste, "Yalnız benim rızam için birbirine yardım edenler sevgimi hak etmiştir." buyurulmakta. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Müminler topluluğu tuğlaları birbirine tutan binaya benzer." buyurduğu ve ardından parmaklarını birbirine kenetlendiği ifade edilmekte. Yine başka bir rivayette bir kişinin ihtiyacını arz etmesi üzerine Resulullah'ın yanındakilere dönerek, "Ona yardımcı olursanız ecrinizi alırsınız. Allah dilediği şeyi peygamberinin diliyle söyleterek gerçekleştirir." dediği bildiriliyor. Yine kıymetli dinleyiciler, ana babaya saygı, akrabayı, yetimleri, yoksulları, kimsesizleri himaye, komşu hakları, sadaka, infak ve ihsan, birlik ve kardeşlik, ziyaret, hediyeleşme, dostlara yemek yedirme ve misafirperverlik gibi konulara dair hadisler, yardımlaşma ve dayanışmanın da unsurlarını içeriyor. Yine bu konularla ilgili bir hadiste, "Müminler birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve himaye etmekte, bir organı hasta olduğunda diğerleri de acı çekip uykusuz kalan bir bedenin organları gibidir." buyuruluyor. "Sadaka her Müslümanın vazifesidir." ifadesiyle başlayan bir diğer hadiste, "Maddi yardımın yanında hayır amaçlı çalışmanın, bedenle yardım etmenin, iyiliğin yayılması ve kötülüğün önlenmesi çabalarına katılmanın, nihayet kötülükten uzak durmanın bile sadaka olduğu bildiriliyor. Sadaka her türlü meşru yardımlaşmayı kapsayan çok derin, oldukça da geniş bir kavram. Güçlü isen gücünü zayıflara yardım için kullan ki bu senin sadakan olsun. Ne kadar güzel bir uyarı. Kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin ihtiyacını da Allah giderir. Yine bir başka hadis-i şerifte, "Bir kimse kardeşine yardım ettiği müddetçe
Allah da ona yardımını sürdürür. İşte bütün bu hadisler yardımlaşmanın hem dini değerine hem de toplumsal yararına ne kadar güzel işaret ediyor. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem hicretin hemen ardından Medine'ye gerçekleştirdiği faaliyetler arasında selamlaşmanın yaygınlaştırılması, açların doyurulması, yakınların ziyaret edilip gözetilmesi, mescit ve mektep yapılması gibi sosyal konulara dair tavsiyelerin ön plana çıktığı görülüyor. Hazreti Peygamber'in hicretin 5. senesinde baş gösteren kıtlık üzerine Mekke halkının yardım isteğine olumlu cevap vermesi, İslam'da yardımlaşmanın da insani boyutunu gözler önüne seriyor. Gönüllü yardımlaşma ve dayanışma iradesi, kişinin akrabasını, din kardeşini kapsadığı gibi dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığı bir mağduru da kapsıyor. İnsan elbette sosyal bir varlık. Tek başına üstesinden gelemeyeceği ihtiyaçlarla kuşatılmış ve dayanışma ihtiyacı yaratılıştan zorunlu. İlkini bizzat Hazreti Peygamber'in gerçekleştirdiği, daha sonraki dönemlerde çok genişleyen vakıflar, İslam medeniyetinde dayanışma ve yardımlaşma ilkesinin hayata geçirildiği en önemli kurumlar. Kârını halka bağışlayan vakıf eserleri, insanların onurunu zedelemeden ihtiyaçlarının karşılanıp sıkıntılarının giderilmesini, sosyal barışın korunup desteklenmesini de sağlıyor. İslam'da hayır yapma ve sevap kazanma niyetine dayanan zekat, fitre, kurban, adak, borç, kefaret, vakıflara dair hüküm ve uygulamaların temel hedefinde toplumda yardımlaşmanın kurumsallaşması yer alıyor. Başta vakıflar olmak üzere bütün İslam beldelerinde erken dönemlerden itibaren muhtaçlara hizmet vermek amacıyla kurulan aşevi, darül acize, yetimler evi, imaret, hastahane gibi pek çok kurum Müslümanların dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ortaya çıkaran kurumlar. Günümüzde o kadar çok afet yaşanıyor ki, işte böylesi zorlu yaşam olaylarında insan kaybının en aza indirilmesi, etkilenenlerin maddi manevi yaralarının sarılması ve dünyadaki evrensel insana değer verme düşüncesinin gelişmesi için bireylerden toplumlara ve ülkelere halka halka genişleyen o gönüllü yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri o kadar değerli ki. Sevgili dinleyiciler, iyilikler sevgi harcıyla işlendiğinde ümitsizlik, çaresizlik, öfke ve hesaplaşma hırsı gibi olumsuz duygular yerine ümide, kaynaşmaya ve dayanışmaya, nihayetinde de hani ilk söze başlarken iyileşmenin anahtarlarını söylemiştim ya, işte nihayetinde iyileşmeye bırakıyor bizleri. Bu süreçte anahtar sözcüğümüzün, düsturumuzun sevgi olması muazzam bir önem arz ediyor. Sevgiyle insanlar hüzünlerini yenebiliyor, karamsarlıklarını giderebiliyor. Sevgi ne kadar çok olursa, muhabbet ne kadar fazla olursa, işte o zaman hakikaten acılar azalmaya başlıyor. İyilikler sevgiyle halka halka büyüyor, hepimize şifa dağıtıyor. Rabbim bizi bu şifa verebilen, yüreğindeki, hayatındaki güzellikleri bir diğeriyle maddi manevi paylaşabilen insanlardan eylesin inşallah.

Sevgili dinleyiciler, asırlardır medeniyetler beşiğinin doğal bitki örtüsünde birbirine eşlik eden zeytin, incir, hurma ağaçları ve üzüm bağları arasında bir meyve ağacı var. Nedir desem bilmiyorum aklınıza gelecek mi? Tam da şimdi mevsimi nar efendim. Nardan bahsediyorum. Dalda sandık asılı, içi mercan basılı bilmecesiyle tarif edilen yaşam, sağlık, uzun ömür, doğurganlık, bilgi ve ahlak sembolü nar. Çeşidine göre yıl boyu yeşil kalan, yaprak dökmeyen ağacıyla ruhun ölümsüzlüğünü, bir tek narın içindeki binlerce tane fışkırmasıyla bolluk, refah, zenginlik ve bereketi simgeliyor. Bilmiyorum nara hiç bu açıdan bakmış mıydınız? Ama o kadar güzel bilgiler sunacağım ki şimdi sizlere. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hem dünya hem cennet nimetleri arasında sayılıyor. Nar, derde deva yaşam suyuyla, kabuğundan çekirdeğine her zerresiyle bugün süper besinler arasında kendine yer buluyor. Ve içerdiği pek çok besin maddesiyle çeşitli hastalıklardan koruyor, bağışıklığa destek sağlıyor. Nar ağaçlarının ana vatanı Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak bereketli hilal bölgesi boyunca ön Batı Asya.

uzanıyor. Günümüzde halen Anadolu, Suriye, İran, Irak ve Pakistan ve Afganistan'da yabani nar ağaçlarına rastlanabilmekte. Buğday gibi atalık tahılların, zeytinimsi yemiş ağaçlarının ardından ekilerek yetiştirilen en eski meyve türlerinden biri nar. Binlerce yıl öncesinden beri İpek Yolu boyunca İran'dan Hindistan'ın kuzeyine, oradan Çin'e, M.Ö. 2500'lerde Kıbrıs'a, M.Ö. 1500-1200'lerde İtalya ve Kartaca'ya yani Fenikelilere, oradan Kuzey Afrika ve Batı Karadeniz'e nar ağacı ve kültürü yayılıyor. Akdeniz'de nar yetiştiriciliğinin merkezi haline geliyor. Kadim medeniyetlerde de nara çok önem verilmiş. Nar meyvesi çeşitli kadim medeniyetlerde büyük değer görmüş. Kah şifa kaynağı olarak yenmiş, kah sirke ve ekşi olarak işlenmiş, kah boya, mürekkep, yağı çıkarılmış, kah meyvesi, meyve suyu, kabukları ve çiçekleri ilaç ham maddesi olmuş. M.Ö. 1500 yıllarında Mısır, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Girit, İspanya ve İtalya'da nar yetiştiriliyor. Antik Mısır'ın edebi eserlerinde, süs eşyaları ve mücevherlerde de sık kullanılan bir imge ve motif nar. Günlük yaşamda meyve ve meyve suyu olarak tüketilmiş, aynı zamanda deri sanayinde de kullanılmış. Nar bir zamanlar Mısır'da o kadar değerli olmuş ki bazen para yerine bile geçmiş. Çok çarpıcı bir bilgi gerçekten. Milattan önce 1500 Ebers Tıp Papirüsü'nde şifa kaynağı olarak nar reçete ediliyor. Orta Asya Uygur Türklerinin Sogd halkıyla kültür alışverişi sayesinde tanıştıkları nar, yalnız bir gıda olarak değil, süsleme sanatında da bereket motifi olarak kullanılmış. Nar, antik çağlardan beri doğal boyamada çok kullanılan bir bitki. Kökünden, gövdesinden ve çiçeğinden farklı renkler elde edilebiliyor. Nar çiçeklerinden ve ham meyvelerinin kabuğundan parlak kırmızı bir renk, meyvesinin kuru kabuklarından, derilerin sarı renge boyanmasında kullanılan güzel bir sarı renk, ayrıca orta çağda mürekkep olarak kullanılan çok koyu bir siyah renk elde ediliyor. Binlerce yıldır çeşitli kültürlerde yaygın olarak tüketilen, kutsal olduğuna inanılan nar, çeşitli hastalıklarda iyileştirici bir gıda olarak kabul edilmiş. Meyve kabuğundan hazırlanan özler binlerce yıldır Hint tıbbi Ayurveda sisteminde ishal ve dizanteri için nar taneleri ve çiçekleri ülser ve diyabet tedavisinde kullanılmış. Mübarek bir cennet meyvesi aynı zamanda nar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi anılan meyveler arasında hurma, zeytin ve üzümün ardından nar da bulunuyor. Nar meyvesinin ismi hem dünya hem cennet nimetleri arasında üç yerde geçmekte. Birinde nar, iki cennet meyvesi olarak tanımlanmakta. Birbirine benzer şekilde yetişen, toprak ve sudan beslenen bu meyvelerin kendi içinde bin bir çeşide ayrılmasına da dikkat çekilmekte. Böylece Allah'ın her şeyi bildiğine ve gücünün yettiğine dair deliller sunulmakta. Geçen meyvelerin maddi manevi faydalarına işaret edilmekte. Asıl yurt olan ahiret yurdundaki cennet nimetlerinin bu dünyada benzerlerinin bulunduğu ancak tam karşılığının bulunmadığı açıklanmakta. Ayet-i kerimeler şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarla inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Yine bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. O bağlı ve bostanlı bahçeleri,
tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşrünü, zekat ve sadakasını verin, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Yine Rahman suresinde bir ayet-i kerimede, bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde nar meyvesinin insanoğlu için faydasına vurgu yapılarak şifa yönüne dikkat çekiliyor, ayrıca gölgesinden yararlanılan bir ağaç olduğu da vurgulanıyor. Şifası hepimizin üzerine olsun.

öğrencilerini eğitirken kullandığı çok farklı bir hikaye. İşte burada hepimizin sıklıkla düştüğü o yanlış, ön yargıyla hareket etmenin ne kadar doğru olmadığını, aslında olayı idrak edebilmek için her şeyi detaylarıyla bilmemiz gerektiğini ve o ön yargının kötü düşüncelerinden sıyrılmamız gerektiği dersini o kadar güzel bize ifade ediyor ki. Buyurun efendim, birlikte hikayemizi dillendirelim. Öğretmen derslerinden birinde şu hikayeyi anlatır. Çocuklarım, seyir halinde bir gemi. Yolcular güverteye çıkmışlar, eğleniyorlardı. Ancak işler her zaman yolunda gitmez elbette. Gemi aniden bir kazaya uğradı ve denizin derinliklerine doğru batmaya başladı. Güvertedeki yolcuların arasında evli bir çift bulunuyordu. Korku içinde can havliyle kurtarma botuna doğru koştular. Ancak botta sadece bir kişilik yer kalmıştı. Adam o an karısını ardında bırakarak botun içine atladı. Kadın öylece güvertede yapayalnız kalmıştı. Gemi neredeyse batmak üzereydi ve deniz kadını kendine çekiyordu. Kadın bir yandan dalgalarla boğuşurken diğer yandan eşine sesini duyurmak istiyordu. Söylemek istedikleri vardı, bağırmaya çabalıyordu. Öğretmen bu noktada sustu, hikayeye devam etmedi ve sınıfa şu soruyu yöneltti. Sizce kadın ne söylemiş olabilir? Şimdi biz de içimizden bir düşünelim bakalım. Kadın o dakikada eşine ne söylemeye çabalıyordu? Herkes elbette kendince bir şeyler söyledi. Kadının söylemiş olabileceği cümleyle ilgili tahminler çoğunlukla şöyleydi. Belki birçoğumuzun içinden geçen cümleler. Senden nefret ediyorum. Ne kadar da körmüşüm, seni hiç tanımamışım. Beni burada ölüme terk ettin. Aldığı cevaplar öğretmeni memnun etmedi. Öğretmenin dikkatini bu süreç zarfında sessiz, sakin ve hiçbir yorum yapmayan bir öğrenci çekti. Ona doğru yöneldi, aklına gelen bir şey varsa söylemesini ve cevabını öğrenmek istediğini söyledi. Çocuk bir süre sessizlik içinde kaldı ve sonra dedi ki, "Öğretmenim, benim düşünceme göre kadın kocasına, çocuğumuza iyi bak, onu koru, kolla." diye bağırmıştır. Öğretmen hayret içerisinde kalmıştı. Merakla öğrencisine sordu. Sen bu hikayeyi daha önceden duymuş muydun, biliyor muydun? Çocuk olumsuz şekilde sağa sola doğru kafasını salladı ve şöyle dedi. Hayır öğretmenim, duymadım. Annem hasta olup bizi bu dünyada terk etmeden önce babama aynı bu sözcükleri söylemişti. Öğretmen hüzün dolu bir sesle dedi ki, evet evladım, senin cevabın doğru. Sonra hikayenin geri kalanını anlatmaya devam etti. Gemi giderek suların altında batıyor, denizin derinliklerine doğru çekiliyordu. Adama gelince evine sağ salim ulaşır ve tek başına kızını büyütür, yetiştirip eğitir. Ardından seneler geçer. Ve bir gün adam hayatı bitip ebedi mekanına gidince karısına ulaşır. Bir gün kızları babasının ardından kalan evrakları düzenlerken hatıra defterini bulur. Ve o zaman anlar ki bu yolculuğa çıkmadan önce annesi amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Dünya üzerinde fazla zamanı kalmamıştı. Ve aslında o hassas anda babası kızlarını büyütebilmek için hayatta kalma umudu yakalamıştı. Ve o hatıra defterinde babasının yazdıklarını okumayı sürdürür. Şöyle yazmaktadır. Aslında o kadar can atıyordum ki okyanusun derinliğinde seninle birlikte olmak için. Buna rağmen kızımızın uğruna senin tek başına dalgalar arasında kaybolmana kahrolarak razı oldum. Hikaye böylece son bulur. Sınıf derin bir sessizlik içindedir. Öğretmen öğrencilerin bu hikayenin içerdiği dersi almış olduklarını anlar. Tabii hepimiz farklı dersler çıkarmış olabiliriz ama ders bu dünyadaki hayır ve şerle, iyilik ve kötülükle ilgili. Her işin, her olayın, her durumun ötesinde, her bağırışın, her sözün ardında bazen öyle karmaşık durumlar mevcuttur ki onların idrak edilmesi cidden çok zordur. Bu nedenledir ki asla yüzeysel düşünmeyelim.

Anlamadan, idrak etmeden hiç kimseyi yargılamaya kalkmayalım. Mesela kıymetli dinleyiciler, hesap ödeme konusunda hevesli olanlar cepleri parayla dolu olduğu için değil, dostluk ve arkadaşlığa paradan daha çok değer verdikleri için. Ya da çalışma hayatında her işi yapmak için istekli olanlar ahmak oldukları için değil, sorumluluklarını iyi bildikleri için. Her kavga ve tartışmadan sonra ağızlarını özür dilemek için açanlar suçlu oldukları için değil, sizi gerçek dostu olarak gördükleri ve size kıymet verdikleri için. Size mesaj gönderenler yapacak başka işleri olmadığından değil, sizin sevginizi kendi canlarında ve yüreklerinde taşıdıkları için yaparlar. Gün gelecek, Allah gecinden versin ama hepimiz birbirimizden ayrılacağız. Buna iman ettik. Sohbetlerimizi, anılarımızı, paylaşımlarımızı yürekten özleyeceğiz. Günler, aylar, seneler birbiri ardına o kadar büyük bir hızla geçiyor ki adeta zamanı yakalayamıyoruz. Sanki gözümüzü açıyoruz, senenin başı Ocak ve birkaç ay sonra, 12 ay değil, birkaç ay sonra bir bakıyoruz, Aralık, yılın sonu. Ve gün geliyor, geridekilerle hiçbir bağlantımız kalmayacak. Ve belki bir gün çocuklarımız bizim fotoğraflarımızı görüp soracaklar. Kim bunlar? Biz gözlerimizde saklı gözyaşlarımızla, acı bir tebessümle, onları kalbimizin en derinlerinde hissederek diyeceğiz ki, onlar hayatımın en güzel günlerini birlikte geçirmiş olduğum insanlar.

eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya.

Sıça Köşk programımızın bu bölümünde sıra geldi efendim. Sizin kelimelerinizi dillendirmeye, sizin harflerinize, sizin duygu ve düşüncelerinize sesimle bütün Türkiye'ye ve dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya. Hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0501 630 30 30, 0501 630 30 30, WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizden mesaj konusunda bir iki ricamız var. Öncelikle mesajın başına Sırça Köşk yazmanız, ardından isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi bir kelimeyle de olsa belirtmeniz. İşte bu ricalarımıza harfiyen uyan bir mesajla başlıyoruz efendim Sırça Köşk'teki sizin o güzel yüreklerinize yolculuk yapmaya. Sırça Köşk diyor. Kim diyor? Halit Ün, Samsun Bafra'dan. Selam olsun Karadeniz'e. Hadi biraz torpil yapayım müsaadenizle. Can memleketim Trabzon'a da özel selam olsun. Trabzon'dan da mesaj bekliyorum. Sesinizi, soluğunuzu duyurun lütfen bizlere. Ne mutlu, sevdiğim programım başladı. Evden çıkarken akra açık bırakarak çıkıyorum. İnşallah eşim ve evladımdan güzel bir şeyler öğrendiklerini duymak nasip olur ümidiyle bekliyorum. Ne güzel bir niyet, ne güzel bir temenni, hatta dua niyetine geçen bir niyet. Var olun efendim, Rabbim programınızı daim eylesin diyor. Sizler orada olduğu müddetçe, Rabbim sağlık sıhhat verdiği müddetçe, inşallah uzun uzun yıllar Sırça Köşk'te buluşmalarımız devam edecek. Samsun'a ve bütün Karadeniz'e, dünyanın bir diğer ucunda olup da Samsunlu olup memleket hasreti çeken dinleyicilerimize de kocaman kocaman selamlarımızı iletmiş olalım. Bir diğer mesajımız İstanbul Şişli'den geliyor. Nurdan İzmirli. Ne güzel soyadınız var Nurdan Hanım. İzmir'i ben çok severim. Ege'nin incisi gerçekten. Türkiye'mizin, memleketimizin her bir yeri ayrı güzel. Ama İzmir benim için ayrı bir önem taşıyor. Sizler de evimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi dinlerken çok mutlu oluyoruz. Programın güzelliği bizi heyecanlandırıyor. Sizleri çok seviyoruz demiş. Ne kadar naif, ne kadar ince, ne kadar duygulu bir mesaj. Çok teşekkürler Nurdan Hanım. Ben de sizleri çok seviyorum. Bu sevgidir ki geldiğim her gün hevesle, böyle yürüyerek değil, hani yüreğim elimde koşa koşa geliyor. Emin olun ve anlıyorum ki bu da size yansıyor. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Daim olsun beraberliğimiz. Sırça Köşk, ben Tuğçe Kumsal, şimdi Antalya'dan ulaşıyorum. Antalya'ya da selam ve sevgilerimizi iletelim. En güzel beldelerimizden bir tanesi. Yürekleri ısıtıyorsunuz, Allah sizden razı olsun demiş. Sizden de inşallah. Rabbim sağlıklı bol nefesler versin.

sen ve benim her zaman yıllardan beri programın son cümlesi olan o güzel dua niyetindeki temennimi iletmiş. Kalbinizin sahibine emanet olun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Özenli bir mesajdı. Sırça Köşk Sevda Kan Balıkesir'den. Kucak dolusu sevgiler canım ablam, seni çok seviyorum. Aa Sevda Kan, çok teşekkür ediyorum canım benim, var olasın. Ne kadar vefalı bir insansın. Nerede olursan ol hiçbir zaman programımı ihmal etmiyor, dinliyorsun. Balıkesir'e de selam ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Çok mutlu oldum senin ismini görmekte mesajlar arasında. Sevda, adınla yaşa inşallah. Bir başka dinleyicimiz Sırça Köşk diye büyük harflerle başlamış. Çok teşekkürler. Hoş bulduk abla diyor. Gerçekten de hoşluk getiriyorsunuz. Var olun. Ben Almanya'dan, Düsseldorf'tan Burak Çayır. Özellikle gurbette olan bütün dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi iletelim Burak Bey'in vesilesiyle. Allah razı olsun. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ne kadar içten, ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Almanya'ya ve bütün gurbetçi dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı iletelim. İki oğlum var. Evlendirdikten sonra soruna üç kızım, üç oğlum var derim. Allah sizin gibi kayınvalideri herkese nasip etsin inşallah. Sizlerin sayısını arttırsın. Şu anda dikiş dikiyorum ve sizi dinliyorum. Kolaylıklar diliyorum efendim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayır yazsın başımıza, iyileri çıkarsın karşımıza. Bu benim de babaannemden öğrendiğim en güzel dualardan biridir. Hayırlar çıksın karşımıza, iyiler çıksın bahtımıza. Allah dostlarını arkadaş, Hızır, yoldaş eylesin inşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Var olun, sağ olun. İsminizi yazmamışsınız ama siz kendinizi biliyorsunuz. Bir dahaki mesajınızda isminizi yazarsanız ben de hani kime hitap ediyorum onu bilmiş olurum. Çok teşekkürler. Sırça Köşk dinledikçe huzur bulduğum bir program ve akra. Allah razı olsun, benim de dualarınıza ihtiyacım var. Hangimizin duaya ihtiyacı yok ki? Hangimizin farklı farklı sıkıntıları, hastalıkları, imtihanları ya da musibetleri yok ki? Var elbette. Ve hiç tanımadığımız bir insana yaptığımız dua, kendimize yaptığımız duadan çok daha etkili. Onun için gerçekten birbirimize dua etmeyi ihmal etmeyelim. Bu konuda üşengeç olmayalım. Mümin kardeşlerin birbirine duaları makbuldür diyor. İşte biraz önce benim söylediğim gibi. Sağ olun, var olun, eksik olmayın hayatımızdan. Aksaray, ilimiz Aksaray'dan Fatma Akar. Fatma Hanım, çok teşekkür ediyorum bu güzel içten temennileriniz için. Manisa'ya ulaşıyoruz şimdi mesajlarınız aracılığıyla. Hümeyra İrem Çetinel, çok selamlar diyor. Daha önce de mesaj yazdım ama okuma sırası gelmemişti. Gerçekten mesaj konusunda da yoğun bir katılımınız var. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Emin olun eninde sonunda okunacak. Tabii ki belki o anda, o dakikada Sırça Köşkü dinleme imkanınız olmayabilir. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim ama gönderdiğiniz her kelime mutlaka dilleniyor. Ama bugün, ama yarın, haberiniz olsun. Olsun diyor, gönüller bir olsun. Gönüllerimizde bir, dualarımızda bir, sağ olun efendim. Akra'nın benim gönlümde yeri çok başka. Rahmetli babamın emaneti bana. Radyomda Akra açık oldukça onu yanımda hissediyorum. Beraber dinliyoruz sizi. Siz de vesilesiniz. Allah razı olsun. Akra dinlemenin o kadar farklı hikayelerini duyuyorum ki. Her biri duygulu, her biri çok güzel, her biri çok kıymetli. Rabbim inşallah babanıza da, benim babama da, ben 15 yaşında yetim kaldım. Benim babama da ve bütün ahirete göçmüş olan, sonsuz hayatlarını başlatmış olan kıymetlilerimize, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, evlatlarımız, hepsine gani gani rahmet eylesin. Bakın ne güzel bir şeye vesile oldunuz. En azından şu an bizi dinleyen binlerce insanın geçmiş ölülerini de sizin vesilenizle yad etmiş, rahmet dilemiş olduk. Amin diyerek de mukabele edelim. Sırça Köşk, iyi hissettirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Sesinizin rengi, feri daim olsun ki nice hayatlara dokunsun bir nebze de olsa. Seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim. Güldane Mercan, Bursa. Bursa'ya selam ve sevgiler Güldane Hanım. Çok güzel dualar, çok güzel dilekler. Sağ olun.
Bir mesaj daha okuyalım. Sonra en son mesajda şimdilik mesajlara bir virgül koyacağız. Nokta değil ama. Bülent Çakır, Aydın Nazilli.

0: Hayırlı yayınlar olsun. Rabbim cümle akradaşlara ve ümmet-i Muhammed'e sağlık, afiyet ve huzur versin inşallah. Amin. Çok teşekkürler. Antalya'dan Seçil Gürbüz. Böyle bazı mesajlar var ki kelimeler, harfler sanki yerinde durmuyor. Kıpır kıpır, canlı. Onlardan bir tanesi. Seçil Gürbüz diyor ki, yaşasın Sırça Köşk başladı. Evet, yaşasın inşallah. Ömrü uzun olsun. Antalya'dan katılıyor programımıza Seçil Hanım. Kıssadan hisselerle, güzel sohbetleriyle gönlümüze taht kuran Akra ve Sırça Köşk programında katkısı bulunan herkese Allah'tan güzellikler, ikramlar vermesini diliyorum. İyi ki varsınız, kıyamete kadar var olasınız demiş. Ne kadar güzel bir dilek. İnsanız, faniyiz elbette. Kıyamete kadar var olmamız imkansız. Ama inanıyorum ki Akra'nın bu manevi güzelliği, bu seçkinliği, bu ayrıcalığı ve gerçekten çok kutlu niyetlerle kurulan bu çatı çok çok ama uzun yıllar devam edecek. O güzel duanızda olduğu gibi söyleyelim. İnşallah kıyamete kadar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Katılımınız için, yüreğinizi açtığınız için, zaman ayırıp, emek vererek mesajlarınızı bana ulaştırdığınız için. Hemen bir kez daha WhatsApp numaramızı hatırlatarak programımıza kaldığımız yerden devam edelim. 0501 630 30 30 Sırça Köşk'e ve bütün diğer programlara ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. 0501 630 30 30.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Kıymetli dostlar, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde çok hassas bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Özel çocuklara doğru yaklaşım nasıl olmalı? Eminim aranızda bu çocuklara sahip ebeveynler vardır. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Onun bir tane çocuğu var ve çocuğu çok ciddi bir şekilde, hani onun yüzdeleri var ya, neredeyse %90 özel bir çocuk. Özel bir bakım gerekiyor, özel bir eğitim gerekiyor ve benim gözümde o kadar takdir edilesi bir anne ki. Zaten normal bir evladı yetiştirmek bu kadar zorken, Rabbimin bir farklılığı olarak, bunun inanıyorum ki hem dünya hem ahiret nimetleri olarak verilen o özel çocuğa davranmak, onu eğitmek, onu geliştirip büyütmek, onun eksikliklerini, noksanlıklarını hissettirmeden onun beynine, ruhuna, yüreğine hitap edebilmek ayrı bir emek, ayrı bir efor, sabır gerektiriyor. Şimdi gelin dilerseniz uzmanların tavsiyeleri ışığında nasıl yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, ebeveynler olarak üzerimize düşen vazifeler nedir özel çocuklar konusunda, onlara bir bakalım. Gerçekten faydalanacağınıza inandığım bir konu. Bireysel özellikleri, eğitim yeterlilikleri bakımından akranlarından beklenilen düzeyde farklılık gösteren çocuklar olarak tanımlanan özel çocuklar için nasıl bir yaklaşım sergilenmeli? Bu konu gerçekten çok önemli kıymetli dostlar. Özel çocuklarla ilgili olarak eğitimcilere ve ebeveynlere düşen görevler nelerdir? Bir başka sorumuz da bu. Akra'da yayınlanan Aynadaki İnsan programına katılan Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Halime Nur Sezer, her çocuk bireysel özelliklerine göre yetiştirilmeli. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi ise daha büyük önem arz ediyor diyerek şu bilgileri paylaştım. Çocukların göstermesi beklenilen dil gelişimi, motor gelişimi, sosyal duygusal gelişim, bilişsel gelişim ve öz bakım gibi 5 alan davranışı bulunuyor. Bu normlara göre çocuklar bazen üst düzeyde, bazen de normalin altında kalabiliyor. Engel durumları görme, işitme veya duygusal bozukluk üstün yetenekli olmak normları belirliyor. En yaygın hatanın ötekileştirme olduğu vurgusunu yaptı aynı zamanda Halime Nur Sezer. Ve şu açıklamalarda bulundu. Hayatta her birimizin farklı uzmanlık alanlarımız var ama çocuklarda bilişsel düzeyde aynı beklentide olmak haksızlıktır.

Her çocuğun kendi gelişim hızında kendi yapabileceği limit potansiyeli sonuna kadar değerlendirmesi beklenir. Kimi çocuklar bu beklentide bir performans ortaya koyarken, kimisi daha yavaş ilerleyen bir süreçte olabilir. Toplum ve çevredeki bakışlar, değerlendirmeler ya da kıyaslamalar bu ötekileştirmenin bir sonucu. Peki, özel gereksinim ihtiyacı nasıl belirlenmeli? Sezer, anne babaların çocuklarının durumunu gözlemlemesi gerektiğini belirterek şu bilgileri aktarıyor kıymetli dostlar. Anne babalar varsa diğer çocuklarının ya da komşu çocukların durumuna, tecrübelerine bakarak bir norm fark edebilir. Bu gözlem açısından oldukça önemli. 0-1 yaş döneminde çocuğun motor gelişimi hızlıdır. Çocuğun boynunu tutması, ağlama sıklığı, şekli, uyku düzeni, beden fonksiyonları, emekleme, yürüme istenir. Aileler bunların farkında olduğunda, çocukların da buna uygun davranmadığında en azından bir öngörü oluşturmak önemli. İşte bu durumda bir uzmana danışılmalı. Zira erken tanılama önemlidir ve buna göre bir program geliştirilir. Erken tanımlanmanın zorluklarını da şöyle değiniyor Sezer. Tanılamak etiketlemeye giriyor, bu hoş bir durum değildir. Bazen disleksi gibi bir durum, bu durumu fark etmek üniversite çağına kadar uzanabiliyor ya da aileler olası görünen sabit bir durumu kabullenmeyebiliyor ve bu da süreci zorlaştırıyor değerlendirmesinde bulundu. Peki sevgili dinleyiciler, özel çocukların tedavi ve eğitim süreci nasıl ilerliyor? Çocuğun engel durumuna göre ilerleme kaydedildiğini belirten Sezer, başarı beklentisinin de süreç için önemli bir yaklaşım olduğunu şöyle vurguluyor. Başarı nedir? Hayatta mutlu olmaksa bununla hayatı sürdürmek başarıdır. Aritmetikse zihinsel engelli yapamayabilir. Resimse görme engelli için her ne kadar bazıları şaşırtıcı eserler ortaya koyabilseler de zor olabilir. Önemli olan onları yapabildikleri ve yapamadıklarıyla kabullenmektir. Bir çocuğa çabasının kıymetli olduğunun fark ettirilmesi gerekiyor. Aslında bakıldığında eğitimciler o çocukların televizyonu, medyası, eline aldıkları telefon gibi hayatı buradan okuyabiliyor, öğrenebiliyor. Hayatı sizin gözlerinizden görüyor, hazırladığınız programdan okuyorlar. Bu sebeple özel eğitimde çalışanların farkındalıklarının da yüksek olması gerekiyor. Üstün yetenekli ya da otizmli olan çocuklar genelde içine kapanıklar. İlk olarak öğrencinin güvenini, ilgisini, sevgisini kazanmak gerekiyor. Bu çocukların hepsi çeşitli engeli sebebiyle sevgisini gösteremeyebilir ama duyguları muhakkak anlaşılır. İşte bu süreçte gelişimsel program takip edilmeli, gerçek ihtiyaç tespitinden sonra bunun üzerine akademik başarı eklenebiliyor. İnsan onuruna yakışan eğitim, şefkat ve merhamet eğitimiyle birlikte akademik başarı sürdürülmeli. Ve son olarak şu soruyu sorabiliriz, ebeveynlere düşen görevler neler? Bu konuda da anne babalar için şu önerilerde bulunuyor Sezer, aceleci olmamalı. Çocuğumun yaşıtları birinci sınıfa geçti, okumayı söktü gibi telaşa kapılmamalı. Hayatın içinde geçip giden anlar kıymetli, geri gelmeyecek anların kıymeti bilinmeli. Ötekileştirme ve kıyaslamalardan uzak durmaya çalışmalı. Hepimiz bir engelli adayız. Böylesi süreci herkes her an yaşayabilir. Bu sebeple onlara saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, gereksiz yardımda bulunmamak, yaşam becerilerini kazandırma konusunda destek olmak gerekiyor. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sahip ailelerin kendi aralarındaki etkinlikleri de çok anlamlı. Ve son tavsiyesi şöyle kıymetli dostlar, toplum, eğitimciler ve aileler olarak bütünlük duygusuyla devam ettiğimizde oldukça zor olan bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Aşamaları sabırla yol alarak, emek ve sevgiyle güzel sonuçlar elde edebiliriz.

Merhaba, anonsumda dua niteliğinde her zaman dilime pelesenk olan bir temenni var ki her şeyin başı. Öncelikle sağlıklı bir gün olsun. Hangi yaşta olursak olalım, hepimiz farklı farklı çeşit çeşit hastalıklara yakalanıyoruz. Rabbim hiçbirimize dermansız dert vermesin. Şu an hasta olup şifa bekleyen bütün dinleyicilerimize, ümmet-i Muhammed'e inşallah Şafi ismiyle acilen, acilen, acilen şifalar nasip eylesin. Kronik ağrılarınız var mı kıymetli dostlar? Eminim içinizde birçoğunuzun vardır ya da geçmişte geçirmişsinizdir, başınızdan geçmiştir. Kronik ağrılardan kurtulmanın yolu, birçok hastalıkların bize bulaşmaması için gereken en önemli şartını içeriyor. Harekete geçmek. Sağlıkla yaş almak, bedeni ağrı ve rahatsızlıklardan korunmak için sağlıklı beslenmek kadar sağlıklı yaşamaya, duruş, oturuş, yürüyüş gibi günlük aktivitelerde kasları doğru kullanmaya ve çeşitli egzersizlere ihtiyaç var. Gerçekten de harekete geçmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak elbette eklemlere en az yük bindiren, kolaylıkla ve ağrısız yol almaya yardımcı olan fizyolojik, fitri açıda olmalı, dizilim doğal olmalı. Kasların esnek ve güçlü olmasının yanı sıra eklemleri ve kasları uygun şekilde hareket ettirmek de çok büyük bir önem taşıyor. Peki bu basit kurallara uyulmadığında ne gelir başımıza? Bakın neler geliyor. Zamanından önce yaşlanırız. Boyun

ve bel ağrılarımız olur. Merdiven inip çıkmakta, oturunca kalkmakta zorlanırız. Yürüme mesafemiz çok kısalır, kaslarımız ve kemiklerimiz buna bağlı olarak daha çabuk erir. Dirseklerimizdeki ve kollarımızdaki ağrılar sebebiyle poşet taşıma, ağırlık kaldırma, günlük ev işlerini yapma kapasitemiz azalır. Dolayısıyla hayatımızın konforu da düşmeye başlar. Ellerimizde gece uyuşmaları olur. Uykumuz bölünür, uyku kalitemiz düşer. Hem sinirlerimiz bozulur, hem de maddi manevi tahammülümüz azalır. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji diyoruz ya, işte sağlık bazında ele aldığımız zaman bazen de zorlaştırıyor. Teknolojinin getirdiği kolaylıklar, cep telefonları, bilgisayarlar, oyun konsolları, hatta bulaşık çamaşır makineleri, yürüyen merdivenler, asansörler, elbette faydaları çok, saymakla bitmez ama işte farkına varmadan hayatımızı sağlık anlamında bizi hareketsiz bırakarak zorlaştırabiliyor. Hareketsizlik sigara kadar zararlı. Neden sigarayla özdeşleştirdim ve böyle bir örnek verdim diyecek olursanız, bazı araştırmacılar İngilizce şunu söylüyor: Sitting is new smoking. Yani oturmanın sigaranın yerine geçen yeni bir kötü alışkanlık olduğuna vurgu yapıyorlar. Çok çarpıcı bir tespit bence. Hani sigaranın zararları artık küçücük çocuklara varıncaya kadar hepimizin bilincinde, hepimiz biliyoruz bunun ne kadar kötü, ne kadar kendi hayatımızı gerçekten kendi elimizde tüketmeye varan bir alışkanlık olduğunu ve oturmanın sigaranın alışkanlığıyla aynı paralellikte vurgu yapılması gerçekten çok düşündürücü, çok çarpıcı. Sürekli oturmak kan dolaşımını yavaşlatıyor kıymetli dostlar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Nalan Soydaş Engin, oturmak kas ve kemiklerde erime veya zayıflama gibi sadece kas iskelet sistemi olumsuzluklarına yol açmıyor. Organların dolaşımını bozuyor, kan akımını yavaşlatarak birime düşen kan debisini, dolayısıyla besin ve oksijenin azalmasına sebep oluyor. Bunun karşılığı olarak iyileşme yavaşlıyor, organların performansları düşüyor diyerek devamında da şu hatırlatmaları yapıyor. Duruş bozuklukları çok oturanlarda daha sık görülüyor. Kafa önde duruş, omuz başlarının öne doğru sırttaki kamburluğun yani kifozun artması, boyun düzleşmesi, beldeki çukurluğun artması, bacak arka ve kalça kaslarının kısalarak leğen kemiğini döndürmesi, basma problemleri vesaire olarak sıralayabiliriz. Tekrarlayıcı hareketler, örneğin bilgisayarda yazı yazmak, cep telefonundan sürekli mesajlaşmak, mutfakta el bileğinin tekrar tekrar kullanılmasını gerektiren sarma, konserve kapağı açıp kapatmak gibi işleri belli bir zaman dilimine sıkıştırmak da tenisçi veya golfçü dirseği bilek kanalı sıkışma sendromları gibi ağrılı ve tendonlara hasar veren durumlara yol açabilir. Peki bu kadar açıklamanın üzerine insan ister istemez soruyor. Kendimizi nasıl koruyalım? Nasıl sağlıklı yaş alalım? Yaşam kalitemizi nasıl hep yüksek tutalım? İşte şu tavsiyelerde bulunuyor Doktor Engin. Günlük yaşama dair tavsiyeler bunlar. Yarım saatten fazla oturmayalım. Bir süre oturduktan sonra en azından ayağa kalkmayı, bulunduğumuz yerde birkaç adım atmayı alışkanlık haline getirelim. Günlük en azından yarım saat orta tempolu, hafif terleyecek şekilde yürüyüş yapalım. Telefonla konuşurken oturmayalım, en azından yürümeye çalışalım. İş yaparken önce duruşumuzu düzeltelim, eklemlerimizi hizalayalım, sonra tekrarlayıcı hareketleri kapasitemizi çok aşmayacak şekilde yapmaya çalışalım. Sabahları kalktığımızda önce biraz esneyelim. Doğadaki hayvanları gözlemlediğimizde bunu neredeyse hiç atlamadığını görüyoruz. Kaldırabileceğimizden fazlasını taşımayalım. Spora, egzersize ve tekrarlayıcı hareket gerektiren bir işe başladığımızda tekrar sayılarını azdan başlatıp yavaşça artıralım. Gece yatarken bacaklarımızın ve kollarımızın arasına mümkünse yastık alarak omurganın hizalanmasını gece boyunca koruyalım. Bu arada boyun çukurumuzu dolduracak şekilde bir yastık veya havlu kullanmak da sabah bu bölgede oluşabilecek ağrılı durumları önleyecektir.
doğal, abartısız, bedene saygı mantığıyla oluşturulacak bir yaşam şekli, keyifli ve hasarsız yol almayı kolaylaştıracaktır. Bunlar minik tavsiyeler ama hepimizin yapabileceği gerçekten çok faydalı uyarılar. Her birimize sağlıklı, şifalı günler diliyorum.

Evet efendim, Akra'da saatler şu an bir ayrılık, veda vaktini gösteriyor. İnşallah kısa bir veda olacak. Tekrar yeni bir Sırça Köşk'te sizlerle buluşacağız. İnanıyorum ki birbirinden güzel eserlerle, sizler için özenle hazırladığımız manevi anlatılar, kıssadan hisseler, sağlık bilgileri, eğitim konusundaki bilgilerle paylaştıkça çoğaldığımıza, huzur bulduğunuza inandığımız bir Sırça Köşk programının daha veda saatine geldik. Umuyorum efendim sizlerle paylaştığımız bütün bu bilgiler, anlatımlar, hikayeler kulaklarınızdan öte benim için çok daha kıymetli olan yüreklerinize ulaşmıştır. Sırça Köşk programına aramızdaki gönül köprüsünü oluşturan ve bu köprüyü her geçen gün daha da kavileştiren o kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz.

bekliyorum. Duygularınızı, düşüncelerinizi, size özel paylaşımlarınızı kendi kelimelerinizle bizlere ulaştırabilirsiniz. Akraba WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30. Sırça Köşk diye yazıyorsunuz mesajınızın en başına, ardından lütfen isminizi, soy isminizi ve bizleri nereden dinlediğinizde paylaşmayı unutmuyorsunuz. Ben de her zaman yaptığım gibi mesajlarınızı keyifle sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Efendim, saatler akrada. Sırça Köşk için yeni bir vuslat vaktini gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, niyetlerinizce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah. Kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillah Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: المعدة بيت الدواء والحمية رأس كل دواء المعدة bütün dertlerin kökü bu yeri. Açlık denilen pehriz de bütün şeylerin, ilaçların başı. Bütün ilaçların başı. Az yemek, işte yani doymadan kalkmak sıfırdan yani. Ve ağır yemekleri de pek yememek. Mide, bütün vücudun tam çalışmasını, sıhhatını muhafaza eden bir yerdir. İyi kullanıldığı takdirde sahibi rahat eder ve selamet sıhhatle yaşar. Bütün ilaçların başı, hımye denilen az yemek. Mideyi yormamak. Bunun için Cenab-ı Peygamber ne güzel buyurmuş. Mâ mele'e âdemiyün vi'âen şerre min batnın. Cenab-ı Peygamber. Batın, mide tabi, karın. Bununla dolduran şeylerin en şerlisi doldurma. Bunu doldurdun mu şer oluyor. Mesela her kaba bir şey konur. Mideyi de doldurursun bir şeylerden ne doldursan. Ama onu doldurdun mu şer oluyor. Bunun için midenin gücü yetmez onları halletmeye. Zorlanır. Şuradan patlak verir, buradan patlak verir. Hadi bakalım doktorlukta dolaşır sonuna sonra. Bugün hemen herkesin bindiği ve bildiği bir otomobil var. Buna yükü haddinden fazla korsanız az zamandan sonra çeşitli arızalar baş gösterir. Şurası kırılır, burası kopar. Tamir derken kullanılmaz bir hale gelir nihayet. Elimizde her gün gördüğüm şey. Sebebi malum. Eğer arabanıza benzin koyarken biraz da mazot karıştırılır ya başka yağ veya gaz karıştırırlarsa sizin arabanızın hali ne olur? Buna saf benzin koyacaktın. Bu sefer benzinin içine başka şeyler de kattın. Koydun arabaya. Basarsın brrrr yapar. İşlemez. Neden? İstediğini yemedin. Bizim midede tıpkı böyledir. Midemize doldurduğumuz fazla gelirse veya lokma helal olmazsa tıpkı bunun gibi işte. Bundan hayır beklersin. Otomobili desen ki niçin işlemiyorsun? Benzini düzelt, bu çıkar arabadan, temizlerini koy, o zaman işledim der. Bizimki de zor. Kolaycık benzin gibi değil ki. Arabayı boşaltırsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın ama mide zor şey. Bütün ilaçlar ki hastalar tedavi olunur, İki şeyden ibarettir. Birisi ilaç, birisi de perhizdir. Perhize riayet etmezseniz ilaçlar size yine fayda etmez. Halbuki ilaçları terk edip perhize devam etseniz hiç şüpheniz olmasın ki pek çabuk iyi olursunuz. Ve iyi biliniz ki bütün ilaçların aslı perhizdir. Aslı küllü devain el-himye buyurmuş. Bakınız, evvelce eski zamanlarda Hinduların hastalarına karşı kullandıkları ilaç pehrizden ibaretmiş. Hindistan denilen bir yer var ya, görmediniz. Bunların da bugün şeyleri ilaçları pehriz. Hastayı yemeden, içmeden ve konuşmadan bir müddet alakorlar. Hastayı yemeden, içmeden ve konuşmadan da bir müddet alakorlar. Hasta da bakarsınız iyi olur. Cenab-ı Hak da وَلَا تُسْرِفُوا diye bizi yemekte israf edilmesinden men etmektedir. Bizi yemekte israf edilmekten men etmektedir. وَلَا تُسْرِفُوا diyor. İsraf yapmayın. Ne de israf? Her şeyde israf. Ama evde israf yapmışsın, şurada israf yapmışsın, bunlar başka. Bir de kendinde israf ki mideni fazla yoruyorsun, zorluyorsun. Bu evdeki israflar tamiri mümkün. Ama bedende olan israflar seni yataklara düşürür, hastanelere sürükler, çeşit merazlar. Bu israf kelimesini bazı ulemalar çok yemektir demişler. Çok yemek. Şimdi gençlik var. İnsan gençliğinde pek bunun farkına varmaz. Midesi de kuvvetli, kendi de genç. Çalışır, çabalar da iki tarafa. Fakat buna alıştığı için yaşlandığı vakti de bu şeyi devam ettirince bu sefer mide zayıflamıştır. Çalışmak kudretle kalmamıştır. Çabuk gider insan gülüyor. Bazıları da haram yemeyiniz demiş. İslam haram yemek demişler. İnsanın her canının istediğini yemesi de israftan saymışlar. Her canının istediğinde israftan saymışlar. Hazreti Lokman oğluna çok yememesini, hele tok iken vakit geldi diye pek yemek hiç doğru olmadığını da anlatmış. İlk farz yemekte 170 tane şimdi adet. Bunlar ilk ki farz yenecek yemeğin helal olması şarttır. Yenecek yemeğin helal olması şart. Bunu bilmek için İlmihal kitabındaki 4. bahis olan muamele kısmıdır ki namaz nasıl farz ise, iman nasıl farz ise yemeğin de halaldan olması öylece farzdır. Binaenaleyh alışveriş usullerini fıkıh kitaplarımızda pek güzel izah edilmiştir. Bunları öğrenmek her Müslümana ilk borçtur. Rüşvetlerin ve emsali günahların haram olduğunu bilmeyen de yoktur ama. Bilir de bu sefer kendini kurtarmak da zor şey. Sonra içki, o ayrı bir derdi. İçkiden para kazanmak, o da ayrı bir derdi. Bunları da bilmeyen yoktur yani. Bilir de yine kurtaramaz. 11 dediler, 18 tane ne? Şey saymışlar paranın kazancında. Dikkate, dikkat ediniz. Yalan söylememek, yalan yere yemin etmemek, çok yemin etmemek, efendim, haddinden fazla pahalıya satmamak, bu gibi şeyler ki. Buna ihtikarla da diyorlar. Haksız kazançları temin etmek, terazisini, kantarını, ölçüsünü doğru kullanmamak, suretiyle yapılan kazançlar, hele yalan dolan ile kazanılan kazançlar, artık ne kadar doğru olacağını sizin düşüncenize havale eder demiş. Acıkmadan yememeli, doymadan da çekilmeli. Doktorlar derler ki en güzel ilaç acıkmadan yemek, doymadan da kalkmaktır. Bir büyük kimse hizmetçisine de öyle demiş. İnsanlar acıkmadıkça yemezlerse, doymadan da kalkarlarsa bize muhtaç olmazlar demiş. İnsanoğlunu midesinin 1/3'ünü yemek, 1/3'ünü su, 1/3'ünü de boş bırakıp rahat nefes almasına bırakmalı demiş. Bir rivayette de boş kalan kısımdan Allah-u Teala'yı rahatlıkla zikreder demiş. Yemek ancak midenin acıktığı zaman bir açlık şifa ilacıdır. Bunu yemek acıktığı zaman açlık ilacıdır, şifa ilacıdır. Aç değilse, yerse şifa yerine zarar olur. Böyle yapmaz da fazla yersen o zaman şifa yerine zehir olur demişler. Yemekte mahsus eski usullerde ortadan yenirdi. Bu ortadan yenilen yemeklerde önünden yemek, başkasının önüne uzanmamak. Sahanın ortasından veya üstünden yememeli. Bereket burada olur diyor Efendimiz. Berekete doğru el uzatma, udursun bereket burada. Sufrada edep dahilinde güzel sohbetlerle konuşmak. Mesela bazı çocuklara güzel nasihatler yapılır. Dini terbiyeler öğretilir. İslam'ın adapları öğretilir. Her gün bir çeşidi öğretilir. O eskiden rahmetli bizim dedemizden kulağında kaldı. İşte böyle Battal Gazi'den hikayeler vardı. Onları anlatırlardı filan. Güzel şeyler öğretilir çocuklara. Ondan da. Ekmeği çok parçalamamak. Kaç kişi vardı o kadar kesersin. Birer dilim. Mesela, misafir çok olursa o zaman müsaade var. Çok çok buyurun dememeli. Misafir varken. Çok çok buyurun efendim, buyurun efendim. Misafir mahcup eder. Misafiri sıkıntıya sokmamalıdır. Her zaman adeti ve çile yemek ne az ne de çok yememeli. Yemekte suyu eksik etmemek, kararınca içmek. Dayanarak yememek. Oturur da şöyle dayanır, tarafı eğilir, öyle yemek. Bunu yapamak. Yemek kaplarını iyice sıyırmak. Bizim yemeğimiz tabii, başkasının da değil önünde. Bunu güzelce tabii temizlemek, hem israftan korunur, hem de ev sahiplerine, ev hanımlarına zarar da olmaz, ziyan da olmaz. İki tarafa. Sofrada yeşillik bulunmak. Melekler o sofralarda hazır bulunurlar diyorlar. Sofralarda yeşillik bulundurursanız o sofralara melekler de gelirlermiş. Koruk aşı buraniye. Buraniye diye adını beceremedim. Ispanak otu gibi bir otu haşlayıp şeyden böyle yoğurttan yaparlarmış. Buna diyorlarmış. Güzel olur demişler. Soğuk su hele pek iyidir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikram etsin buyurmuşlar. Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikram etsin buyurmuşlar. Misafire ikram yemeği acele etmeli. Misafir geldi mi? Onu bekletme bile uzun. Adamın karnı açtı. Hemen onun önüne ne varsa koyuvermeli. Yemekte asıl mühim olan bu. Yemekte niyetini Cenab-ı Hakk'a ibadete kuvvet olmasını istemek. Yemekten maksadım pehlivanlık falan değil de Allah'a ibadete kuvvet olsun. Bu derece yemek. Bana bu yediğim ibadet ettirecek bir kuvvet var mı bunda? Var, yeter. Yemeği ekseriyetle ihvaniyle yemek. Yemeği ekseriyetle ihvaniyle, kardeşleriyle yemek ve onlara sevinç vermeyi kastetmek. Cemaatte bereket var ya, yani cemaatte bereket. Davete, icabette sünneti uymaya niyetmelidir. Çağırıyorlar tabii. Vacim bize gelmedi diyerekten. Sünneti senin gelir davete icabet. Peki o sünnete uyarak geleyim diyeceksin. Diğer yemeklerde vesaire işlerde hep sünnete uygun olmasını istemelidir. Her halin sünnete uygun olmasını ister. Bunların hepsi güzel ahlaklardandır. Ki kişi bu güzel ahlakı sayesinde gündüzleri saim, geceleri kaim, kimselerin derecesine erişir. İbrahim Ethem Hazretleri bol yemek yapmış bir ziyafette. Bunu ayıplamışlar. Bu kadar israfa ne lüzum var demişler. Bu da misafire ikramda israf olmaz demiş. Misafire ikramda israf olmaz diye cevap vermiş. Yemeğin evvelinde besmele-i şerife çekmek. Bismillahirrahmanirrahim diye büyük başlayacak. Şükürler de öyle. Bitince Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tetmü's salihat ve tenzilü'l berekat diye bir dua var. Onu okumalı. Hiç kimse bir şey bilmez, bir şey bilmeyen bile efdalü dua, efdalü zikir la ilahe illallah ve efdalü dua elhamdülillah. Elhamdülillah demek de kafidir yine yani.
3: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız

Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Sağduyulu akıllı insan olmanın ölçüsü nedir? Akran'ın insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çektiği sağduyulu akıl kapsamında hazırlanan özel söyleşiler, akıl, vicdan, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde önemli konuları ele alıyor. Söyleşiler kapsamında konuk olan Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk, aklın düşünce tarihindeki yeri ve İslam düşüncesindeki anlamı hakkında bilgiler verdi. Aklın insana insan yapan temel bir meleki olduğunu belirten Şentürk, aklın aynı zamanda insanın dini, ahlaki ve hukuki sorumluluklarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Aklın kelime kökenine de değinen Şentürk, Arapçada akale kökünden gelen aklın bağlamak, tutmak, korumak gibi anlamlar taşıdığını hatırlattı. Aklın bilgi elde etme, sınıflandırma, analiz etme ve doğru karar verme işlevlerine dikkat çekerek, aklın yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını, insanın davranışlarını ve nefsini kontrol etmesinde de önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Akılla nefis arasındaki ilişkiye de değinen Şentürk, insanın aklını nefsine galip getirmesi halinde yüksek bir mertebeye ulaşabileceğini, nefsin akla galip gelmesi durumunda ise insanın sahip olduğu üstün konumu kaybedebileceğini ifade etti. Akıllı insan kavramının yalnızca bilgi sahibi olmakla açıklanamayacağını belirterek, ilim, amel ve edebin dengeli şekilde bir arada bulunmasının akılın önemli göstergelerinden olduğunu hatırlattı. Söyleşinin son bölümünde Gazali'nin duyular, akıl ve kalp arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerine yer verildi. Duyuların yanılabileceği, bu yanılgıları aklın düzeltebileceğini belirten Şentürk, aklın da yanılabileceği noktada kalbin daha üst bir idrak merci olarak değerlendirildiğini ifade etti. Sağduyulu akıl söyleşileri çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te Akra'da dinleyicilerle buluşuyor. Hazırlanan içeriklere Akremedya adresindeki ilgili medya kategorisinden de ulaşılabiliyor. İlk Sav'dan dua ve işrak buluşması. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav Hicri ayların ilk hafta sonu dua ve işrak buluşması programı düzenliyor. Böylelikle sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Cemaziyle velayını dualarla karşılamak isteyenler ilk sabahın düzenlediği dua ve işrak buluşmasında bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program işrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşmasıyla devam edecek. Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemaziyele Velayı'nın 7. günü olan 18 Ekim Pazar sabahı hanımlar Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad-ı Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından işrak vaktinin girmesiyle işrak namazı eda edilecek. İlk Sav tarafından düzenlenen dua buluşmalarına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk Sav, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor.

0: davet ediyor. Çağımızın hastalığı dijital obezite. Dünya genelinde çocuk ve ergenlerde obezite artıyor. 2024 verilerine göre 5 ila 9 yaş grubunda 70 milyon çocuk, 10 ila 19 yaş grubunda ise 100 milyon ergen obeziteyle yaşıyor. Kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olan obezite, erken yaşlarda başladığında tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini arttırırken, çocukların zorbalık ve ayrımcılığa maruz kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlar, çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede önceliğin sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri olması gerektiğini vurguluyor. İlaç tedavisi ve cerrahi yöntemlerin ise çocuğun yaşı, sağlık durumu ve obezitenin şiddeti dikkate alınarak uzman gözetiminde değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan dijital cihazların aşırı kullanımıyla ortaya çıkan ve bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını olumsuz etkileyen dijital obeziteye de karşı uyarılar var. Yalnızca ekran başında geçirilen süreyi değil, dijital medya kullanımının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini de kapsayan bu durum, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, hareketsizlik ve sosyal izolasyon gibi sorunlara yol açabiliyor. TÜİK verilerine göre 6 ila 15 yaş grubundaki çocukların %91'i internet kullanırken %90'ı dijital oyunlara düzenli zaman ayırıyor. Özellikle çocuklar ve ergenlerde ekran ve bildirimleri sürekli kontrol etme, çevrim içi paylaşımları kaçırma korkusu ve internetsiz kalma kaygısı dikkat çekiyor. Bu durumun stres ve kaygı gibi psikolojik sorunları da beraberinde getirebileceğini işaret ediliyor. Dijital obeziteyle mücadelede ise yalnızca ekran süresini sınırlamak yeterli değil. Ailelerin çocuklarla ekran dışı etkinliklere zaman ayırması, sosyal etkileşimi desteklemesi ve dijital kullanım alışkanlıklarını bilinçli şekilde yönlendirmesi öneriliyor. Bağımlılık yapan dijital tasarımlara karşı önlem çağrısı. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasının 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanırken, yayınlanan bir raporda yalnızca yaş sınırının yeterli olmayacağına dikkat çekildi. Çocukları dijital platformlarda daha uzun süre tutmayı amaçlayan tasarımların engellenmesi ve zararlı içeriklere erişimin sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Türkiye'de yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet vermemesi, yaş doğrulama sistemleri kurması ve 15-17 yaş grubuna yönelik farklılaştırılmış hizmetler sunması öngörülüyor. Raporda sonsuz kaydırma, kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve gece saatlerinde gönderilen bildirimler gibi özelliklerin çocuklarda dijital bağımlılık riskini artırabileceği belirtildi. Çocuğunuz sessizleşirse dikkat edin. Türkiye'de yaşanan okul saldırılarının ardından çocuklarda görülen davranış değişikliklerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği konusunda aileler uyarılıyor. Klinik psikolog Dilek Malik, özellikle daha önce öfke ve üzüntü gibi duygularını dışa vuran bir çocuğun aniden içe kapanmasının önemli bir uyarı işareti olabileceğini belirtiyor. Malik, ebeveynlerin yalnızca çocukların ders başarılarına değil, arkadaşlık ilişkilerine, oynadıkları oyunlara, dijital dünyada maruz kaldıkları içeriklere ve aile içindeki iletişimlerine de dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Çocuğun odasına kapanması, aile bireyleriyle iletişiminin azalması, arkadaşlarından uzaklaşması, duygularını paylaşmaktan kaçınması, yakından takip edilmesi gereken değişimler. Sağlıklı yaşamanın altın kuralları. Yaşlanmak hayatın doğal bir süreci olsa da sağlıklı yaşlanmak büyük ölçüde yaşam boyu sürdürülen alışkanlıklara bağlı. Sağlıklı yaşlanmada dengeli beslenme, doğal ve besleyici gıdaların tercih edilmesi, meyvelerin ara öğünlerde tüketilmesi ve kas ile kemik sağlığının korunması öne çıkıyor. Yaşa bağlı hormonal değişimlerin takip edilmesinin ve düzenli sağlık kontrollerinin de önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Sağlıklı yaşamın diğer önemli unsurları arasında yeterli dengeli ve kaliteli uyku ruh sağlığını korumak, cilt sağlığını desteklemekte yer alıyor. Ayrıca hareketsizlikten kaçınmanın ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmenin ise sağlıklı yaşanmaya katkı sağladığı da vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi hava durumuna göz atalım. Tahminlere göre hafta sonunda yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava var. Yarın doğu kesimlerde, pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yeni haftanın ilk gününde ise yağışlı havanın etkisini genişletmesi bekleniyor. Birçok bölgede sağanak yağışlar görülebilir.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara-Niğde otoyolunda, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda, Gümüşhane-Bayburt, Seydikemer-Kalkan-Kaş güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allahu Teala Hazretleri cümlemizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan ecmain ve selleme ve bareke kesiren kesira Hazretleri nasıl bir hayat geçirdi? Hepimiz Müslüman olarak az veya çok okumuşuzdur. Biliriz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini duymuşuz, dinlemişiz ve kendi kendimize tefekkür etmişizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şaşalı, saltanatlı, debdebeli, haşmetli, efendim ziynetli, süslü bir hayat geçirmedi. Son derece sade bir yaşam sürdü ve eline imkanlar geçtiği halde bile bu sade, basit yaşamını değiştirmedi. İmkan olmayan bir insanın fakirane, sade yaşaması normaldir. İmkanı yok, mecburen öyle yaşıyor. Ama imkanı olan insanların mütevazı yaşamaya devam etmesi, sade bir hayat sürmeye devam etmesi, bu önemli bir hadise. Peygamber Efendimiz öyle yaşadı. Hasır üstünde yattı. Kendisine yumuşak bir yatak hediye eden bir kimsenin yatağını bir gece üstünde yattıktan sonra ertesi gün teşekkür edip iade etti. Bu dedi beni çok rahatlandırıyor bu yatak. Gece çok rahat uyumuşum. Gece ibadetine kalkamamışım. Onun için bunu geri al dedi. Sade bir sofrası vardı. Efendim aylarca evinden duman tütmezdi. Efendim halkın arasında idi. Halktan ayrılmamıştı, kopmamıştı. Evin Mescid-i Şerifine bitişik idi ve sade idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin o eski hali maalesef muhafaza edilmemişti. Yıkılırken, mescit genişletilecek diye yıkılırken o eski hali bilenler, tabii yıkılmasını da istemeyenler ağlamışlardı. Demişlerdi ki, ah Peygamber Efendimizin odaları yıkılmıştı.

olmasaydı da bunların ne kadar sade olduğunu, ne kadar basit olduğunu, ne kadar küçük olduğunu halk ila nihaye bilseydi. Yani asırlarca sonra gelenler de Peygamber Efendimizin evi ve odaları nasıldı bilselerdi. Nasılmış ebadı Peygamber Efendimizin odalarının eni bir arşın, boyu üç arşın. Yani bir somya kadar, bir somya sığacak kadar, bir yatak sığacak kadar küçük bölmeler halindeydi. Yemesi öyle sadeydi, yatması sadeydi, efendim hareketleri sadeydi. Her şeyiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sade bir hayat sürdü ve sade bir hayatı tavsiye etti. Sahabe-i kiram da öyleydi. Peygamber Efendimiz'den sonra halife oldular bazıları. Devletin başına geçtiler. Devletin beytül mali yani hazinesi ellerinin altındaydı. Tabii ona asla efendim el uzatmazlardı ama kendilerinin devletten aldıkları maaş da vardı. Onu dahi efendim ölçülü harcarlardı. Ellerinde imkan olduğu halde sade yaşantılarını mali imkanlarına göre değiştirmemişler. Yani lüksleştirmemişlerdi. Hazreti Hafsa validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesi, Hazreti Ömer'in kızı radıyallahu anhuma, babasının halife olduğu sırada, emirül müminin olduğu sırada efendim sofrasını görüyor. Çok kaba, böyle çok efendim kuru, tatsız tuzsuz yemekler yediğini görünce diyor ki artık mali imkanlarımız gelişti babacığım. Herkesin maaşı var. Tabi devlet kocaman bir devlet olunca ticari mallar da daha rahat gelip gidebiliyor ve mali imkanı artan insanların da alması, onlardan istifade etmesi mümkün oluyor. Eskiden yokluk vardı, ticaret kısıtlıydı, efendim para kısıtlıydı, parası olsa bile mal almak zordu. Şimdi o durum yok. Biraz daha durumunu güzelleştirsen, biraz daha şöyle midene rahatlık verecek yiyecekler yesen diye babasına acıdığı için efendim böyle hatırlatmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh şiddetle reddetmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcesisin. Onun nasıl yaşadığını biliyorsun. Öyleyken bana bunu nasıl teklif edersin? Ben onların yolundan ayrılmam dedi. Öbür ashab-ı kiram da öyleydi. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz aynı şekilde sade hayat sürmüştü. Onların hayat hikayelerini, tercüme-i hallerini okuduğumuz zaman hepsinde bunu görürüz. Abdullah İbni Mesud vali olmuştu ama Selman-ül Farisi vali olmuştu ama durumunu değiştirmemişlerdi. Efendim valilik konağına girmemişlerdi. Üzerlerine şaşalı gösterişli elbiseler giymemişlerdi. Bunların hepsinin temelinde bir duygu var. Dünyayı umursamamak, dünyaya değer vermemek. Dünyalık dediğimiz mal, mülk ve ihtişam ve rahatlığı gaye edinmemek. Ahireti istemek, ahirete rağbet etmek, Allah'ın rızasını düşünmek, Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak, geceleri ibadetle, gözyaşlarıyla ihya etmek, gündüzleri halkın hizmetine koşup efendim çalışmak, hizmet yapmak, hayırlı iş yapmak, başkalarının gönlünü almak ama başkalarının malını, mülkünü efendim almamak. Efendim başkalarının efendim hakkı olan imkanlar elinin altında olsa bile onu kendi lehine kullanmamak ve sade hayatı devam ettirmek. İşte buna zühd, zahitlik deniliyor. Bu dünyada zahit olmak yani dünya hayatını çok önemli görmemek. Ahiret hayatını önemli görmek, ahiret hayatına çalışmak önemli bir duygudur ve makbul bir duygudur. İşin doğrusu da odur. Çünkü ahiret kıymetlidir mümin için. Herkes için ahiret daha önemlidir ve mümin ahirette çok büyük mükafatlara nail olacaktır. Kafir de, suçlu, asi, mücrim de ahirette çok büyük cezalara çarptırılacaktır. Allah-u Teala Hazretlerinin bu dünyada emrettiklerini yapmak lazım. Efendim, ahiretteki mükafatları kazanmak gerekiyor.
Çünkü ahiret dünyanın sonucudur. Ahiret dünyanın tarlasıdır. Allahu Teala Hazretleri dünya hayatındaki davranışlarına göre insanlara ahirette muamele edecektir. Mükafat veya ceza verecektir. Efendim, fema yükezzibuke ba'du bittin. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Bu mükafatı inkar mümkün mü? O mükafat ve karşılık ve ceza insanın yaptığı işlere göre ahirette karşılığını görmesi inkar edilir mi? Bu mutlaka olacak. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Allah hakimlerin en adaletlisi, en hikmetle hükmedicisi değil mi? Mutlaka haklı hakkını alacak, haksız cezasını çekecek, zalim ettiğini bulacak. Ahiret önemli. Onu inkar etmek, onu gözden çıkartmak mümin için mümkün değil. Onun için züht önemli bir duygudur. Rahmetullahi aleyh hocamızın da o güzel isminin bir tanesi de Muhammed Zahid. Zahid idi. Bu isim konuluyor büyüklerimize, evlatlarımıza severek bu Zahid ismini koyuyoruz. Yani dünya önemli değil. Bu dünya hayatı çalışmak içindir. Rahat yeri değildir. Ahiret önemli. Ahirete rağbet etsin, ahirete çalışsın diye. Tabii bundan ne hasıl oluyor? Yani böyle bir duygu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretlerini ve kamil Müslümanları, salih kulları hangi noktaya götürmüş? Yani dünyaya önem vermemek. Hangi noktaya götürmüş? En belirgin özelliği onların hayatlarının en çarpıcı, hemen göz önüne gelen tarafı hiç kimsenin hakkına, malına el uzatmamışlar. Adaletle hareket etme gayret etmişler. Kimsenin bir zerre hakkını yememeye çalışmışlar. Birisi bu. Haksız kazanca sırt dönmüşler. Haksız kazancı reddetmişler. Önlerine gelse bile ellerinin tersleriyle itmişler. Sahibini azarlamışlar. Bu teklifi yapanı efendim haşlamışlar. Olmaz böyle şey demişler. En belirgin özelliği bu. Haram yememek. Efendim açgözlülük yapmamak. Başkasının hakkına, malına el uzatmamak. Zühdün ikinci tezahürü nedir? Tabii bu birinci, ikinci dediğimiz bizim sıralamamıza göredir. Allah indinde hangisi daha kıymetli? Allahu Teala Hazretleri bilir. İkinci özelliği de ahirete rağbet edip ahiret için var gücüyle çalışmaktır. Zahit olan insan aynı zamanda abittir. Onun için abid ve zahit kelimesini beraber kullanırız ekseriyetle. Neden? Dünya değerli olmadığına göre, ahiret önemli olduğuna göre o ibadetlerine sadıktır, vefalıdır, devamlıdır. Gece ibadetlerine kalkar, çok kıymetli bir ibadet olan gece ibadetini aşk ile şevk ile yapar. Aşıktır. Çünkü böyle halisane yapılan ibadetler insanın kalbini nurlandırıyor. Aşkullahı, muhabbetullahı hasıl ediyor. Yunus Emre gibi gece gündüz yanan, yakılan bir aşıkı sadık oluyor. Abidü zahid olan kimse. Tabii sonuç yapılan bir şeyden sonra meydana gelen sonuç bu. Dünyayı sevmeye gelince insan bu hayatı seviyor. Bu hayattaki efendim imansızların peşinden koştuğu, rağbet ettiği, yağmaladığı, kavgalaştığı şeyleri sevince ne oluyor? O zaman onları elde etmek için hırsa kapılıyor. Hırsa kapılınca, gözünü perde kaplayınca haramları da işliyor. Efendim haramları da alıyor. Harama el uzatıyor, çalıyor, çırpıyor. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifi çok kesin olarak ortada. Er-raşi vel-mürteşi finnar. Raşi ve mürteşi rüşvet kelimesinden efendim gelen iki kelime. Biz rüşvet diyoruz. Araplar daha ziyade rüşvet diye söylerler. Raşi rüşveti veren kimse, rüşveti yapan kimse. Yani haksız işini yürütmek, çıkartmak, bitirmek, oldurmak için işin başındaki memuru vazifesini yapmaktan efendim saptırmak,
haksız

0: göz yummasını sağlamak için verilen para. Mürteşi nedir? Mürteşi de rüşveti alan kimsedir. Evet, bir insan bir memur karşısına dikildiği zaman herhangi bir işte, vergi işinde, efendim bilmem belediye işlerinde, daha başka bir konuda devletin bir memuru var. Devletin hakkını, yani milletin her ferdinin hakkını orada temsil ediyor. Onu koruması lazım, kollaması lazım. Onun karşısına çıkıyor ki sen kollama, milletin hakkını kollama, devletin sana verdiği vazifeyi yapma. Peki ne yapayım? Ben senin yan cebine rüşvet koyacağım, para vereceğim, sen beni görme. Sen benim yaptığım haksızlığa göz yum, ben bu haksızlığı yapayım, işimi yürüteyim, götüreyim, bitireyim diyor. Ne yapıyor yani? Nizamı haleldar ediyor. Kurulmuş olan güzel, adaletli düzeni kaldırıyor kendi lehine. Yani kendisi haksızlığı yapacak, işini bitirip götürecek. Karşı taraf niye bu haksızlığa vicdanını bastırıp, vicdanını susturup razı oluyor? Cebine para konulduğu için, rüşvet konulduğu için. Böylece ne oluyor? Toplumdaki bütün kanunlar çiğnenmeye başlıyor, aksıyor. Ve haklar çiğneniyor. Mazlum ve masum olan halkın müdafası yapılmıyor. Zalim olan insanlar halkın parasını, malını, hazineyi, beytülmali sömürüyor. Halkın menfaatlerini çiğniyor. Ne oluyor yani? Alemin tesis etmiş olan güzel nizamı yıkılmış veya surda bir gedik açılmış, sur çatlamış oluyor. Veyahut havuz gibi düşünelim. Havuzun efendim delinmiş oluyor dibi ve sular gidiyor. Yani bir büyük zarar. Bu neden oluyor? Paranın aşkına, hatırına memurun vazifesini yapmaması, haksızlığı görmezlikten gelmesi, haksıza yap aslanım, peki aslanım, geç aslanım demesinden oluyor. Tabii Allah bunu sevmiyor. Er-Raşi rüşveti veren, Vel-Mürteşi rüşveti alan, Finnar. İkisi de cehennemdedir. İkisi de yanacak. Demek ki efendim ikisi de cehenneme girecek. O halde mümin bunu yapar mı? Yapmaz. Çünkü müminin amacı Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek, cehenneme düşmemek. Tabii cehenneme girmek, cehennemde yanmak da insanların iyi tasavvur etmedikleri, tefekkür etmedikleri, güzel idrak eylemedikleri bir ceza. Yani cehenneme girmeyi sanki efendim bir istasyondan geçmek gibi yahut bir yere gidip gelmek gibi böyle hafife alıyorlar, kolay sanıyorlar. Halbuki insanın kibrit çöpünü elinde biraz fazla tuttuğu zaman, parmağına yaklaştığı zaman ateş, biraz geç attığı zaman parmağın ucunun bile yanması, günlerce parmağının acımasına, zonklamasına, su toplayıp kabuğunun soyulmasına sebep oluyor. Bir kibrit ateşine dayanamayan insan veya bir çocuk, günlerce yanıktan dolayı ağlayan bir kimse, iyi düşünelim. Cehennemde ne kadar yanacak insanlar, onları düşünmesi lazım. Tabii inanmayınca umursamıyor. Veyahut gözü dönmüş olunca, dünya sevgisi gözünü kaplamış olunca, efendim bunu gözü duyguları zayıflamış olduğu için umursamıyor. Tabii ahirette cezasını çekecek. Aziz yüzü intikam olan Allah cezasını verecek. Allah-u Teala Hazretleri güzel çalışıp efendim hem kulların duasını almayı, efendim minnettarlığını kazanmayı, hem de kendisinin rızasını kazanmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Hayırlı, verimli, uğurlu, efendim ecirli, sevaplı, faydalı, olumlu bir hayat sürmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip etsin. Rabbimiz kimsenin, hiçbir kulun hakkını üzerimize geçirmemeyi nasip etsin. Varsa kul haklarını ödemeyi nasip eylesin. Ve olanca fırsatları değerlendirerek efendim başka insanlara hayırlı, faydalı işler yapmamızı, arkamızdan hayırlar bırakmayı, sadakayı cariyeler, eserler bırakmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akar dinleyicileri, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün sohbeti. değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: 90 saniyede edebiyat.
2: Cinas. Anlamları farklı olduğu halde yazılışı veya söylenişi aynı ya da birbirine çok benzeyen kelimeleri, bazen de kelime gruplarını aynı metin içinde yan yana getirerek yapılan söz sanatı. Bu sayede tek bir ses kalıbı iki farklı anlama açılır. İfade hem akıcılık, ahenk kazanır, hem de anlam çift katmanlı bir hale gelir. Nitekim Nabi'nin kelama büs'atı meydan verir cinas vurgusu da bu sanatın söyleyiş alanını genişletmesine işaret eder. Belagat geleneğinde cinas iki ana gruba ayrılır. Tam cinas, tam olmayan cinas. Süleyman Çelebi'nin her nefeste işledim ben bir günah, bir günah için demedim bir gün ah. Bitişik yazılan günah ile ayrı yazılan gün ah arasındaki yakınlık, yazılış farklılığına rağmen ses benzerliğini korur ve güzel bir cinas örneğidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, Taberani'nin bize nakleylediğine göre, her kim la ilahe illallah derse, Allahu Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahdü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme ahdedilir, verilir, berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılır bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse, kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatun ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Subhanallahi ve bihamdihi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Subhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allah-u Teala Hazretleri bir geceye 1000 ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter, erişir. Tabii o zaman la ilahe illallah diyeceğiz. Yani bunları duyunca halisane, muhlisane dilimizde Rabbimizin zikri daim. Şimdi buradan çıktık. Ümraniye'ye gidiyorum ben. Arada otobüs var, arada vapur var, arada dolmuş var. 3 vasıtalar oraya gideceğim. Kitap okusam okuyamam. Bakalım oturacak yer bulacak mıyım? Ayakta kendimi zor tutabilirsem ne ala. Oraya gidinceye kadar ne olacak? Elin meşgul. Efendim gözün meşgul, bir şey yapamazsın. Ne yapacaksın peki? Kalbinden, dilinden işte la ilahe illallah de, kazan sevapları ahirete, efendim ahiretin zengini olarak var. Ahiretin bu dünyada bir fakirlik yakamızı tuttu, ahirette de tutmasın diye Mevla'nın zikrini dilinizden düşürmeyin ki en kıymetli ibadettir.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.

Yaktı aşkın narı, dilde bir çera. Urdu sinem başına dağ üzre dağ. Yandı ten, pişti kebap oldu ciğer. Can eridi, kalmadı cismimde yağ. Kendi canımdan usandırdı beni. Cana minnet oldu canımdan ferah. Sana pervaz etmek ister can kuşu. Kaydı ten olmasa ayağına bağ. Ta ezelden müptelanem çün senin. Var mıdır ayrılma senden mesa? Şöyle garet eyledi aşkın dili. Yahi gelmez aklıma hiç solusa. Zerre-i şemsi cemalin görse kul, ona her vadi olur daha üstüba. Kendi nurunla uyarıp nuriyi, mahs-ı fazlın ile yüzün eyle ha. Bu da lütfeylese kılsa dili saf, kerem etse kula esnaf esnaf. Gönülden kalbolunsa harfi illet, sahih-i salim olsa cümle ecvaf. Lisanından akıp yembu hikmet, hayatı baki bulsa onda eşraf. Vücudundan doğup şems-i hakikat, münevver olsa hep etrafu eknaf. Edip aşıkların arzı didar, visalin eylese ol lütfa irdaf. Cemali perdesin kaldırsa ol dost, tecelliler edip alafı alaf. Hakkın nimetleri ihsa olunmaz, ne mümkün ola kul eltafı vassaf. Seni andıkça Mevla sen unuttun, gel ey Nuri, insaf eyle insaf.

Ebu'l-Kasım Zehravi ve Cerrahi Aletler. İsmi Halef bin Abbas ez-Zehravi olup künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Miladi 930 yılında Kurtuba yakınlarındaki Ez-Zehra'da dünyaya gelmiş, miladi 1013 yılında da Kurtuba'da vefat etmiştir. Doğduğu yerden dolayı da Zehravi ismiyle meşhur oldu. Batı ilim aleminde Ebu'l-Kasis, Ebu'l-Bukasis veya El-Zehravis olarak bilinir. Hayatının bütün kısmını doğuda yer alan Ez-Zehra'da tıp ve eczacılık araştırmaları ile geçiren Zehravi, ayrıca dini ilimler ve diğer fen ilimlerini de okumuş, zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi'nde öğrenim görerek, özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahalarında ihtisaslaşarak söz sahibi oldu. Daha genç yaşındayken şöhretin zirvesine ulaşmış, önce Endülüs Emevi halifesi 3. Abdurrahman'ın, daha sonra da yerine geçen 2. hakemin hususi doktorluğunu yaparak hükümdarların özel tabibi oldu. Göz, kulak, burun, boğaz ve diş cerrahisine önderlik etti ve ilk defa fıtık ameliyatını gerçekleştirdi. Ebu'l-Kasım Zehravi, ameliyatlarda kendine has anestezi metotlarını tatbik etti ve bunun için banç otundan faydalandı. Canlı hayvanlara tecrübe maksadıyla ameliyatlar yapmak, kadavrayı kesip parçalamak gibi yeni fikirler ve metotlar denedi. Mafsal iltihaplarını tetkik ederek tedavisi üzerinde durdu. Varis yani damar genişlemesi hastalığı üzerinde çalışmalarda bulundu. Ebu'l-Kasım Zehravi ameliyatlarda kullandığı aletleri kendisine has bir metotla mikroplardan temizledikten sonra kullanıyordu. Bu işte bilinen ve Maddeus Safra denilen bir maddeden faydalandı. Günümüzde yapılan araştırmalar bu maddenin bakterileri imha edici özelliğe sahip.

sahip olduğunu ispatlar. Yunanlıların geri bir seviyede bıraktıkları tıbbın kadın hastalıkları dalında usul ve aletlerle büyük gelişmeler kaydetti. Ölü fetüsü çıkarmak için kroniyoktesi ameliyatı yapmıştır. El ve diz vakalarında ayak durumu ile çapraşık durum veya ilk defa kendisinin müdahalede bulunduğu çocuğun geliş durumunda doğuma yardımcı yeni metot ve müdahalelerde bulundu. Ceninin ters durumuna müdahaleyi yine ilk defa o tavsiye etti. Bu metot doğuma oldukça yardımcıydı. Vajinal taş ameliyatını tıp dünyasına kazandırdı. Ayrıca Ebu'l-Kasım özel bir vajinal aynadan başka kollumun suni şekilde genişlemesine yarayan, doğumda büyük yardımı olan kolye urter aleti de icat etti. Poliplerin çıkarılmasında çengel uyguladı. Hizmetçisine başarılı bir trakeotomi ameliyatı yaptı. Pratisyen cerrahlarına suni dikiş, kürk dikişi, karın yaralarında 8 dikişli bir ipliğe geçirilen 2 iğneli dikişi, bu münasebetle kedi bağırsakları ile yapılan dikişi, bağırsak ameliyatlarında katkütü o öğretti. Bütün ameliyat dikişlerinde, bilhassa karın çukuru altında cerrahi müdahalelerde, hafsalayı yatakta ilk defa yüksek tutan o oldu. Avrupa bu usulü ondan öğrendi. Fransız cerrah Pare, 1550

0: çürük dişlerin kırılmadan çekilebilmesi için kurşunla doldurup çekilmesi fikrini ortaya atan ilk o doktordur. Diğer metallerin ağız içinde kimyasal reaksiyona gireceğini düşünerek altın tel kullandı. Demir, bakır, altından yapılmış cerrahi aletleri esaslı bir şekilde geliştirdi. Cerrahi ameliyatlarda dikişler için kullanılacak ipek ipliği imal etti. Burun içindeki fazlalık et parçalarını temizleyip almak için ilk defa senanin denilen orijinal bir alet yaptı. Yine ilaçları mesaneye vermek için madeni şırıngayı ilk defa o yapıp kullandı. Trendelenburg durumunu ilk defa tavsiye eden Ebu'l-Kasım'dır. Ancak 20. yüzyıl başlarında 1844-1924 tarihleri arasında yaşayan Alman cerrah Friedrich Trendelenburg, Ebu'l-Kasım'ın buluşuna sahip çıkıp kendine mal etmiş, Ebu'l-Kasım'ın ismini unutturmuştur. Ebu'l-Kasım Zehravi'yi Müslümanlardan çok asırlarca eserlerinden istifade eden Avrupalılar tanıdılar. Buluşlarını ve tedavi şekillerini kendilerine mal ettiler.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, evet, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hepimizin asıl mesleği Müslüman olmak dolayısıyla sahabe-i kiram gibi hareket etmek. Sahabe-i kiram mesleği veya İslam'ı yayma mesleği, İslam'ı tanıtma, öğretme mesleği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niçin peygamber gönderildiğini düşünerek onun bize işaret ettiği istikamette çalışmak. Tüccar değiliz, doktor değiliz, mühendis değiliz, iktisatçı değiliz, esnaf değiliz, işçi değiliz, çiftçi değiliz. Hepsinin önünde Müslümanız ve İslam'a hizmet etmemiz gerektiğini biliyoruz. İslam'ı yaymamız lazım. İslam'ı başkalarına anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bütün Müslümanları Allah Celle Celaluhu birbirlerine kardeş etmiş olduğu için innemel müminune ihvetun, Müslümanlar birbirlerinin kan kardeşliğinden de önde gelen kardeşleri olduğu için Müslümanlara da hizmeti önemli bir gaye olarak karşımızda buluyoruz, kalbimizde buluyoruz. Müslüman olunca ana yapı, kafa yapısı böyle oluyor. Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Allah rızasına cümlemizi erdirsin.
0: Dostça bir tavsiye. Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına boğ, azabından esirge, azabından esirge.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapımdan kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Önceki programımızda Tebük Seferi konusuna başlamıştık ve en son olarak Abdurrahman bin Avf'ın imam olup sabah namazını Müslümanlara kıldırışı konusunu okumuştu. Bugünse Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük Seferi'nden geri kalan Beni Gıfar'la Beni Eslemler'den bazı kişiler hakkındaki sitemlerini okuyacağız. Ebu Rühm Külsüm bin Husayn el-Gıfari der ki, Ahtar'da bulunduğumuz sırada Resulullah Aleyhisselam Beni Gıfarlardan geride kalanları benden sordu. Onları kendisine haber verdim. Resulullah Aleyhisselam, uzun boylu adam ne yapıyor diye sordu. Onların geride kaldıklarını söyledim. O kısa boylu adam ne yapıyor diye sordu. Ya Resulallah, vallahi onları pek bilemiyorum dedim. Resulullah Aleyhisselam, evet, şedah şebekesindedirler buyurdu. Sonra içimizde bulunan eslemlerden bir takım kimselerden de söz ettiler ki, kendilerinin pek çok develeri vardı. Ya Resulallah, onlar bizim eslemlerden olan müttefiklerimizdir dedim. Resulullah Aleyhisselam, onların gazadan geri kaldıkları zaman, Allah yolunda sevinerek bizimle birlikte gazaya çıkan bir kimseyi olsun develerinden bir deveye bindirmelerine ne engel vardı? Oysa ki gazaya çıkanların ecri kadar kendilerine ecir de verilmiş olacaktı. Eğer böyle olsaydı, kendileri benim yanımda ev halkımdan, Kureyş muhacirleriyle ensardan, gıfar ve eslemlerden, gerimde kalmış olanlardan daha kıymetli olacaklardı buyurdu. Münafıkların Tebük yolunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin maneviyatını sarsmaya çalışmaları. Peygamberimiz Aleyhisselam Tebük'e doğru ilerlerken münafıklardan Amr bin Af oğullarının kardeşi, Vakıdî'ye göre onlardan bir kimse olan Vedia bin Sabit, Beni Selimelerin müttefiki eşcalardan Muhaşim bin Hümeyr, Cülas bin Süveyd bin Samit, Salebe bin Hatıp, müminleri korkutup maneviyatlarını sarsmak için Peygamberimiz Aleyhisselam'a işaret ederek birbirlerine ''O Tebük'e gidiyor, Beni Asvarlar Rumlarla çarpışmayı, Arapların birbiriyle çarpışması, Vakidi'ye göre başkalarıyla çarpışmak gibi mi sanıyorsunuz?'' Cülas bin Süveyd, ''Onlar bizim ulularımız, eşrafımız ve faziletli kişilerimizdir. Vallahi eğer Muhammed peygamberlik davasında sadıksa, biz eşekten daha kötü olalım.'' dedi. Cülas'ın besleyip büyütmüş olduğu üvey oğlu Umeyr, ''Ey Cülas, sen bana insanların en sevgilisi, benim katımda halkın en iyisi ve en şereflisiydin.''

0: Vallahi söylemiş olduğun sözü Resulullah'a duyurursam, sen rezil ve rüsvay olursun. Saklayacak olursam ben helak olurum. Herhalde bu ikisinden birincisi benim için diğerinden daha hafif ve kolaydır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Ammar bin Yasir'e, şu cemaate yetiş, çünkü onlar helake sürüklenmiş bulunuyorlar. Ne söylediklerini kendilerine sor. İnkar ederlerse onlara, hayır, siz şöyle şöyle söylediniz de buyurdu. Ammar bin Yasir yanlarına varıp kendilerine söyleyeceğini söyleyince Peygamberimiz aleyhisselamdan özür dilemeye gittiler. Peygamberimiz aleyhisselam, demek siz şöyle şöyle söylediniz ha buyurdu. Onlar böyle bir şey söylemediklerine yemin ettiler. O sırada Peygamberimiz aleyhisselam devesinin üzerinde bulunuyordu. Bediya bin Sabit, Peygamberimiz aleyhisselamın devesinin kolanına yapışarak, ''Ya Resulallah, biz ancak lafa dalmıştık, şakalaşıyor ve eğleniyorduk.'' dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. ''Şayet kendilerine sorsan, andolsun ki biz ancak yol zahmetini duymamak için lafa dalmış bulunuyor, şakalaşıyor, eğleniyorduk.'' derler. Onlara de ki, ''Siz Allah'la, O'nun ayetleriyle, O'nun Resulü'yle mi eğleniyordunuz? Siz boş yere özür dilemeye kalkmayınız. Siz iman ettiğinizi söyledikten sonra küfrettiniz. İçinizden bir takımını affetsek bile, diğer takımını onlar cürümlerinde direnen kimseler oldukları için azabımıza uğratacağız. Yüce Allah'ın münafıklardan suçlarını bağışladığını bildirdiği kimselerden biri Mahşi bin Hümeyr'di. Mahşi, ey Allah'ım, ben tenleri ürperten, kalpleri titreten bir ayet işittim ki, bana onunla rahmet ve inayet buyurulacağını umuyorum. Ey Allah'ım, benim ölümümü senin yolunda öldürülmek biçiminde eyle. Hiç kimse, onu ben yıkadım, ben kefenledim, ben gömdüm demesin diyerek Allah'a yalvardı. İnen ayetle affolunan Mahşi, ''Ya Resulallah, beni ismim ve babamın ismi oturttu da geri bıraktırdı.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ona Abdurrahman ismini taktı. Şehit olmasını ve yerinin bilinmemesini Allah'tan dileyen Abdurrahman, Yemame Savaşı günü şehit oldu ve kendisinden hiçbir iz bulunmadı. Yüce Allah ondan razı olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Allahu Teala Hazretleri kulları muhakeme edecek, muhasebe edecek. Efendim, herkes böyle sevabım nereden çok olur diye ona çare arayacak. Ne yapayım da acaba sevabımı arttırayım, ne yapayım da cehennemden kurtulayım, ne yapayım da hesabımı doğrultayım da cennete gireyim diye çare arayacak. Bu arada diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde bir kul öteki kulu yakalayacak, diyecek ki ya Rabbi bu bana dünyada zulmetti, bundan benim hakkımı al, bunda benim hakkım var, al bu hakkımı. Allah-u Teala Hazretleri sen bu kardeşine zulmetmişsin, ver bunun hakkını buyuracak. O kul da diyecek ki ya Rabbi verdim verdim hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir sevabım kalmadı, yok verecek bir şey diyecek. Allah-u Teala Hazretleri diyecek ki hak isteyen kula, bak bu kardeşinin başkalarına da zulmü olmuş anlaşılan, elinde hiç sevap kalmamış, sana verecek bir şey yokmuş. Öyleyse benim günahlarımdan yüklensin ya Rabbi diyecek. Yüklensin benim günahlarım, biraz hafiflesin. Ben biraz hesabımı doğrultayım. Yüklensin diyecek. Bunu söyleyince Peygamber Efendimiz ağladı. İşte o gün böyle gündür diye ağladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O öyle günahlarımı yüklensin deyince Allahu Teala Hazretleri buyuracak ki başını kaldır. Demek ki Rabbinin huzurunda diz çökmüş, başını kaldırmaya takati yok insanoğlunun. Hesap kolay mı? Başını kaldır kulum diyecek. Başını kaldırınca o kul cennetin köşklerini görecek. Ama etrafı, kenarları incilerle bezenmiş, kıymetli taşlarla bezenmiş köşklerini görecek. Diyecek ki ya Rabbi bu köşkler kimin? Hangi peygamberin, hangi şehidin, hangi mübarek insanın? Diyecek ki Allahu Teala Hazretleri, hayır değil, parasını verenin. Ya Rabbi kim bunun parasını verebilir? Kim bunun parasına takat getirebilir? Sen verebilirsin. Nasıl verebilirim ya Rabbi diyecek. Kardeşini affedenlere vel afine aninnas. İnsanları affedenlere bu köşkler deyince o köşklerin güzelliğinden, ona hayranlığından, ona rağbetinden, o iştiyakından diyecek ki bu kardeşimi affettim ya Rabbi. Affettim, hakkımı istemiyorum. Affettim ya Rabbi diyecek. O köşklere gitmek için hızlı hızlı giderken Allahu Teala Hazretleri diyecek ki dur, nereye gidiyorsun? Bak sen affettiğin için bu kardeşin de cehenneme düşmekten kurtuldu. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki ey Nas, Allah'tan korkun. Bak Allah Teala Hazretleri iki Müslümanın arasını nasıl ıslah ediyor? İki dargın Müslümanı ahirette nasıl birbirlerine efendim dost haline getiriyor? Birisine köşkü gösteriyor, ötekisine affettiriyor, onun elinden tutturuyor, nasıl barıştırıyor? Siz de insanların arasını ıslah edin, birbirleriyle barıştırın diyor.

0: İlmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Arkadaşım, yoldaşım.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Mana eri bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Cevher seven gönüller yüz bin yol eder ise, Hak'tan nasip olmasa nasip olası değil. Sakın kıl yarın gönlün, sırçadır sımayasın, sırça sındıktan geri bütün olası değil. Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen, bin yıl anda durursa kendi dolası değil. Şol Hızır'la şol İlyas ab-ı hayat içtiler. Bu birkaç gün içinde bunlar ölesi değil. Yarattı Hak dünyayı Muhammed dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Yunus gözün görürken, yar ağın eyle bugün, gelmedi anda varan, geri gelesi değil.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

okudukça. Eser Buka. Mutasavvıf şair Niyazi Mısri'nin hayatını ve manevi yolculuğunu roman tadında anlatan Buka eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

müthiş öfkesi havada artarak denize aksediyor. Deniz de buz grisi, sular köpürüp şahlanarak gemiyi dövüyor. Küpeşteye tutunmaya çalışarak haykıra haykıra gelip gemiye vuran dalgaları seyreden iki adamdan yaşlısı başını göğe kaldırıp Yağmur'a arandı. "Yağmur yağarsa fırtına dinebilir," dedi. Genci alçak sesle, "Dineceğe hiç benzemiyor. Acaba içeri geçsek mi?" diye sordu. "Yoksa üşüdünüz mü?" Sanki adam onun korktuğunu anlamış, bu soruyla ona özellikle hakaret etmiş gibi alındı Beriki. Boynunu dik tutup, "Ben üşümem," dedi. "Bir fırtınacık nedir ki?" Öbürü istifini bozmadı. "Bu fırtınacık şu küçük gemimizi batırabilir." Genç adamın aklından, "Hayır hayır, bu Allah'ın gazabı değil, bu onun işi. Yapar mı yapar," diye geçti. Korkusu arttı. Son Limni sürgününde o kadar kızmış ki mezar taşını tuttuğu gibi sarsmış. Bütün Edirne birden sallanmış. Olacak iş mi? Ama yapmış işte. Paris'e gideyim derken şimdi Limni adası yolunda fırtınaya kurban gitmekte var. Çünkü tam onu ziyarete giderken bu fırtınanın çıkması hiç de hayra alamet değil. "Aman Allah'ım, sen yardım et," diye düşündü. Genç adamın elinde değildi, çok korkuyordu ve Niyazi Mısri'den ve kendi dedesinin, dedesinin babasından nefret ediyordu. Öbürü tam o anda sormaz mı? "Sebebi ziyaretiniz?" Genç adam umursamazmış gibi görünmeye dikkat harcayarak eliyle bir "laf olsun" işareti yaptı. "İşte adaya şöyle bir ziyaret efendim. Siz acaba neden?" "Ben de ziyaret için geldim. Tanırsanız belki meşhur mutasavvıf, şair Niyazi Mısri Hazretleri Limni'de metfundur." İçini çekti. "Onun mübarek türbelerini ziyaret edeceğim." Genç adam o kadar şaşırdı ki farkında olmadan kelimeler ağzından dökülüverdi. "Ben de onu ziyaret edeceğim." Birden kendine geldi. Nasıl, ne olmuştu da bu asırda yapmaktan çok utandığı bir işi, türbe ziyaretini itiraf edebilmişti. Dehşetli bir rahatsızlık duydu. Onun gibi Fransız mürebbiyenin sıkı disiplini altında batı zihniyetiyle yetişmiş bir beyzadeye yakışır mıydı bu tutum? Yüzü kıpkırmızı kesildi. Sonra, "Fakat türbede karşılaşabilirdik. Neyse, işte baştan söylemiş oldum," diye içini rahatlatmaya çalıştı. Hadi kendisinin bir sebebi vardı. "Ya şu zat? Siz niçin ziyaret edeceksiniz?" "Herhalde sizinle aynı sebepten efendim. Biz ikimiz de onun yolundayız besbelli." Genç adam birden üzerine yapışan bir sineği silkelemek ister gibi tiksinmeyle karışık bir gururla, "Hayır, hayır," dedi. "Ben onun yolunda değilim." "Ya," dedi yaşlı adam. Artık yeni tahmininden emin gülümsedi. "O halde edebiyat meraklısısınız ve Mısri divanının aşkı sizi bu yollara düşürdü." "Divanını okumadım bile." "O halde?" Hafif alaylı gülümsedi genç adam. "Benimki Paris aşkı efendim." "Af buyurun, anlayamadım." Karşısında kim olursa olsun tavırlarıyla araya bir batılı doğulu farkı koymaktan hoşlanırdı genç adam. Fırtına korkusuna rağmen yaşlı adamı küçümseyen bir tarzda elini hafifçe sallayıp "Uzun hikaye," dedi. Yaşlı adam uzun uzun onun yüzüne baktı. Gencin fırtına korkusunu, şu kendisini küçümseyen tavrını sezmişti. "Daha çok genç," diye düşündü. İçini çekti, gözleriyle onu okşar gibi baktı. "Keşke anlatabilseniz, ferahlardınız." Bu ses, bu bakışlar. Genç adam yaşlının yüzüne daha dikkatli baktı. Beyaz sakalın çerçevelediği oldukça yakışıklı bir yüz. Yakışıklıdan öte anlayışlı bir yüz. Bir çocuğunki gibi masum ve kocaman kahverengi gözlerde sevecen pırıltılar. Saf, sevimli bir adam bu. Demek derviş. Kılık kıyafetinden de hiç belli değil ama. Genç adam biraz tereddüt etti, sonra kararlı bir sesle anlattı. "Meşhur dediniz ya, asıl bizim ailede meşhurdur Niyazi Mısri. Düşünün, 150'den fazla yıldan beri bizi etkilemekle devam ediyor. Dedemin dedesinin babasının çok yakın bir arkadaşıymış. Aralarından su sızmazmış. Ta Sıbyan okulundan arkadaşlar. İşte sonra da devam etmiş gitmiş." "Yoksa dedenizde bir şeyh miymiş?" "Ne münasebet." Yine o tiksinen

Gururlu hava. Bizim ailede şeyh, hoca, ulema yoktur efendim. Onun arkadaşı olan dede de sarayda katipmiş, hattatmış. İşte o kadar. O sırada şimşekler çaktı. Gri gök, gri hava kızıla boyanı verdi bir an. Arkasından gök gümbürledi. Nihayet yağmur yağmaya başladı. İçeri zor kaçtılar, ıslanmışlardı. Geminin bol tütünlü, dumanlı, sıcak salonunda oturacak yer arandılar, buldular. Ortalıkta dolaşan Rum garsondan çay istediler. Yağmur berekettir dedi yaşlı adam. Demek ziyaretimiz kabul edilecek. Genç adam olanca içtenliğiyle inşallah dedi. Fakat Mısri hazretlerini ziyaretinizin sebebi... Efendim uzun hikaye, dinlerim. Arz ettim, dedemin dedesinin babasıyla çok yakın arkadaşlarmış. İşte o vasiyet etmiş, ailede her doğan erkek evlat mutlaka onu ziyaret etsin diye. Çok ilginç, dedi yaşlı adam. Demek o zaman bu zaman sizin aileden her erkek... Onun sözünü kesti genç adam. Her erkek değil efendim, ziyaret etmeyenler de olmuş ama her birinin başına ayrı bir felaket gelmiş. Kimi muazzam servetini kaybetmiş, kimi evinde çıkan yangında ölmüş, büyük amcalardan biri intihar etmiş, diğeri sesini alçalttı, sarayın gadrine uğrayıp sürgün edilmiş. Peki ama bütün bunlar vasiyeti tutmayıp Mısri hazretlerini ziyaret etmedikleri için mi olmuş yani? Fransız mürebbiyeyle büyümüş genç adamın batılı kafası isyanla doldu. Biraz evvel fırtınadan bile Mısri'yi sorumlu tuttuğunu unutup şiddetle itiraz etti. Tabii değil, ilgisi bile yoktur, bundan eminim. Fakat benim Paris seyahatim türlü engellerle karşılaşıp bir türlü gerçekleşemediği için babam bu ziyaret konusunda o kadar ısrar etti ve aile hikayelerini o kadar uzun uzun anlattı ki... Paris seyahatiniz... Okumak için efendim, dedemin dedesinin babasının babası gibi, yani Niyazi Mısri'nin arkadaşının babası ve birkaç büyük amcam gibi doktor olmak istiyorum da. Çok güzel, pek muvafık, fakat niçin Paris'te? Bu iş ancak orada yapılır efendim. Yaşlı adam hayretle büsbütün kocamanlaşmış gözlerle onu süzdü. Ya, bilmiyordum, dedi. Ona, sen bir derviş parçacığısın, ne bilirsin ki hu hu'dan gayri, diyen gözlerle bakan genç adam, biraz da sıkılarak izah etti. Bugün Paris bir dünya başkentidir efendim, doktoru da, şairi de, yazarı da, velhasıl her entelektüel kişi Paris'e ayak basmak için can atıyor. Ayrıca dünyanın en güzel kentidir. Yapmayın canım, Nedim'in bir taşına bütün acem mülkünü feda ettiği İstanbul'umuzdan da güzel değil ya. Bakın, genç adamın sesinde büyüksü, öğreten hava iyice hissedilmeye başlamıştı. Bakın diye tekrarladı, İstanbul'da elbet fena değildir ama büyük bir eksikliği var Paris'ten. Orada medeniyet var, burada yok. Medeniyet. Takdir edersiniz ki en fazla ihtiyacımız bulunan o büyülü, sihirli, dokunduğu yeri abad eden o büyülü güç. Emin olun benim için tıbbiyede okumak da Paris'te bulunmak kadar ehemmiyet arz etmez. İnanınız medeniyet. Bu sefer yaşlı adam gencin sözünü kesti. Medeniyet diyorsunuz da aklıma geldi. Ben af buyurun Paris'te yaşayanların oturaklarını, affedersiniz pencereden sokağa döktüklerini işittim. Yani evlerinde bir ayak yolu bile yokmuş. Genç adam biraz bozuk, biraz kızarmış bir halde fakat alelacele konuştu. Bunlar ayrıntı efendim, ayrıntı. Üzerinde durulmaya değmez. Sözü değiştirmek istedi. Evet, Paris seyahatim bir türlü gerçekleşmeyince babam çok ısrar etti. Yani ben yaşlı pederimin arzusunu kıramadım. Sırf onun gönlünü hoş etmek için çıktım bu geziye. Bilir misiniz? Bilirsiniz elbet. Sürgünde ayağında bukağılarla vefat etmiş Hazret. Ve işin ilginç yanı meğer bu bukağılarla gömülmeyi vasiyet etmişmiş. Böylece onun ayak bileklerinde demir halkalarla defnetmişler. Kabrinin üstü açıkmış. Rivayet ederler ki birkaç gün süren bir ağır yağmurdan sonra üstündeki toprak kaymış. Bir bacağı bukağıyla açığa çıkmış. Tesadüf bu ya, o günde İstanbul'dan ziyaretçileri gelmişmiş.
Canlı gibi bacak, hiçbir bozulma yokmuş. Bunu gören

Ziyaretçilerden biri baltamsı bir şey bulup buluşturmuş, niyeti o demir halkayı kırıp çıkarmak, bacağın birini hiç olmazsa kurtarmak. Fakat Bismillah çekip baltayı indirmek isteyince balta elinden o hızda fırlamış. Adamın yüzünü pek yakından sıyırıp uzağa düşmüş. Yani Mısri Hazretleri bukayı çıkarmalarına izin vermemiş. Fakat adam böylece büyük bir tehlike atlatmış. Derler ki o kişi arkadaşı olmasaymış o balta yüzünü sıyırıp geçmez, alnına, yanağına, bir yerine saplanırmış mutlak. Genç adam içini çekti. Bu hikayeyi ne kadar çok dinlemişti. Bıkkınlıkla işte o adam dedi, bizim malum dedeymiş. Allah Allah dedi yaşlı adam, ben de bu hikayeyi rivayet diye size anlattım. Demek doğruymuş. Galiba dedi genç adam. Gerçi kendisi çok öfkeli bir zatmış. Yüce Mevla'nın celal sıfatıyla sıfatlanmış biriymiş. Lakin bu kadar öfkenin hikmetini bir Allah bilir herhalde. Kendisi de zaten bir şiirinde herkes anlamaz bizi, bizler muamma olmuşuz der. Muamma bilmece demek. Ve şöyle ilave eder. Lafz-ı suret cism ile anlamak ister bizi. Biz ne elfazuz ne suret cümle mana olmuşuz. Yani bizi sözlerimizle, suretimizle, cismimizle anlamak isterler. Ama biz ne sözleriz ne de suret, cümle mana olmuşuz diyor. Evet, Niyazi Mısri'yi anlamak da, anlatmak da çok zordur efendim.

0: Okudukça programında Emine Işınsu'nun kaleme aldığı Buka eserinden bir bölüm dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Akupunktur, vücut düzeyindeki bazı noktaların iğne ile uyarılıp hastalıkları önlemeyi ve tedavi etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemi. Kelime anlamı olarak akus, iğne ve punktura, batırmak anlamına geliyor. Bu batı dillerine akupunktur olarak girmiş. Aslında akupunktur da vücuttaki enerji dengesinin sağlanmasıdır. O esasa dayanır akupunktur. Ve vücudun savunma mekanizmalarını uyararak tedaviyi gerçekleştiren etkili ve bilimsel bir yöntemdir. Yani organizmanın kendi kendini tedavi ettiği bir metottur diyebiliriz. Dünyada da hemen hemen uygulanan en eski tıp bilimlerinden birisi akupunktur. Günümüzden 5003 yıl öncesine dayanıyor bu tıp bilimi ve hani bilindiği gibi de gün geçtikçe dünyada daha çok saygınlığını da kazanmış durumda, daha da ilerliyor. Şimdi akupunktur aslında bir uzak doğu tıbbı. Önce Uygur Türkleri bu tedavi şeklini keşfetmişler. Daha sonra da Çinliler bunun gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu konuyla ilgili şöyle bir elimizde deliller var. Milattan sonra 50. yıla ait olduğunu düşünen 2 tane bronz heykel var. Bu konudaki iddiaları destekleyen. Bu 2 bronz heykelin Çinlilerden çok daha çok Uygur Türklerine benzemesi. Ve o dönemde de bronza şekil verebilen tek medeniyetin Uygur Türkleri olması, akupunkturun ilk olarak Uygur Türklerince uygulandığını ve eğitiminin verildiğini kanıtlıyor. İki bronz heykel şu anda Pekin Geleneksel Çin Tıbbı Koleji Çin Tıp Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti'yle sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu naklediyor. Yebne Adem, ey Adem oğlu. İlem enne dünya beytül harab. Bil ki dünya harap olacak evdir. Harap evidir. Yani harap olacak ev manasına. Ve umruke lil harab. Senin ömrün de haraba gidecektir. Yani ömrün de sona erecektir. Ve cesedike litturab. Ve vücudun, şu etin kemiğin de toprağa gidecektir. Ve ma ceme'tehu lilverese. Senin topladığın, hayatında çalışıp kazandığın mallar, mülkler, paralar, varlıklar, onlar da varislere gidecektir. Onların olacaktır, onlarındır. Fenna'imu li gayrike. O halde görülüyor ki nimetlerle safa sürmek senden başkasına ait olacak. Vel hisabu aleyke. Ama onlar o senin miras mallarınla safa sürerlerken hesap da sana sorulacak. Hesap senin boynunda olacak. Vel ikabu leke. İkab da efendim, yani cezası günahlı yollarla haramdan kazanılmışsa o miraslık mallar, onların cezası sana yüklenecek, ikabı sana verilecek. Ve ne de müleke, ve pişmanlığı da sen duyacaksın efendim. Ve sahibi leke fil kabri el amel, kabirde sana arkadaş olacak olan şey, başka arkadaş olmaz, bir kabirde bir kişi olacak efendim, kabirde sana arkadaş olacak olan şey senin amelindir. Yani işlediğin işler, yaptığın fiiller, hayatındaki efendim yapmış olduğun çeşitli faaliyetlerdir. O halde fehasib nefseke kable en tuhaseb. Nefsin hesaba çekilmeden önce sen kendini şöyle bir hesaba çek bakalım, kârda mısın, zararda mısın, ne tarafa doğru gidiyor efendim durumun, onu anla. Velzem taati, bana ibadet ve taate yapış. Vahzer masiyeti, bana asi olmaktan, isyandan sakın. Var da bima ateytüke, sana vermiş olduğuma rıza göster. Kanaatle, gönül hoşluğuyla karşıla verdiklerimi. Açgözlülük ve tatminsizlik gösterme. Ve küm mine şakirin, şükredici kullardan ol diyor. Bu hadisi şerifin bu ikinci etabında, bu kısmında. Evet aziz ve sevgili dinleyiciler, tekrar ana konuyu şöyle çerçeve olarak dinleyicilerimiz hafızalarında tutsunlar diye okuduktan sonra gelelim ilk cümleye. Evet, enne dünya beytül harab. Dünya harap evidir. Yani harap olacak olan bir evdir. Ev gibi düşünebiliriz dünyayı. Hani içinde bulunuyoruz efendim şu sırada. Ama bu ev harap olacak. İnsanlar sonunda, herkes ahirete gidecek. Harap olacak. Fani. Biz de faniyiz. Ve umruke lil harap. Ömrün senin ey Ademoğlu, ömrün de harap olacak. Yani ömür de efendim yok olacak. O da fanidir. İnsanoğlu dünyada efendim ebedi, sermedi kalmıyor. Bir miktar kalıyor. Bir ömrü var. Bu ömür ne kadar uzun olsa sonunda bitiyor. Ecel geliyor ve insan genç veya yaşlı bir zaman sonra hayata veda ediyor. Sevgili yakınlarının arasından ayrılıyor efendim. Ve cesedüke litturab, ve senin vücudun efendim toprağındır. Toprağa gidecek, toprağa gömülecek manasına. Evet, tabii bu da bir şey. İlahi emir sevgili dinleyiciler, Hazreti Adem atamızın evlatları zamanından bu böyle başlamış. Efendim, insanoğlu gömülüyor, toprağa gömülüyor, dışarıda bırakılmıyor. Tabii bizim dini bilgilerimizde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evladının, efendim, öyle öteki öldürülmüş olanı nasıl toprağa gömeceğini, bir kuşun gelip kendisine tarif ettiğini, işaret ettiğini anlatır. Demek ki ilahi bir şey olarak gömülmesi iyi. Ama şimdi bu devirde ben kardeşiniz davet edildiğim için başka şehirleri, ülkeleri görüyorum. Mesela Avustralya'da bir yer gösterdiler. Semeteri diyorlar onlar tabii, kabirlerin olduğu yer. Efendim, yakıyorlarmış insanları öldükten sonra. Külleri, bir kaşık kül, bir avuç kül, efendim, onu böyle bir yere koyuyorlarmış. Mermerden bir yazı yazıyorlarmış. Efendim, kül, bir avuç kül yakıyorlarmış. Bu yakma işini Hindistan'dan da efendim duyuyoruz. Hintlilerin de ölülerini yaktığını, efendim, kendi dinlerindeki, kültürlerinde böyle bir şey olduğunu efendim okuyoruz. Tabii bizde böyle değildir. İnsanoğlunun her şeyi muhteremdir. Eti, kemiği, saçı, sakalı, efendim,

dişi, tırnağı, her şeyi muhteremdir. Bizim muhterem büyüklerimiz tırnaklarını kesince toplarlar. Efendim bir şeye koyarlar. Efendim torbaya koyarlar. Bir ayak basmayan münasip bir yere efendim toprağa gömerler veya ömrü boyunca biriktirip de öyle saklayanlar da vardır. Ya da dişleri falan çıktığı zaman bir cami kovuğuna böyle bir yere koyarlar. Yani diş insandan ayrıldıktan sonra bile tırnak bile onun bir şeyi vardır. Berberden saçlarını efendim alırlar. Bu kadar titiz olan insanlar vardır. Tabii dinimizin genel emri insanoğlunun çok muhterem olduğu istikametindedir. İnsanoğlu hayattayken de muhteremdir. Vefat ettikten sonra da muhteremdir. Ve kabri de muhteremdir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki yani kabirlere basmayınız, kabirlerin üstüne. Kabre oturan ateşten bir şeyin üstüne oturmuş gibi olur diye. Yani kabre dahi hürmet etmek icap ediyor. Kabristana onun için hürmet vardır İslam'da. Kabristanın ağaçlandırılması vardır. Bitkilerinin kesilmemesi vardır. Ve kabirlerin efendim böylece hürmete mazhar olması, çiğnenmemesi meselesi vardır. Ve insanın etinin, kemiğinin hiçbir şekilde başka bir şekilde kullanmasını dinimiz uygun görmemiştir. İnsanın şerefinden dolayıdır bu. Bizim dinimizde bu güzel bir şeydir. Evet, insanoğlunun ömrü fanidir. Cesedi de toprağa gömülecek. Tabii toprağa gömülünce topraktan gelmiş olan bu ceset yine toprağa gidecek, toprak olacak. Bazı insanların cesetlerinin toprak olmadığı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Aynen kaldığı. Bunlar hakkında menkabeler vardır. Yani rivayetler vardır bazı kimselerin. En yakın rivayeti ben size nakledeyim. Hocamız Cennet Mekan Mehmet Said Kotka Hazretlerini çağırmışlar. Bakın biz Süleymaniye Camii'nin ön tarafındaki kabristanda bir düzenleme yapacağız. Şuradaki kabirleri şu tarafa alacağız. Burada sizin de hocanız varmış. Sizin kendisinden feyiz aldığınız hocanız varmış. Gelin kabrinin de bulunun naklinde, nakil işinde bulunun diyor. Hocamızı çağırmışlar. Şöyle Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerinin türbesinin kapısına yönümüzü döndüğümüz zaman sol taraftaki türbenin yanındaki geniş alanda orada kabirler. Onu biraz daha ilerideki şöyle diz boyu yüksek duvarın ötesine almışlar oradaki kabirleri. Bu arada hocamızın hocasının Tekirdağlı Mustafa Feyzi Hazretlerinin kabri de açılmış. Aynen diyor. Yani hiç bozulmadan aradan o kadar uzun seneler geçtiği halde kalmıştı diyor. Bir hadis-i şerifte okumuştum eski kitaplarda. Adaletli hükümdar ile efendim ilmiyle amil olan yani ilmini yaşayan, söylediğini tutan dürüst mübarek alim, Allah'ın sevdiği alimlerin vücutlarını toprak yemez. Yani evliya ise vücudunu toprak yemez. Efendim adaletli kimse ise vücudunu toprak yemez diye bir hadis-i şerif okunmuş. Abbasi hükümdarlarından birisinin yanında. O da demiş ki tabii Müslümanın kabrini açamayız ama şu Sasanilerin hükümdarı Enuşirvan var. Nuşirvan da diyorlar telaffuz olarak. Enuşirvan'dır doğrusu. Enuşirvan adaletiyle tanınmış. Enuşirvan'ı adil derler. Şunun kabrine bir bakalım. Acaba bu çürümüş mü çürümemiş mi? Adaletli diyorlar. Bakalım adaletli mi değil mi? Yani çürüyüp çürümediğinden adaletli olup olmadığını çıkartmak için galiba kabrini açmışlar. Aynen çürümemiş bulmuşlar diye. Efendim böyle nakledilir. Evet. Bu da işin bir başka tarafı. Birçok böyle mübarek alimlerin, şehitlerin kabirlerinde bir vesileyle kabir açılırsa böyle çürümeden durduğu da görünüyor. Böyle o durumlara mazhar olmaya Allah cümlemize nasip eylesin diyelim. Güzel temennide bulunalım. Evet, insanoğlunun ömrü fani, cesedi de toprağa gömülecek ve belki de toprak olacak. Belki de işte artık evliya ise belki öyle kalır ama toprağa gitmiş olacak. Toprağın malı yani. Ve ma cemaatehu lil verese. Buradan bir adım daha ileri. Peki insanın ömrü fani. Vücudu toprak altında. Peki hayatı boyunca kazandıkları benim dediği şeyler ne olacak?
mallar, evler, tarlalar, bahçeler, mülkler, paralar vesaireler. Ve ma cemetehu lil veresi. O da varislere gidecek. Tabii gitsin, iyi bir insan. Tabii varislerini de kollar. Hatta vefatını bekletmeden çevresindeki insanlara hayırlı hizmetler yapar, efendim bağışlarda bulunur, gönüllerini hoş eder. O daha güzel. Yani miras olarak kendilerine kalmasına beklemeden, lüzum kalmadan, o vakite tehir etmeden insan varislerini dünyadayken efendim böyle memnun ederek, zengin ederek duasını alabilir. O daha iyi. Öldükten sonra nasıl olsa mal varisini olacak ama hayattayken kendisinin kendisi bağış yaparsa sevabı kendisine gider. O halde varisi olacak kimselere insan hayattayken hayır hasenat yapar da onları memnun ederse iyi olur. Bir de tabii vefatını gözettirmemiş olur. O da bir bakıma iyi. Hani eski zamanda bir vezir varmış. Fukaraya borç para verirmiş. Ne zaman vereceğiz borcu geriye? Hükümdar ölünce verirsiniz dermiş. Kime borç verdiyse hükümdar ölünce geriye verirsiniz dermiş. Tabii bu söz yayılmış, duyulmuş. Anlamamışlar ne maksatla böyle dendiğini. Gitmişler hükümdara da söylemişler, senin bu vezirin borç veriyor herkese, sizin ölümünüzden sonra borcu verirsiniz diyor, ölümünüzü söylüyor demişler. Kızmış, o da anlamamış sebebini. Çağırmış bre demiş vezirine, artık biz biraz da hayalimizden anlatalım. Bre efendim nankör, ben sana vezirlik verdim, sana bunca imkanlar sağladım, mevki makam verdim, sen benim ölümüme böyle borç veriyormuşsun, hükümdar ölünce borcu geri verirsiniz diyormuşsun, bu ne biçim iştir diye böyle gazapla bağırarak söyleyince, evet demiş hükümdarım öyle, ben sizin vefatınıza efendim tehir edilmesi şartıyla, ödenmesi vefatınızdan sonra olmak şartıyla birçok fukaraya borç para veriyorum ama bunda kızılacak bir şey yok. Size söyledikleri gibi bunun bir kötü tarafı yok. Benim niyetim demiş o fakirlere sizin uzun yaşamanız için candan dua ettirmek. Tabii adam hükümdar yaşasın da borcu vermesin, efendim borcun ödenmesi geciksin diye düşünüyormuş. O da bir nükte ve şaka olarak efendim bu arada hatırınızda olmuş olsun, söylenmiş oldu. Evet, şimdi kazanılan paralar, pullar varislere gidecek. Eğer kendin hayır hasenat yapmazsan onların malı olacak. Onlar istediği gibi kullanır. Ölüm hak, miras helal. Ölüm haktır. İslam'da miras vardır. Efendim mirasın taksimatının usulü vardır. Mirasın taksim usulüne de feraiz ilmi diyorlar biliyorsunuz. İlmi feraizi de öğrenmeyi tavsiye etmiştir dinimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve yine şaşılacak bir şey. İlmi feraizi en iyi bilenlerden birisi de müminlerin annesi sevgili validemiz Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anhaymış. Herkes hayret edermiş. Çok güzel feraiz ilmi bilirmiş. Yani mirasın taksimi biraz matematik bilgisi istiyor. Kesirler var efendim, bayağı kesirler. Onların paydalarının eşitlenmesi, payların efendim tayin edilmesi, miktarlar, bu bayağı bir matematik bilgisi gibi ciddi bir bilgi. Onu da güzel bilirmiş Ayşe anamız radıyallahu anha. Evet, ölüm hak, miras helal, mallar mirasçılara gider. Bu normal bir şey. Ama gerçek manzara şudur. Fennaimu li gayrike, yani o mallardan mutlu bir yaşam geçirmek, efendim nimetlenmek, istifade etmek senden başkasına olacak yani varislere. Vel hisabu aleyke, ama malın hesabı sana sorulacak. Efendim yani bu malı nereden kazandın? Gel bakalım. Kimden aldın bu parayı? Nasıl kazandın? Helal bir ticaret mi yaptın? Haram bir ticaret mi yaptın? Yemin mi ettin? Aldattın mı? Eksik mi tarttın? Efendim yetim malı mı yedin? Efendim dul malı mı yedin? Efendim tüyü bitmedik yetimlerin malı. Bu güzel bir şey. Bizim rahmetli fakültemizin sekreteri vardı Fevzi Bey. Nur içinde yatsın. Toplu iğne yere düşse devletin malı diye kaldırırdı. Bir kağıdı ziyan etmezdi. Bir tarafını kullanırsa arka tarafı
ilahını gene kullanırdı. Bunda efendim yetimin dulun hakkı vardır diye. Bu İslam'ın tabii devlet maliyesine bakış açısını göstermesi bakımından güzel bir jesttir. Evet, toplu yine çok büyük bir şey değildir. Bir kağıt çok önemli değildir ama bu zihniyet çok önemlidir. Çok güzeldir. Yani kimsenin hakkını yememeye çalışmak. Evet, mal mirasçılara gider. Onlar nimetlenir. Safa sürerler. Efendim eğlenirler. Nimetler içinde yaşarlar. Hesabı sana sorulur. Onlara helaldir. Çünkü ölüm hak, miras helal. Hesap sanadır. Eğer haramdan kazanmışsan vel ikabu leke. Tabii bir haramdan kazanmak var, bu önemli. Kazanma faiz olmayacak, haram olmayacak, zulüm olmayacak, efendim hak yeme tarzında olmayacak, aldatmaca olmayacak, eksik tartma olmayacak, yalan yanlış sözlerle efendim yutturmaca olmayacak, aldatmaca olmayacak. Bu böyle. Hayır, ben hiç böyle yapmadım, çok temiz bir yoldan, çok helal bir şekilde para kazandım diyen bir kimsenin tehlikeleri nedir? O da tehlikede. O da acaba kendisinin bu mala sahip olması dolayısıyla üzerine tereddüt eden dini mali vazifelerini yaptı mı? Zekatını verdi mi malını? Bunu sorarlar. Zekatını vermediği zaman onun da azabı olur. Sadakayı fıtırını verdi mi? Hayrını hasenatını yaptı mı? Bu parasını depo etmiş, harcamıyor. İnnellezine yeknizune zehebe vel fiddata. Altını gümüşü hazine gibi efendim sandıklarda, depolarda saklayan efendim kenzeden ve la yunfikunha fi sebilillah, Allah yolunda onları harcamayanlara febeşşirhum bi azabin elim, elim bir azaba uğrayacaklarını bildir diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Allah yolunda sarf edilmesi lazım malların, canıyla malıyla insanın İslam'a hizmetkar olması lazım, hizmet etmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. İslam'da mali ibadetler de efendim bedeni ibadetler gibi, namaz da namaz gibi, oruç gibi, zekat da çok önemli bir ibadettir. Efendim işte bunların yapılıp yapılmadığında sorar Allahu Teala Hazretleri. Onun için insanın İslami konularda cömert olması lazım. İslami faaliyetlerde eli açık olması lazım ve buralara bol bol yardım yapması lazım. Fazla fazla yapması lazım. Asgari seviyede değil de garantili yüksek miktarlarda borcu olandan fazlası miktarında yapması lazım. Biliyorsunuz Ebubekir Sıddık Efendimiz her şeyini vermiş de radıyallahu anh. Efendim Peygamber Efendimiz sormuş, ya Ebu Bekir efendim hayra hasenata her şeyini çıkarttın verdin. Peki çoluk çocuğuna ne bıraktın? O da cevabı gayet güzel vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ne bıraktın yani çoluk çocuğuna? Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktım diyor. Yani Allah kainatın sahibi. Her şeyi veren alan o. Resulullah Allah'ın sevgili kulu, elçisi. İnsan Allah yolunda olunca, Resulullah yolunda olunca harcadığı parayı gözü mü görür? Allah-u Teala Hazretleri elbette ve elbette kat kat fazlasını vermeye kadirdir. İsterse verir, isterse vermezse bile tabii Allah yoluna gitmiş oluyor şey. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini sizlere bu arada hatırlatmak isterim sevgili dinleyicilerim. Peygamber Efendimiz yemin ederek söylüyor, vallahi zekat sadaka vermekten mal azalmaz, vallahi azalmaz diye bildiriyor. Demek ki Allah efendim infak edene, sadaka verene, zekat verene, hayır verene kat kat fazlasını telafi olarak veriyor ve ana ölçüler itibariyle malı eksilmiyor, artıyor. Hani bu şeye benzer. Bir ağacı budadığı zaman bilmiyorum gördünüz mü efendim ziraatçiler? Orasını burasını keserler ağacı böyle kış günü. Bütün dalları, kolları, kanatları kesilmiş ağacı acırsınız. Ay bu dalda kesti, eyvah şu dalda kesti diye. Fakat yazın efendim tabii baharda dallar büyür, ağaçlar yapraklanır. Yazın bol bol meyve verir. Güzel budanmış bir asma, güzel budanmış bir ağaç çok güzel meyve verir, çok iyi meyve verir. Efendim kıyamadığın, kesemediğin dallarda efendim meyve vermez veyahut meyveler cılız olur. Ağaç efendim gittikçe ihtiyarlar. Bunu ben kendim denedim. Bizim almış olduğumuz bir arazide böyle 50-60 tane şey vardı, elma ağacı. Keselim bunları, ihtiyar dediler. Yok dedim, bana kıyamadım ben de. Kesmeyin, budayın dedim. Budadılar. O kadar güzel iri elmaları oldu. Tabii biz ondan sonra budatamadık. Ondan sonraki senelerde dalları çok olduğu halde meyvesi az oldu. Evet, bu misali niye verdik?
ağaç budandığı zaman nasıl meyvesi kaliteli ve çok oluyorsa, efendim insan malından da zekat ve sadaka ve hayır ve senat yapıldığı zaman mal daha çok bereketlenir, daha çok meyve verir, daha çok faydalı olur. Bu bir ilahi efendim kanundur ve bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeminle buyurmuş ki vallahi hayır ve sadakadan, efendim zekattan mal eksilmez. Evet eksilir, biraz verirsin ama fazlası gelir, yine efendim şey olur, efendim malın daha çok olur. Hakikaten ben böyle çevremdeki hayır sahiplerine bakıyorum. Allah yolunda parasını sarf eden, hayır hasenat yapan insanlara Allah çok daha fazla veriyor. Bir takım tanıdığım çok sevgili dostlarım var, çok cömert. Allah milyonlar veriyor, milyonlar az geliyor, milyarlar veriyor, daha çok veriyor. Onun için hayır yapmaktan, Allah yolunda efendim başkalarına, müminlere, İslam'a faydalı olacak harcamalar yapmaktan sevgili dinleyicilerim asla kaçınmayın ve bunun yolunu arayın, çaresini arayın. Tabii ben şahsen yıllardan beri hep bu endişeyi taşımışımdır kendi içimde. Siz de belki aynı endişeyi taşıyorsunuz. Yani hangi hayrı yaparsam daha çok sevap alabilirim? Hangisi daha önemli? Nereye daha çok para vereyim diye insan düşünüyor. Biz tabii bunun zor bir iş olduğunu biliyoruz. Yani nereye hayır yapılacak ve ne yolda yapılacak, hangi işe öncelik verilecek, kime verilecek diye. Bu önemli bir husustur. Bunun düşünülerek, taşınılarak yapılması lazım ve bu hususta çalışma yapmak lazım. Onun için sevgili dinleyiciler, mirasçılar da sizin neticede yakınlarınızdır ama asıl güzel olan insanın hayatındayken, mirasçılar da dahil olmak üzere, hayrı hayatındayken yapmasıdır. Çünkü hayatındayken yaptığı bütün iyiliklerin sevabı kendisine gelir. Mirasçısına, yani çoluk çocuğuna, akrabasına verdiği de dahil olmak üzere. Biliyorsunuz bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bazı hayırların sevabı 1'e 700 mislidir. Yani bayağı büyük bir kat sayısı var. Kat kat fazla mükafat veriliyor. Nedir onlar? İnsanın anne ve babasına yaptığı hayır 1'e 700'dür. Tabii anne babası eğer kendisi erken ölürse, anne baba da mirasçıdır biliyorsunuz. Anne babasına hayatında yaptığı 1'e 700. Sonra ehline, iyaline, ailesine, çoluk çocuğuna hayatındayken getirdiği nafaka, yiyecek, içecek, evdeki bolluk, bereket, giyim, kuşam, rahatlık, onlara yapılan masraf, o da 1'e 700'dür. Efendim, bu da güzel. Ne kadar güzel. Anne babasına, çoluk çocuğuna hayatındayken yaptığı şeyler 1'e 700 sevap oluyor. Ondan sonra tabii Allah yolunda yapılan harcamalarda, fi sebilillah harcamalarda 1'e 700'dür. Bu hayırları hayatınızda gözünüz göre göre istediğinize sevine sevine yapmanızı tavsiye ederiz. Böyle yapmayıp cimrilik yapanlar ne duruma düşer? Evet, topladığı mal varislere gider. Varisler efendim mutluluk içinde onları afiyetle yerler, içerler, rahat ederler ama hesap, miras kalan malın hesabı, mülkün hesabı onu kazanan kimseden, yani ölenden sorulacak. Efendim bunu nereden kazandın? Bununla ilgili vazifeleri yaptın mı diye. Eğer yapmamışsa, negatifse durumu, o zaman vel ikabu leke diyor bu hadis-i şerifte. O zaman cezası bu miras malı bırakana şey yapacak. Yani hem mal var, hem başkaları faydalanıyor, kendisi faydalanmıyor, hem de ikabını kendisi çekiyor. O halde ne yapacak? Dünyadayken vazifelerini efendim yapacak. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, çok güzel bir hadis-i şeriftir o, buyurmuş ki yani hanginiz var başkasının malından kendi malını daha çok sevmeyen? Hep siz başkalarının malını daha çok seviyorsunuz, kendi malınızı sevmiyorsunuz diye sormuş, öyle bir şaşırtmacalı soru. Tabii şaşırtmacalı soru niçin sorulur? Dinleyen pür dikkat böyle kafasını toplasın, Allah Allah bu nasıl şey diye sebebini araştırsın diye. Demişler ki ya Resulallah, herkes kendi malını sever. Şurada bir kendisinin tarlası olsa o tarlasını korumaya çalışır. Yani başkasının tarlasından daha fazla kendi malına efendim sahip çıkar ve onu sever. Ne demek yani bu? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki senin dünyadayken ey mümin hayır hasenat yaptığın, harcadığın efendim kendi malındır.
efendim harcamayıp da biriktirip biriktirip depo edip depo edip de hiçbir şey yapmadan ölüp gittiğin ve geride mirasçılara kalan da mirasçıların malıdır. Demek ki harcamadığın zaman, hayır hasenat yapmadığın zaman, bir biriktirme illeti içine düşüp de böyle cimrilik yaptığın zaman aslında başkasının malının koruyuculuğunu yapmış gibi bir insan durumuna düşüyor insan. O halde insan helalinden kazanmalı, kazandığından hayatında hayrını, hasenatını yapmalı. Yunus Emre çok güzel söylüyor. Dürüş kazan, ye yedir. Bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyrektir. Bir gönül ibadeti. Kendin gayret et, çalış çabala, alın teriyle helalinden kazan. Kendin de ye, çoluk çocuğun da yesin, başkalarına da yedir. Yani ziyafet çek, arkadaşlarını çağır, efendim hayır hasenat yap, yedir. Başkalarına da yedir, giydir, efendim hayırını.

Yap. Bir gönül ele getiriliyor. Gayeyi iyi yakalamış Yunus Emre'miz. Allah şefaatini erdirsin o mübarek zatın ve diğer bütün mübarek evliya olan sevgisinin şefaatini erdirsin bizleri. Ne güzel söylüyor. Yani maksat bir gönül kazanmak, bir gönlü ele getirmekten maksat ele getir demek. Yani gönül kazanmak. Gönlünü hoş etmek, duasını almak. Bir gönül ele getir. 1000 Kabe'den daha iyidir. Bir gönlü efendim memnun etmek. Yani 1000 tane Kabe tamire muhtaç olsa Kabe'yi 1000 defa tamir etmekten efendim bir gönlü böyle hoş etmek, sevindirmek daha iyidir diye Peygamber Efendimiz o hadis-i şerifinde böylece bildirmiş. Beriki hadisinde de harcamadığın mal varisinin malıdır. Sanki sen onu daha çok seviyorsun, bekliyorsun gibi oluyor. Harcadığın kendi malındır. Çünkü senin defterine yazılıyor. Ahirette sevabına ereceksin. Gene mirasçıya ver ama hayatında ver. Böylece efendim hayatında iyilik yapmanın sevabını kendin kazan. İkap senin olur. İyilikleri, vazifeleri, dini vazifeleri, mali vazifeleri yapmazsan ve ne demi leke ve şey de efendim pişmanlık da senin olur. Ah niye öyle yapmadım? Ah niye hayır hasenat yapmadım? Niye cimrilik yaptım? Niye paraları harcamadım? Niye Müslümanların hayırına hasenatına sarf etmedim? Niye hocalarımızın söylediği istikamette kullanmadım diye sonradan pişmanlık olur. Bu bakımdan hayırınız hasenatınız bol olsun. Hayırsever insan olun. Efendim şuurlu hayır yapın. İslam'a yarayacak hayır yapın. İslam gelişsin. Müslümanlar rahat etsin. Hayır dua edecek insanlar çoğalsın çevrenizde. Siz öldükten sonra da sizi hayır duadan hiç unutmasınlar. Efendim kabrinize nur yağsın, sevaplar aksın, yüzünüz gülsün, kabriniz cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Ve sahibu leke fil kabri el amel. Yani kabirde kim yoldaş olacak sana? Annem mi kalacak, babam mı gelecek, kardeşim mi gelecek, çocuğum mu gelecek? Kimse gelemez kabrin içine, kimse giremez. Bir kişi gömülür, kalır orada tek başına kabirde. Orada arkadaş kim olacak? Ameli. İyi ameli ise iyi arkadaş, kötü ameli ise fena, vaziyet çok fena o zaman. Kabirde insanın işlediği fiiller, dünya hayatındaki amali yoldaş olacak. Onun için fehasib nefseke kable en tuhaseb. Ahirette mahkeme-i kübrada mizan kurulup Allah verin bakalım defterini, açın bakalım, hesap edin hayırlarını, günahlarını, sevaplarını. Tartın demeden önce, hesaba çekilmezden önce nefsin, sen kendi nefsini kendin hesaba çek. Günün nasıl geçiyor? Ömrün nasıl geçiyor? Tevbekar mısın? İbadetkar mısın? İtaatkar mısın? Hayırkar mısın? Lütufkar mısın? Nasıl bir insansın? Kendini kendin bir tart. Vezem taati ve Allah-u Teala Hazretlerinin sözü bu. Benim taatime yapış, benim kulluğuma yapış, bana itaatte yapış, ömrünü yolunu benim kulluğum yolunda geçir. Vahzer masiyeti, bana isyan etmekten çok sakın. Evet, Allah'a itaat etmekle ömrümüzü geçirmeliyiz. Allah'a isyandan, bir göz yumup açıncaya kadar bile Allah'ın rızasına uygun olmayan bir işe bulaşmaktan sakınmalıyız. Harama bakmamalıyız. Harama el uzatmamalıyız. İbadetleri yerine getirmeliyiz. Haramlardan sakınıp kaçınmalıyız. Allah'a isyan durumunda kendimizi günahlı pozisyona düşürmemeliyiz. Var da bir ma'ateytüke ve küm mine şakirin diye bitiyor hadisin bu kısmı. Okuduğum da buraya kadardı. Benim sana verdiğime efendim gönül hoşluğuyla razı ol, şükreden kullardan ol. Evet, Allah bize nice nice nimetler vermiştir sevgili dinleyicilerim. Haddi hesabı yoktur, saymakla bitiremeyiz. Ayet de öyle söylüyor. Ve in teuddu nimet Allahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayıp tüketemezsiniz. Çok nimetler vardır. Kompleks nimetler. Tek tek saymaya kalksak olmaz. Bir öğle yemeği yiyorsunuz, sofranızda kaç çeşit nimet var. Bir nefes alıyorsunuz, hayatınız uzuyor. Bir nefes veriyorsunuz, içiniz rahatlıyor. Her nefeste bile en aşağı iki hayır var. Kalbiniz çalışıyor, aklınız çalışıyor, sıhhatiniz iyi, ağrınız, sızınız yok. Başınız dinç, efendim, çoluk çocuğunuz rahat, çevreniz, sizinle ilgili her şey nimet, nimet, nimet. Milyarlarca nimet içindeyiz. O halde efendim Allah'ın verdiklerine teşekkür duygusunu bilmeliyiz. Hani çocuğa bir şey veriyorsunuz annesinin yanında. Annesi hemen arkadan çocuğa diyor ki teşekkür et bakayım. Bak sana bunu verdi. Aferin. Teşekkür et diyorsunuz.
çocuğa teşekkürü öğretiyorsunuz da bizim kul olarak Rabbimizin bize verdiklerine de şükredici, teşekkür edici, efendim memnun olucu, memnuniyetimizi belirtici, Allah'a hamd edici kullar olmamız lazım geldiğini

0: sıhhat, hastalık, ameliyat, iyilik, kötülük, insanoğlu için hepsi. Belki sana ondan daha iyisi nasip olacak. Ama şu anda edebini takınman, şu anda Allah'ın sana verdiğine müteşekkir olman. Çünkü sana verdiği kadarını da vermediği başka kullar vardır. Sana vermiş olduğuna müteşekkir olman lazım. Şükür de İslam'ın çok önemli duygularından birisidir, bir ibadettir. Müminin aynı zamanda şükretmeyi bilen bir kul olması lazım. Kendisine yapılan iyilikleri bilen, Allah'ın kendisine yaptığı lütufları fark eden ve Allah'a şükreden bir kul olması lazım. Allah bizi efendim elde ettiği malları hayra sarf eden, helalinden kazanıp dini vazifelerini yapıp hayra sarf edenlerden, hayatın fani olduğunu bilip de ahirete hazırlananlardan eylesin. Efendim malı dolayısıyla ahirette azap ve ikap görenlerden, pişman olanlardan eylemesin. Kabirde bize yaptığımız dünya hayatındaki işlerimiz yoldaş olacağından ömrümüze hayırlı, güzel, sevimli, sevaplı, Allah'ın sevdiği işlerle geçirmeyi, çok faydalı işler ortaya koyup eserler bırakıp öyle efendim ömrümüzü değerlendirmeyi nasip etsin. Her zaman kârda mıyız, zararda mıyız, dünyamız nasıl, ahiretimiz nasıl diye nefsini muhasebe edenlerden eylesin. Allah'a taat ve ibadet yolunda yürütsün. Efendim isyandan sakınan, Allah'ın verdiklerine razı olup şükrünü eda eden, zikrinde şükründe Tevfikat-ı Samadiyane'ye mazhar kullardan olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Ömrünüzün böyle güzel geçmesini, iki cihanda bahtiyar olmanızı hepinize ve sevdiklerinize temenni ediyorum. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma Sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma Sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nas Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de insanlar anlamına gelen bir sureyi anlatacağız bugün. Nas Suresi. Medine'de indirilmiştir, 6 ayettir. Adını her ayetin sonunda yer alan ve insanlar anlamına gelen Nas kelimesinden alır. Felak Suresi ile birlikte El-Muavizeteyn, İhlas ve Felak Sureleri ile birlikte El-Muavvizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in en sonunda yer alan suredir. Nas suresinde Allah'a sığınılması gereken kötülükler anlatılır. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığın

0: Yandıkça geri çekilen o sinsi vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, insanların Allah'ı olan ilahına sığınırım.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Merhaba dostlar. Bir aşk gecesinde daha meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, zaman içinde divan şairleri de yaşadıkları olayları, yüz yüze kaldıkları hastalıkları, sıkıntıları, saldırıları şu veya bu şekilde dile getirmişlerdir. Biz de bugün divan şiirinde hastalık ve şifa konusuna değineceğiz. Buna göre divan şiirinde hastane için darüşşifa, şifahane, hasta için sayru, hasta, bimar, pürdert, mariz, sakim, alil ve müptela, doktor karşılığında tabip, hekim, cerrah, muhalic, fassat, tedavi ile ilgili olarak tedbir, teşhis, nabz, müdava, timar, ihtima, hastalıklar için maraz, illet, suda, humar, tep, humma, şirpençe, hafakan, yerekan, zükam, remet ve sebel, yara karşılığında yine yara, zahm, dağ, ilaçlar içinde ilaç, derman, deva, şifa, merhem fetil, macun, şerbet, daru, hap, ecza, ot, em, tiryak ve müverrih kelimeleri görülür.

Bir hastalığı anlatmak için bile söylenecek bunca sözü olan ecdadımızın şiirlerinde güzel bir gezintiye çıkmadan önce güzel bir eserle başlayalım dostlar programımıza. Fuzuli der ki, beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Mustafa Demirci yorumuyla dinliyoruz dostlar.

Değerli dostlar, hastalıkları divan şiirinde işlenişi açısından bedeni, ruhi ve manevi olarak ayırmak mümkün. İlk olarak bedeni hastalıklardan söz edecek olursak, Emine Yeni Terzi bir makalesinde şöyle der. Eski tıpta insan vücudunda var olduğu farz edilen safra, sevda, dem ve balgam adlarını taşıyan dört unsura ahlat-ı erba denirdi. İnsanların bu dört sıvı dengeli olduğu vakit sağlıklı, denge birinin lehine bozulduğu zaman da hasta olduğuna inanılır. Hastanın mizacını düzeltmek için ahlat-ı erbanın mütevazin olmasına gayret edilirdi. İnsan psikolojisinin ahlat-ı erba veya sağlık üzerindeki etkisi de bilinen gerçeklerdendir. Demiri nem, insanı gam çürütür atasözünde belirtildiği gibi, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi üzüntüler insanı hasta eder. Divan şairlerimiz kışın soğuk havaların nezleye sebep olduğu, rüzgarda veya cereyanda kalmanın insanı hasta ettiği, çok yürümekle ayakta çıbanların çıktığı, karşımızdaki insan çok konuşunca başımızın ağrıdığı veya güneşte kalmanın insanı hasta edeceğini şairane ifadelerle ele alırlar.

Geceleri mehtaba karşı yatmakta hastalığa sebep olurken, kısaca nazar tabir ettiğimiz kem gözlerin tesiri de dudakta uçukların çıkmasına sebep olur veya insanı hasta eder. Dumuru ağır olan hastalar müşahede altında tutulur. Doktor hastanın başında bekler. Hasta halinden şikayet ederse koca Ragıp Paşa'nın "Tabibin olsa kizbi marizin sıhhatin söyler" mısrağındaki gibi hekim, iyi oldun iyi sözleriyle hastaya moral verir. Günümüzde hastalıklarla beslenme arasındaki ilgi herkes tarafından bilinmekte. Modern tıbbın sağlıklı beslenme prensibi geçmişte, "sağlığın başı perhizdir" atasözüyle ifadesini bulmuş, az veya yeterli miktarda yemenin insan sağlığı için daha uygun olduğu bütün tıp kitaplarında belirtilmiş. Şairimiz Fuzuli'nin, "İnsanlar noksanlık arızasının hastasıdır. Bazı insanlara perhiz fayda sağlarken bazıları da iyi beslenmeyle tedavi olur" anlamındaki beyti dengeli beslenme ve diyetin önemine işaret eder. "Mariz-i arızayı nakstur nüfusu tamam. Kimine fayda perhiz eder, kimine gıda."

0: Hastaların daha çabuk iyileşmesi amacıyla bugün hava değişimi dediğimiz, tebdili mekanda ferahlık vardır sözüyle ifade edilen çevre değiştirme anlayışı, Nevi'nin mısralarında açıkça belirtilir. Sefer it derdüne, timar ola şayet Nevi. Bağsı sıhhat olur eylese bimar sefer. Değerli dostlar, Yeni Terzi'nin makalesinde dikkatimizi çeken birkaç husus da şöyle. Bir çeşit gül tatlısı olan gülbe şeker, hastaları güçlendirmesi, güllaç da hem ruh hem de beden sağlığı için faydalı bir tatlı oluşuyla ele alınırken, Fuzuli gül suyunu her derde deva olarak niteler. Bulunur her derde istersen gülistanda deva. Hokkasında Gonca'nın san kim şifa cullabı var. Nevi'nin şu beytinde kurutulup toz haline getirilen amberin buruna çekildiği zaman kalbi kuvvetlendirdiğini tespit ediyoruz. Verürken kalbe amber kuvvetin gazilerin haki, dimağında olan hasm-ı sefihun ham sevdadır. Günümüzde soğuk algınlığında hastanın kat kat örtülüp terletilmesi geçmişte de uygulanan bir yöntemdir. Bolay ki deriyem diyü budur örtün digi kat kat. Ki kendiye savuk ay durup olmuş natüvan gonca.
1: Aşkla başladı her şey. Divane aşk.

Değerli dostlar, divan şiirine baktığımızda hastalık ve dert temalarının sıkça işlenmiş olduğunu görüyoruz. Mesela kan aldırmak, dinen de tavsiye edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Yakın zamanlara kadar hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde bir tedbir olarak hastadan kan alınırdı. Geçmişte de zehirlenmeyi veya yaranın enfekte olmasını önlemek için hastanın yarasından bir miktar kan akıtılırken, özellikle vücudun değişik yerlerindeki ağrıları dindirmek için de bu metot uygulanıyordu. Ayrıca sarılığın tedavisi için de hastadan kan alınıyordu. Zerd oldu yüzüm, derd ile san kim yere kan. Lütfeyle begüm, dökme benim yok yere kanım. Değerli dostlar, yaraya merhem sürülürken eli uğurlu kişinin tedavide etkili olduğu düşünülür, yaranın çabuk iyileşmesi için hava almasına veya suya değdirilmemesine itina edilir, üzeri pamukla sarılırdı. Bütün bu hususları Fuzuli'nin meşhur beytinde de görüyoruz. Pembe-i merhemi dağ içre nihandur bedenim. Diri oldukça libasım, budur ölsem kefenim.

Divan şiirinde akıl ve ruh hastalıklarının tedavisinde başvurulan temel yöntemlerin de konu edildiğini görüyoruz. Örneğin çağımızın yaygın hastalığı stresten kurtulmak için geçmişte açık havaya çıkılır, bahçelerde gezilir veya su başlarında oturulurdu. Hurrem olsa gamde gül, eşki revanum görse yar. Adeti tefrihi ruh itmektür akar salarım. Dostlar, araştırmanın en ilginç yanı da şu. Modern psikiyatride ruh hastalıkları psikoterapi ve grup terapi ile tedavi edilirken, geçmişte sohbetle, özellikle gönüllere hitap eden tasavvufi sohbetlerle şifaya kavuşurdu. Yine mazide Batı ülkelerindeki ruh hastaları kendilerine musallat olan şeytandan kurtulsun diye işkenceye tabi tutulurken, ecdadımızın bu hastaları musiki ile tedavi ettiği gerçeği de divan şiirine aksetmiştir. Şifa saz eyle, ben pür derde ruh efzaymış sazım. Al anı çengüne, mecliste budur matriba kanun. Sadası bi bedel nakşi güzel garra musahiptür. Gıdayı ruhtur safi, virür kalbe safa kanun.

Değerli dostlar, divan şiirinde bedeni hastalıklardan hangi hallerde söz edildiğinin örneklerini verdik. Şimdi ise sıra gönül hastalığında ki sıkça gazellerde, kasidelerde yer almış. Fuzuli, "Beni candan usandırdı" gazelinde der ki, "Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı?" Fuzuli bu beyitlerde de "Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı?" beytindeki "Ol yar herkese derman sunar da benim derdime neden ihsan etmez? Yoksa beni hasta sanmıyor mu?" diye çıkışır ve sitem eder.

Yine bir başka beytinde, aşk derdiyle hoşem, el çekil acımdan tabip. Kılma derman kim, helakim zehri dermanındadır diyen yine Fuzuli'dir. Divan şiirinde kastedilen aşk çoğunlukla aşk hastalığıdır. Baki de der ki, dil derdini gamunla dil efkar olan bilir. Bimar halini yine bimar olan bilir. Gönül derdini gamınla gönlü kırık olan bilir. Hasta halini yine hasta olan bilir.

Öyle bir hastalık vardır ki şifası yoktur. Adı aşktır. Derdi ışkun zerrece kılmadılar dermanını. Âlem içre niceler Lokman-ı Eflatun olup, der bir şairde. Gönül hastalığına tutulan bir başka şairde sultan şairlerden Kanuni. Bir gül endamın gamından giceler bülbülleyin. İnlerim ta subh olunca olmuşum bimarı aşk. Bir gül endamlının yüzünden bülbüller gibi inlerim sabahlara kadar. Aşk hastası olmuşum, diyor Kanuni.

Sultan şairler arasında şiirlerinde şahsi duygularını ifade etmede en başarılı sayılan şair Cem Sultan'dır. Cem Sultan, şiirlerinde yaşadığı sıkıntıları oldukça duygulu bir anlatımla dile getirir. Bu gurbet cana gayet kâr kıldı. Ki alemden beni bizar kıldı. Ne kılam gerdihi eyyam beni. Bela vü derd ile bimar kıldı. Ne nahz olur acep bu talihim kim? Beni alem içinde zar kıldı. Gülistan yerine nimel bedeldir. Felek yerimi imdi har kıldı. Görün gerdunu dünun hikmetini. Bu gurbette cem'i bimar kıldı.

Şairlerin hoşnut olduğu aşk derdine ilaçlar kâr etmez, aksine hastalığın şiddetini arttırır. Dolayısıyla bimarı derdi aşk için ölmekten özge derman yoktur. Aşk hastalığı Nev'inin beytinde de şöyle geçer. Güftarı rabdu yabisi hacit mi ey tabip? Ölmekten özge derdi gamı ışka yok deva. Yine Fuzuli, canu ten oldukça menden derdü gam eksik değil. Çıksa can, hak olsa ten, ne can gerek ne ten bana, diyerek gönül sızısını şiirlerine nakış nakış işlemiş.

Şehzade'nin bostanından Leyla ve Mecnun'un hikayesi düşüveriyor gecemize dostlar. Birisi gönül hastası Mecnun'a der ki, ''Ey iyi huylu, irfan sahibi Mecnun, neden artık Leyla'nın obasına gelmiyorsun? Artık sende Leyla'ya karşı olan aşkından eser kalmadı mı yoksa? Fikrin değişti mi? Leyla'ya isteğin kalmadı mı?'' Mecnun bu sözleri işitince ağlayarak dedi ki, ''Efendi, benimle uğraşma. Benim derdim bana yeter. Bir de sen yarama tuz ekme. Birçok defa ayrılık zaruri olur. Ayrılığa katlanmak ve sabırlı olmak aşkın azaldığına, sevdanın geçtiğine delalet etmez ki.'' Adam bu sefer de, ''Ey vefalı ve temiz ahlaklı Mecnun, ben Leyla'nın bulunduğu taraflara gidiyorum. Bir haber göndereceksen söyle de ben söyleyeyim.'' Mecnun ona şu cevabı verir, ''Leyla'nın yanında benden bahsetme ve benim adımı anma. Onun bulunduğu yerde benim bahis konusu olmam manasız olur. Çünkü ben onun varlığıyla varım. Ondan ayrı benim bir varlığım yoktur.''

Değerli dostlar, aşk derdi gönül hastalığıyla ilgili Mevlana Hazretleri şöyle diyor Mesnevi'de. Herhangi bir kimsede gizli bir aşk derdi yoksa, o yaşıyormuş gibi görünse de onun gönlü ve canı yoktur. O adeta gezen, dolaşan bir ölüdür. Eğer aklın varsa git de haktan dert iste. Çünkü dertsiz olmaz. Aşk derdine düşmemek imkansız bir hastalıktır. Hazreti Mevlana aşk derdiyle dermanlanmış bir halde ona aşkı soranlara ben ol da bil dememiş midir? Yine Mevlana der ki, kimde aşk endişesi yoksa o kanatsız kalmış bir kuş gibidir. Vah ona! Ey bizim sevdası güzel aşkımız! Şad ol! Toprak beden aşktan dolayı göklere çıktı. Dağ bile aşktan oynamaya başladı, çevikleşti. Yemyeşil aşk bağının sonu ucu bucağı yok. Orada gamdan ve neşeden başka ne meyveler var? Aşk seçkin erler için gemiye benzer. Gemiye binen kişinin bir afete uğraması nadirdir. Çoğu zaman kurtulur. Aşkın yüzlerce nazı, edası, ululuğu var. Aşk yüzlerce nazla elde edilebilir.

Değerli dostlar, beden hastalıklarından ve gönül hastalığı olan aşktan dem vurulur da, hiç manevi aşktan söz edilmez mi? Aşka düşen pervaneler gibi nice erenler, ne gazeller ne şiirler yazmış hak aşkına. Derdine dermanı kendinde bulmuş nice sufi. İşte onlardan biri. Niyaz-ı Mısri'nin bir gazeliyle divan-ı aşk bahrinde yol alıyor aşk gemilerimiz.

derman aradım derdime. Derdim bana derman imiş. Burhan aradım aslıma. Aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözler idim. Dost yüzün görsem deyü. Ben taşrada arar idim. Ol can içinde can imiş.

Öyle sanırdım ayrıyım. Dost ayrıdır, ben gayrıyım. Benden görüp işiteni, bildim ol canan imiş. Savmu salat hac ile sanma biter zahit işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş.

İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Haktan açık bir nesne yok, göz sözlere görülmez imiş.

Bir hadis-i kutsi'de buyruluyor ki, yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Gönlümüz sevdalar mekanı. Kainatın özü ve çekirdeği olan insana, bütün kainatı kucaklayabilecek bir kalp vermiştir Hak Teâlâ. Ancak Allah'ı tanımakla, O'na yönelmekle, O'nu anarak, O'na kulluk ederek huzura erebilir o kalp. İbrahim Tenuri ne de güzel niyaz eylemiş dostlar. Ya dert gönder, ya deva, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, İkisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ger bu, ger bostan ola, ger bendü, ger zindan ola, ger vaslü, ger hicran ola, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ey padişahı lem yezel, zatı ebed, hayy-ı ezel. Ey lütfu bol, kahrı güzel, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ağlatırsın zari zari, verirsen cenneti huri, layık görür isen nari, kahrında hoş, lütfunda hoş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek dirgür, gerek öldür. Bu aşık hem sana kuldur, kahrında hoş, lütfunda hoş.

0: Aşk derdiyle, hak derdiyle hoş olan ve derdini seven bir başka sufi de Yunus. Kesildi takatim, dizde derman yok. Bu ne mezhebimiş, dinden içerim. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içerim. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu, dermandan içerim. Yunus'un gözleri hundur açılmaz. Kapında kul var, sultandan içerim. Hak aşıkı Yunus Emre'nin kalbine düşen korlardan düşsün kalplerimize dostlar. Bakın Abdülahad Nuri ne diyor şiirinde. Gönlümüz her an sendedir ya Rab. Derdime derman sendedir ya Rab. Rahatı canım, canda cananım. Sırrı pinhanım sendedir ya Rab. Aşıkın kamı, vuslat encamı. Diler aramı sendedir ya Rab. Aklın yitirdim, ben de bulmadım. Şüphe kılmadım, sendedir ya Rab. Can kuşu uçtu, alemine geçti. Ol yana kaçtı, sendedir ya Rab. Nuri biçare, sinesi yare, yareye çare, sendedir ya Rab. Değerli dostlar, hastalığa ve şifaya dair güzellikler paylaştık bu gece sizinle. Şimdi ise gitme vaktidir. Bedeni hastalıklarınızdan şifa bulasınız da hak aşkına düşesiniz. Son sözümüzü Kanuni söylesin bu kez. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Eyvallah.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: sadece bir kavme, bir çağa mahsus değildir. Mesela Yahudilik bir kavme mahsustur. Bir kavmin dinidir. İslam öyle değildir. Bütün insanlığa ve bütün çağlara hitap etmektedir. Peygamber Efendimiz kâfeten dinlâsi beşiren ve neziren. Bütün insanlığa hitaben müjdeleyici ve ihtarcı olarak, gerçekleri haber verici, ihtar edici bir kimse olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara ve hatta görünmeyen varlıklara, inse ve cinne, cinlere ve insanlara peygamberdir. Resulü Sakaleyn'dir. İnsanlara ve cinlere peygamberdir. Cinler de gelip iman ettiler diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sadece Türkiye'nin peygamberi değildir. İngiltere'nin de peygamberidir. Amerika'nın da peygamberidir. Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam.
1: Akra.

demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

ömür değmez bir lahzasına anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostum. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı caviden bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihal.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Hepimiz için farklı kaderler yazılmış. Elbette hepimizin farklı sıkıntıları, farklı dertleri, kaygıları, istekleri var. Bu dünya hayatındaki imtihanlardan alnımızın ve yüreğimizin akıyla çıkmaya çalışırken bazen öyle bir çıkmaza gireriz ki bunalırız. Çözümsüz problemlerle yüreğimiz daralır ve bu durumdan asla kurtulamayacağımızı, çözümsüzlükte yitip gideceğimizi düşünür, karamsarlığa düşeriz. Ama bilmemiz gerekiyor ki sevgili dostlar, umutsuzluk insana yaraşan bir şey değildir. Müslümansa inancına yakışan bir şekilde asla umutsuzluğa düşmeyen insandır. Umutsuzluk yok. Hele hele dünya hayatında yanımızda dua gibi bir yol arkadaşımız varsa o bizi mutlaka bir ferah kapısına ulaştıracaktır. Unutmamak lazım ki musibetlerden nice saadetler çıkar. Gönülden halisane edilen yakarışlarsa inşallah vakti saati geldiğinde karşılık bulur.

Hatırlayacaksınız efendim. Hazreti Yusuf'u kuyuya attıklarında onun için her şeyin bittiğini düşünenler bir süre sonra Mısır'ın en önemli kişisi olarak ortaya

ortaya çıktığını görünce kim bilir nasıl şaşırmışlardı. Veya Hazreti İbrahim'in günler sonra gülümseyerek ateşten çıktığı Nemrud'a söylendiğinde, düşünsenize, kim bilir nasıl saçını başını yolmuş, duyduklarına inanmak istememişti. Atalarımız ne güzel sözler söylemişler. İşte onlardan bir tanesi, gün doğmadan neler doğar. Kula düşen gönülden dua etmek ve Hakk'a teslimiyet göstermektir. Yeter ki biz elimizden geleni yapalım ve rahmetin tecellisini bekleyelim. Bunları böyle dilden söylemek kolay elbette ama iş hayatımızın her alanında tatbik etmeye gelince maalesef birçoğumuz yolda kalıyoruz. Günümüz dünyasında bu vasıfları taşıyan insanlarımız azalsa da ne vakit duada ısrar, teslimiyet ve ümit var olma konuları açılsa akla gelen güzel insanların arasında hep o da vardır. Kimi kastediyorsunuz derseniz Topkapı'da kendi adıyla anılan bir cami yaptıran Arakiyeci İbrahim Ağa'dan bahsediyoruz efendim. Belki onun hikayesini pek çoğunuz dinlemiş ya da okumuş olabilirsiniz. Biz yine de duadan sıkça söz ettiğimiz bu gecede İbrahim Ağa'yı tekrar hayırla yad etmek ve onun Allah'a olan güven ve teslimiyetini örnek teşkil etsin diye takdirle zikretmek istiyoruz efendim.

İstanbul'un Topkapı semtinde Sur dışında eski Edirne yolu üzerinde 1591 yılında yani Sultan 3. Selim zamanında yapıldığı sanılan bir cami var. Bilenler elbette bilir. Arakiyeci İbrahim Ağa Camii. Bu cami Takkeci Camii yahut İbrahim Çavuş Camii olarak da bilinir. Arakiye ismi sevgili dinleyiciler Arapça Arak yani ter kelimesinden üretilmiş olup anlamı ter çeken başlıktır. Arakiye adıyla dilimize girip dervişlerin giydikleri tiftikten yani keçeden yapılmış ince külah takke anlamına gelmektedir. Arakiyeci de malumunuz bu mesleği icra eden kişidir. Ve geleneksel Türk el sanatlarının en eskilerinden olan arakiyecilik eski Türk toplumunda zanaat dalları arasında da çok önemli bir yere sahipti. Bu bilgiyi de naklettikten sonra dönelim efendim İbrahim Ağa'nın ibretlik hikayesine. Camiyi yaptıran Arakiyeci İbrahim Ağa, eski İstanbul'un Topkapı semtinde yaşayan bir garibandı. Kendisi ne kadar fakirse, gönlü de bir o kadar zengindi. Ördüğü takkeleri, serpuşları çarşı pazar dolaşarak satar, karısıyla birlikte zar zor geçinirdi. Zar zor geçinirdi ya, yine de ebedi bir emeli, büyük bir hedefi vardı. Surların kıyısına bir cami yaptırmak istiyordu. Şimdi İbrahim Ağa'nın garibanlığı düşünülürse ne kadar büyük, ne kadar ulaşılmaz bir hayal değil mi? Ama İbrahim Ağa hep bunu konuşuyor, hep bunun hayalini kuruyordu. Hangi parayla cami yaptıracağını soran ve büyük emelini alaya alan tanıdıklarınaysa şu cevabı veriyordu İbrahim Ağa. İhtimaldir padişahım belki deryalar tutuşa. Yani denizin yanması bile ihtimal dahilindedir. Deniz tutuşur mu be? Sen bu kafayla daha çok hayal görürsün diyenlere de takkeci garibi aldırmıyor, çok çalışıyor, üçe beşe katıp biriktiriyor. Umutsuzluğa düştüğü zamanlardaysa Nemrut ateşini gülistana çeviren Allah isterse deryaları da tutuşturur diye söyleniyordu. Tabii efendim bu gerçeği idrak için, bu derece güçlü bir iman için insana takkeci İbrahim sabrı lazım. Allah inşallah bizlere de nasip etsin.

Bir kandil gecesi hocası rüyasına girdi ve hemen Bağdat'a gitmesini emretti. Derhal Bağdat'a git gel. Şimdi böyle bir durumu...

Ancak bizler sorgularız. Hatta kulak bile asmayabilir, rüya der, gelip geçeriz. Ama sebebini düşünmek, akıl ve mantıkla bağlantısını bulmaya çalışmak elbette gönül ellerinin derdi değildir. Onlar ihlas ve tam tevekkülle sadece buyruğa koşarlar. Takkeci İbrahim Ağa da öyle yaptı. Hemen o gün hiç tereddüt etmeden ailesiyle vedalaşarak Bağdat'ın yoluna düştü. Bin türlü zahmetten sonra şehre girdi. Elbette yorgundu, çok bitkindi ama ümit doluydu. Bir hanın avlusundaki tahta peykeye kıvrıldı. Tam gözlerini kapatmak üzereyken başına yaşlı bir hancı dikildi. "Hayrola yolcu, nereden gelip nereye gidersin?" "Darül Hilafe'den," diye cevap verdi takkeci. "Dersaadet'ten geliyorum." "Hayırdır inşallah, geliş sebebin nedir?" Önceleri söylemek istemedi ama hancı o kadar ısrar etti ki sonunda rüyasını anlatmak zorunda kaldı. Bir rüya üzerine ta İstanbul'dan kalkıp Bağdat'a geldiğini duyan yaşlı hancı kahkahayı bastı. "Hay akılsız! Hiç rüyaya ümit bağlanıp bunca zahmete girilir, bunca masraf yapılır mı? Ben dahi geçenlerde bir rüya gördüm. Rüyama giren nur yüzlü bir ihtiyar, İstanbul'a git. Topkapı'daki kulübesinde takkeci İbrahim Ağa diye biri yaşar. Onu bul, odunluğunda bir küp Bizans altını gömülüdür. Al keyfince yaşa," dedi. "Ama rüya ile amel edilmez," dedim. "Hiç üstünde bile durmadım." Hancıyı dinlerken Arakiyeci İbrahim Ağa, rüyada bahsi geçen İbrahim'in kendisi olduğunu anlayınca gözleri parlamış, tüm yorgunluğu geçmişti. İçinden "İşte şimdi derya tutuştu," diye düşünüyor, tatlı tatlı gülümsüyordu. Gece demeden, gündüz demeden, yağmurdu, güneşti dinlemeden tekrar İstanbul'a döndü. Ayağının tozuyla hiç dinlenmeden evinin odunluğunu kazdı. Rüyada işaret edilen altın dolu küpü topraktan çıkardı. Ve 1591 yılında bu şirin camiyi inşa ettim.

0: Arakiyeci İbrahim Ağa Camii, hedefe kilitlenmenin, sabrın ve sebatın sembolü olarak günümüzde de hala duruyor sevgili dinleyiciler. Şimdi bir düşünelim bakalım. İbrahim Ağa şartların elverişsizliğine ve maddi imkanların azlığına bakıp cami yaptırma emelinden vazgeçseydi ya da bir rüya gördü diye İstanbul'dan kalkıp o zamanın şartlarıyla Bağdat'a kadar gitmese, bu kadar zahmeti göze almasaydı ve maddi imkansızlıklarına rağmen dualarında da ısrarcı, hatta ümit var olmasaydı emeline nail olabilir miydi? Elbette olamazdı. Onun bu güzel hasletlerinin günümüz insanlarına da örnek olmasını diliyoruz efendim. Şayet sizin de yolunuz bir gün Topkapı'daki Arakiyeci İbrahim Ağa Camii'ne düşerse, bu tatlı hatırayı yad ederek bu güzel insanın teslimiyet ve sabır timsali İbrahim Ağa'nın muazzez ruhuna fatihalar göndermenizi ümit ediyoruz.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım, sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun, çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler: oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Sağduyunun sesi Akra.

0: Hacı Bektaş-ı Veli. Makalat eserinin içerik bilgileri ve eserin incelenmesi.
1: Hacı Bektaş-ı Veli'nin en geniş ve fikirlerini tam görebildiğimiz eseri Makalat. Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasani. Makalat biliyorsunuz makaleler demek. Makale de yani filanca gazetenin başyazısı filan manasına değil.

0: fikir yazısı manasında makale değil. Yani bir konuda söylenmiş bazı sözler demek, fikirler demek. Makalat da Hacı Bektaş Veli'nin çeşitli konulardaki fikirlerini toplayan bir eser. Ama kompilasyon değil, toplama değil. Eserin bir bütünlüğü var. Çünkü bazı bölümlerde diyor ki, şimdi şu konuda bunu kısaca söylüyorum, ileride anlatacağım diyor. Demek ki bir eserin bütünlüğü var. Müellifin kaleminden, yani yazarın kaleminden çıkmış bütünlüğü var. Makalatın iki şeklini görüyoruz. Türk edebiyatında, kütüphanelerde incelediğimiz zaman birisi aslı Arapçaymış, Türkçe tercümesi, birisi manzum tercüme, bu Denizli'nin Honaz kasabasından gelip İznik'e yerleşmiş olan Hatipoğlu Muhammed'in nazma çektiği, manzum olarak, şiir olarak yazdığı Hacı Bektaş Veli makalatı. Bir de düz yazı, yani nesir halinde mensur olan makalatı Hacı Bektaş Veli. Düz yazı halindeki makalatın nüshaları, yani manuskriptleri çok. Her kütüphanede birkaç tane bulabilirsiniz ama hepsi güvenilir durumda değil. Tabii biz hangisi güvenilir durumda, hangisi ilaveli, hangisi tam, hangisi doğru, onu araştırdık. Yani 4-5 senemizi harcadık, onu ortaya koymaya çalıştık.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Kamil insan odur ki, koyar her yerde eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. İnsanoğlu asırlar sonrasına armağan ettiği kalıcı eserlerle, gönüllerde, zihinlerde ve fikirlerde bıraktığı manevi miraslarla hatırlanıyor hakikaten. Yüzyılları aşıp günümüze gelen bu kıymetli miraslardan biri, Hacı Bektaş Veli'nin kaleme aldığı makalat eseri. Efendim, makalat adından da anlaşılacağı gibi makaleler demektir. Hacı Bektaş Veli'nin en tanınmış, en yaygın ve hacimli eserlerinden biridir. Aslı Arapça olan eser, güzel ahlak sahibi, Allah'ın sevdiği kul olma yolunda yazılmış risaleler şeklindedir. Makalatın tarihsel süreci içerisinde ilk olarak Hatipoğlu Muhammed'i görüyoruz. İkinci Murat zamanı alimlerinden olan ve Fatih'ten önceki devirde yaşayan Hatipoğlu Muhammed, bu kıymeti kültürümüze kazandıran ilk alimlerden. Eser yakın tarihte de 1954'te basılmıştır. Lakin bu basım ilmi usullere uygun bulunmadığı için yeniden incelenmiş, aslına uygun olarak tekrar basılmıştır.

0: değerli dinleyicilerimiz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, makalat üzerinde yıllar süren dikkatli ve titiz bir çalışma yaptı. 14. asır Türkçesiyle yapılan tercümelerini Arapça aslıyla da karşılaştırmalı olarak doçentlik tezi olarak hazırladı ve eseri her seviyeden insanın idrak edeceği bir dille okur dünyasına kazandırdı. Makalatı okurların istifadesine sunarken amacına uygun olarak anlaşılır bir üslup ve akıcı bir anlatım tercih etti. Anlaşılması zor konuları sohbet havası içerisinde somut örneklerle daha açık ve anlaşılır hale getirdi.
1: Şimdi bu Yeniçerilerin piri olmuş, gazilerin serdarı, kutbu alem diye tanınmış, hünkâr diye nam almış. Bu şahıs acaba nasıl bir kimse? Hangi zihniyetten bir insan? Tabii ben müsbet vesika aradığım için, yazılı vesika aradığım için eserlerine baktım. Eserlerinin cinslerini, efendim, yazma eserleri, ona ait olup olmadığını, muhtevalarını inceledim. 4 sene az bir zaman değil, 5-6 sene az bir zaman değil. Ve uzun araştırmaların sonunda tezimizi ortaya çıkarttık. Münakaşaları yapıldı. Sonradan çok büyük lütfetti muhtelif zevat-ı muhtereme. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Malatya'dan Alevi kardeşlerimiz demişler ki hocamız bu kitabı bassın. Yoksa basmazsa biz basacağız.

besmele ile başlamaktadır. Besmele, genel anlamda hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın, özelde Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla anlamına gelen Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin adıdır. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesle aktarılan bir prensiptir. Alimlerimiz de bu prensibe bağlı kalarak eserlerine daima besmele ile başlamışlardır. Hacı Bektaş Veli, besmelenin ardından hamdele ile devam etmiştir eserine. Hamd, iyilik, güzellik ve üstünlükle niteleme, övme anlamına gelmektedir. Hamdele, yüce Allah'a yönelik şükür ve her türlü övgüyü ifade etmektedir. Hacı Bektaş Veli, makalatın ilk bölümünü işte bu niyet ve bilinçle hazırlamıştır.

besmele ve hamdelenin ardından eser bu kez salvele ile taçlanır. Dua, rahmet ve mağfiret anlamına gelen salatla, esenlik ve barış anlamındaki selam kelimelerinden oluşan salatü selam, salavat getirme yahut kısaca salvele tabiriyle ifade edilir. Hacı Bektaş'ın makalatına besmele, hamdele ve salvele ile başlaması, onun Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e ve sünnet-i seniyeye duyduğu derin sevginin ve kuvvetli bağlılığın bir göstergesidir. Bu hassasiyetleri üzerinde taşıyan eser, 4 kapı 40 makam tertibi üzerine kurulmuştur. 4 kapı, İslam'ı temel alarak iyi ve kamil insan olma yolunda tasavvuf, marifet ve hakikatle gidişi temsil etmektedir. Kul, Allahü Teala Hazretlerine erecek, erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak.

0: Makalatta geçen bu sözler Allah-u Teala'nın has kulu olmak için 40 makamdan geçmek gerektiğine işaret etmektedir. Pes 40 makam budur kim? Peki bu 40 makam nedir diyor ve Hacı Bektaş bunların hepsini eserinde tek tek sıralıyor. Sonra da şu sözleri söylüyor. Pes 40 makam budur kim dedük? Eğer sen dahi yiyerek bilirsen iyi dur. Ve eğer ni bu 40 makamın birisi eksik olur ise hakikatlık tamam olmaz. Zira kim şartı eksik olur. 40 makamı da anlattık, söyledik. Bu 40 makamdan birisi eksik olsa iş tamam olmaz. Çünkü şartlardan birisi noksan olduğundan diğer şartlarda yerine gelmez diyor. Bu düşünce ve anlayış Ahmet Yesevi'nin Fakrnamesinde de hemen hemen aynı şekilde izah edilmiştir. Dolayısıyla makalat bu özelliğiyle Fakrnamenin bir açıklaması gibidir. Yunus Emre de şiirlerinde 4 kapı 40 makamı oldukça geniş olarak tarif etmiştir. Bu da bize göstermektedir ki Türkistan'da Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf anlayışı Anadolu'da Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre ile hayat bulmuştur. Bu üç gönül insanı fikirleri itibariyle adeta birbirini takip eden ve bütünleyen bir zincirin halkalarıdır.
1: Yunus Emre'yi Hacı Bektaş Veli'nin makalatını okuyup anlamadan anlamak mümkün değildir. Anlayamazlar. Yunus Emre'yi anlamak kolay değil. İslam'ı bilecek, tasavvufu bilecek, Türkçeyi bilecek, Farsçayı bilecek, Arapçayı bilecek. Efendim, bir de makalatı bilecek. Bir şartım daha var benim.

0: Makalatı bilmeden Yunus'u doğru bilemezler, bilemediler ve şerh de edemezler. Yani şiirlerinin gerçek manasını tam anlayamazlar. Bu eski Yunus dört kapıdan bahsediyor, 40 makamdan 360 menzilden bahsediyor, efendim vücut şehrinden bahsediyor. Tam Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kitabının konularıdır.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, makalat 11 konudan oluşmaktadır. Birinci konuda abid, zahid, arif ve muhiplerin özelliklerinden bahsedildikten sonra dört kapı 40 makam olarak bilinen makamlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Akabinde Allah-u Teala'nın varlığını, tekliğini, eşi ve benzeri olmadığını ifade eden tevhid inancı açıklanmıştır. Hazreti Adem'in yaratılışı, şeytanın halleri gibi konularda eserde yer alan farklı konular arasındadır. İslam, itikat, ibadet ve ahlaka ait hususlarda 157 adet ve 23 hadisle desteklenerek ferdi ve toplumsal ahlaka ait unsurlar eserde açıkça ortaya konulmuştur. Özellikle güzel ahlakın önemi her fırsatta vurgulanmıştır. Çeşitli dini ve ahlaki meselelerin oldukça geniş biçimde ele alındığı makalatın en önemli özelliklerinden biri de Hacı Bektaş'ın fikirlerinin tespitinde kullanılacak asıl kaynak olmasıdır. Makalat ayrıca din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü konularını ele alan en nadir kaynaklar arasındadır.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başka

başkası tutmuyor. Doğrusu o her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

İyilik yapmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allah-u Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allah-u Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar.

Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini

0: taktiğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hepimizin asıl mesleği Müslüman olmak dolayısıyla sahabe-i kiram gibi hareket etmek. Sahabe-i kiram mesleği veya İslam'ı yayma mesleği, İslam'ı tanıtma, öğretme mesleği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niçin peygamber gönderildiğini düşünerek onun bize işaret ettiği istikamette çalışmak. Tüccar değiliz, doktor değiliz, mühendis değiliz, iktisatçı değiliz, esnaf değiliz, işçi değiliz, çiftçi değiliz. Hepsinin önünde Müslümanız ve İslam'a hizmet etmemiz gerektiğini biliyoruz. İslam'ı yaymamız lazım. İslam'ı başkalarına anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bütün Müslümanları Allah Celle Celaluhu birbirlerine kardeş etmiş olduğu için innemel müminune ihvetun, Müslümanlar birbirlerinin kan kardeşliğinden de önde gelen kardeşleri olduğu için Müslümanlara da hizmeti önemli bir gaye olarak karşımızda buluyoruz, kalbimizde buluyoruz. Müslüman olunca ana yapı, kafa yapısı böyle oluyor. Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Allah rızasına cümlemizi erdirsin.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünü Mesut Kurtiş'e ayırdık. Kendisi Üsküp'te Türk Makedonyalı bir aileden dünyaya gelmiş. İlk eğitimini de burada aldıktan sonra genç yaşlarda İngiltere'ye gidip eğitimini orada devam ettirmiş. Wales Üniversitesi'nde insan bilimi ve İslam hukuku okumuş. Ailesinin muhafazakar olması, özellikle de dedesinin dini ilimleri hıfzetmesi içinde ilim aşkını kıvılcımlandırmış, kendi deyimiyle bu ilim aşkının ifadesi olarak küçük yaşta ilahilere ve sufi müziğine gönül vermiş. Şöyle bir anısı var. Bir gün camide amcası onu öne çıkararak bir ilahi söylemesini istemiş ve bu yüzlerce insanın önünde okuduğu ilk ilahi onun adeta geleceğindeki kariyerinin bir başlangıcı olmuş. Şimdi kendisinden bir parça dinleyelim. Never Forget.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel ahenk.
1: مولاي صل وسلم دائما دائما دائما.
2: Mesut Kurtiş daha ilkokul yıllarından itibaren birçok radyo programında ve özel günlerde ilahiler söylerdi. Üsküp İlahi grubuna dahil oldu. Balkanlarda özel birkaç albüm çıkarttı. Evladı Fatihan grubuyla çalıştı. Diğer birkaç ilahi gruplarıyla da çalışarak birçok yurt dışı programına katıldı. Kendisi yerel Makedon dilini, Türkçeyi, İngilizceyi ve ailesinin Arapça bilmesi sebebiyle bu dili de öğrenmiş. 2004 yılında ilk albümü olan Salavat'ta Türkçe, Arapça ve İngilizce parçalar yer almış. Çekimleri Türkiye'de çekilen ilk müzik videosu El Burda eseri oldukça ilgi görmüş. Şimdi kendisinden bu eseri dinleyelim.

Akra. ...2009'da ikinci albümü Beloved'ı çıkaran Mesut Kurtiş... ...birkaç yıl sonra da üçüncü albümü Tebessüm'ü çıkarmıştır. Albüme özellikle Tebessüm, yani Gülümse ismini verdiğini söyleyen Kurtiş... ...bunun nedeninin insanların birbirine yakınlaşmasını, selamlaşmasını... ...pozitif olmalarını istediği için olduğunu söylemiş. Yine bir röportajında... ...kültür ve müziğin öyle bir gücü var ki... ...sanki insanlarla yıllardır tanışıyormuş gibi hissediyorsun, diyor Kurtiş... Müziğin birleştirici

0: Evrensel Ahenk.
1: Mesut Kurtiş, şöhret olmak için müzik yapmadım. Bir boşluk vardı, bunu doldurmak gerekiyordu, diyor. 2000'li yılların başlangıcında İngiltere'de bunu fark ettiğini ve kendi kültürü olan Doğu kültürü ile Batı kültürü müziğini birleştirerek evrensel bir müzik ortaya çıkarmaya çalıştığını söylüyor. Kendisinin Sami Yusuf ve Maher Zain ile de çalışmaları oldu. Birbirimizi tamamlayalım, dayanışma içinde olalım istedik. Zaten bizim mecrada bir tek adam olma isteği yok. Çünkü yapılabilecek çok şeyler var. Yetenekli genç kardeşlerimizi de destekliyoruz, diyor Mesut Kurtiş. Şimdi kendisinin Sami Yusuf'la birlikte söyledikleri Ey Allah'ım isimli eseri dinleyelim.

Hissederek söylemediğinizde insanlar da hissetmez diye bir sloganı var Mesut Kurtiş'in. Bu aşk ve samimiyetle yaptığı müziğin daha birçok gönüller fethetmesini, insanların iyiliklerine vesile olmasını diliyor ve Evrensel Ahenk'te Mesut Kurtiş'e ayırdığımız bu programımızı burada sonlandırıyoruz. Selamet.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Bir şey atmayacaksınız sokağa. Kibrit çöpü atmayacaksınız. Ne olacak kibrit çöpünden demeyeceksiniz. Eviniz de temiz olacak, sokağınız da temiz olacak, üstünüz de temiz olacak, şehriniz de temiz olacak. Temizlik timsali olacağız. Temizlikte numune-i imtisal olacağız. Parmakla gösterilen şehir olacağız. Müşarun ileyhi bil benan. Parmakla gösterilen şehir olmamız lazım temizlikte. Parmakla gösterilen ülke olmamız lazım. Pırıl pırıl, şıkır şıkır, şırıl şırıl, ışıl ışıl. Böyle olması lazım.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akça'da.

Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına,

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi. Ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim, bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfür eden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Hiç kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak çirkin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saatinin bilgisini kimse bilmez. Ancak ona havale edilir. Onun bilgisi olmaksızın meyvelerden hiçbir tomurcuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. O Allah onlara, yani kendinin Rabbine karşı başkalarına bağlanmakla ortak koşanlara, "Nerede ortaklarım?" diye seslendiği gün, "Ya Rabbi, sana arz ederiz ki bizden buna hiçbir şahit yoktur," diyecekler. Önceden yalvardıkları, tapındıkları onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar. İnsan Allah'tan hayır, mal, mülk vesaire istemekten usanmaz. Her şeyinin olmasını ister. Ancak kendisine bir kötülük, bir sıkıntı dokunursa hemen karamsar olur, Allah'ın rahmetinden ümidi keser. Andolsun ki başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırsak, "Mutlaka bu benim hakkımdır. Ben kıyametin kopacağını filan da sanmıyorum." Andolsun ki eğer o Müslümanların dediği gibi kopsa da, Rabbime döndürülsem bile, hiç şüphesiz benim için onun yanında elbet daha güzeli vardır, der. Fakat andolsun ki inkar edenlere yaptıklarını kesinlikle haber vereceğiz ve mutlaka onlara en ağır azabı tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz zaman buna rağmen şükürden, ibadetten ve itaatten yüz çevirir, büyüklük taslayıp uzaklaşır.

0: yaklaşırlar. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da artık o uzun uzun yakarır durur. Resulüm de ki, söyleyin bana, eğer o Kur'an Allah katındansa ve ardından siz de onu inkar etmişseniz, böyle haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim olabilir? İleride onlara, gerek ufuklarda, dünya ülkelerinde, dış dünyalarında, gerek kendi içlerinde ve iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o, Kur'an'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması kafi değil mi? Dikkat et, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki o, Allah, ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen işleri aralarında danışmayladır anlamındaki Şura ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
1: Ha Mim Ayn Sin Kaf.
0: Resulüm, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder. Göklerde olanların da yerde olanların da hepsi ancak O'nundur. O pek yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ondan başka bir takım ilah ve tağutları, veliler, dostlar edinenler var ya, Allah onların hallerini gözetlemektedir. Resulüm, sen onlar üzerinde bir vekil değilsin, yalnız uyarıcısın. Resulüm, biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur'an vahyettik ki, bütün şehirlerin anası, merkezi olan Mekke şehri sakinlerini ve etrafında bulunan dünyadaki insanları uyarasın ve onları hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma gününün dehşetine karşı korkutasın. O gün toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. Eğer Allah dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini, dileyeni, niyet ve amellerine göre rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. Yoksa onu bırakıp başkasını mı veli, dost ve yardımcılar edindiler? Oysa asıl ve hakiki dost ve yardımcı Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü, çözümü Allah'ın buyruğuna göredir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ona dayanıp güvendim ve ancak ona yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yarattı. Bu nizam içinde sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şeyi onun benzeri değildir. O hakkıyla işitendir, görendir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları yalnız onundur. O rızkı dilediğine yayar, genişletir, dilediğine de kısar. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilendir. Allah Nuh'a dinden buyurduğu şeyleri size de aynen şeriat, din ve umumi kanun yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şey, dini dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri davet ettiğin şey, yani tevhid, onlara

ağır geldi. Allah niyet ve amellerine göre dilediğini bu tevhid dinine seçer ve kendisine itaatle yöneleni de buna eriştirir. Onlar, ehli kitap ve diğerleri ancak kendilerine Allah'ın kitapları bilgi geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden dinde ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte kadar azaplarının ertelenmesine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Arkalarından kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. Resulüm, işte bunun için sen onları tevhid dinine davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma konusu yoktur. Allah, kıyamette hepimizi bir araya toplayacaktır. Zaten dönüş ancak O'nadır. İnsanlar tarafından kabul edildikten sonra, Allah ve son dini hakkında hala saptırmak için tartışanlar var ya, onların delilleri Rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap vardır, hem de şiddetli bir azap onlar içindir. Hak olarak kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar, alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun geleceğinin gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o kıyamet saati hakkında tartışan ve ondan şüphe edenler elbet haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetlidir. Her şeye galiptir. Kim ameliyle ahiret kazancını, sevabını isterse onun kazancını artırırız. Kim de bile bile ahiret sorumluluklarını terk eder ya da gerekli görmez de yalnız dünya ekinini, menfaatini isterse ona da bundan veririz. Fakat ahirette ona sevaptan hiçbir nasip yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru sayıp hüküm koyan Allah'a karşılık edindikleri ortakları mı var? Eğer azabın kıyamet gününe ertelenmesine dair onun sözü, hükmü kesin olmasaydı, onların aralarında dünyada elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. O zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamette korku içinde olacaklarını ve onun cezasının başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlerse cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzurunda diledikleri şeyler kendilerinindir. İşte bu müminlere büyük lütfun ta kendisidir. İşte bu lütfunu Allah iman edip de salih amel işleyen kullarına müjdelemektedir. Resulüm, de ki, bunu duyurmama karşı sizden Allah'a yakınlıkta sevgiden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun için bu iyiliği karşısında alacağı sevabı artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, güzel amele bol karşılık verendir. Yoksa Kur'an'la ilgili olarak senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Allah izin verseydi de öyle yapsaydın ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi. Ama böyle olmadığı için Allah onların söyledikleri batılı mahveder ve peygamberine indirdiği sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o gönüllerde gizli olanları bilendir. O
kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. O, iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince, onlara da şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği kadar indirir. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberi olandır, her şeyi görendir. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları yaratıp oralarda yayması, O'nun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir. Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Siz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak, belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun kudretinin alametlerindendir. Eğer O dilerse, rüzgarı veya enerji, güç kaynaklarını durdurur, keser de, onlar da denizin üstünde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut onları, o gemilere binenleri, çıkaracağı fırtınalarla kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O, yine de birçoğunu affeder, kurtarır. Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki, kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. Size verilen ne varsa, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Allah yanında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu da iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar içindir. Onlar büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar, kızdıkları zamanda onlar bağışlarlar. Onlar Rablerinin çağrısına gelirler, namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur, zulme baş eğmezler. Kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu O zulmedenleri sevmez. Kim de zulme, haksızlığa uğradıktan sonra o hasmından aynı şekilde öcünü, hakkını alırsa, işte bunlar aleyhine olacak bir yol, hiçbir sorumluluk yoktur. Ancak sorumluluk ve ceza insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlaradır. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. Fakat kim de sabreder ve kötülüğü bağışlarsa, şüphesiz bu azmedilip yapılmaya değer hayırlı işlerdendir. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, artık bundan sonra onun için hiçbir dost ve yardımcı yoktur. O, zalimlerin azabı gördükleri zaman geri dönmeye bir yol var mı dediklerini görürsün. Yine onların o cehennem ateşinin karşısına getirildiklerini, aşağılık bir halde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler de onlara, gerçek ziyana uğrayanlar, dünyadaki İslam dışı yaşayışları sebebiyle kıyamet günü kendilerini de bütün ailelerini de ziyana uğratanlardır diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki zalimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek
hiçbir dostları yoktur. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık ona hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Resulüm, eğer imandan yüz çevirirlerse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer kendi işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse artık o insan hemen önceki nimeti unutan bir nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Yahut dilediğine çift olarak hem erkek hem de kız evlatlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah'ın bir insanla konuşması yüz yüze değil, ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahiyle yahut bir perde arkasından Hazreti Musa'da olduğu gibi Allah'tan gelen sözleri işitmekle yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, işte biz sana böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. O yol, göklerde olan ve yerde olan şeylerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler ancak Allah'a dönüp varır. Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 89 ayettir. 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Zuhruf, altın ve mücevherler anlamındadır. 35. ayetinde Allah'ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre değer verdiği anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki, şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızda bulunan ana kitap Levh-i Mahfuz'dadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Bu yüzden biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. Allah'a andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları her şeye galip, her şeyi bilen Allah yarattı derler. O Allah ki yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru gidesiniz diye onda yollar ve geçitler var etti. O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. Ta ki üzerlerine ve sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine binip yerleştiğiniz zaman
Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki, bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı pek yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Ve elbette biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Her şeyi yaratan Allah olduğu halde, yarattığı kullarından bazısını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Küfür ve şirk içindedir. Yoksa o, yarattıklarından kızları kendisine alıp, oğulları size mi ayırıp seçti? Onların biri, kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde, kendisi ise onun doğumuyla müjdelendiği zaman yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup durur. Onlar, kızları süs içinde yetiştiği ve kavga ve mücadeleye açık, müsait olmadığı için mi istemiyorlar da Allah'a nispet ediyorlar, onun olsun diyorlar. Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu yalan, ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Eğer Rahman dileseydi, onları putlaştırıp onlara tapmazdık derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de şimdi onlar buna mı tutunmaktadırlar? Hayır. Doğrusu biz babalarımızı bir din, bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinde doğruya erişiriz dediler. İşte böyle senden önce kendilerini batıl kuruntularla aldatan, hangi memlekete inanmayanların akıbetlerinin fecaati hakkında uyarıcı bir peygamber göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları ona itaat etmeyip sana dedikleri gibi, biz babalarımızı bir din ve bir yol üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uymuş kimseleriz dediler. Her peygamber, ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz din ve yaşayıştan daha doğrusunu getirmişsem de mi yine onlara uyacaksınız dedi. Onlar da, doğrusu biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, yalan sayanların sonu nasıl oldu. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim bunu "Ancak beni yaratana ibadet ederim" cümlesini kendisinden sonrakiler arasında daima kalacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak, kitap ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. Ancak şimdi kendilerine hak, Kur'an geldiği zaman "Bu bir sihirdir. Doğrusu biz onu inkar ediyoruz" dediler. Yine onlar, "Bu Kur'an iki memleketten, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin ve bir anlaşmayla birleşip birbirlerine işlerini gördürsün diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Eğer insanların, kafirlerin zenginliğinden dolayı onlara imrenip de onlarla kaynaşarak onlar gibi ve onlarla yaşayan birleşik bir tek ümmet, millet haline gelme tehlikesi olmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenler için evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları gümüşten merdivenler yapardık. Yine onların evlerine de gümüş kapılar ve üzerine yaslanacakları gümüş koltuklar yapar ve onları nice ziynetlerle donatırdık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici faydasından başkası değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin katında muttakilere
Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlar.

da mahsustur. Kim de Rahman olan Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve hükümlerini görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun ayrılmaz arkadaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. Nihayet arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse, bize geldiği zaman o arkadaşına, keşke benimle senin aranda iki doğunun, yani doğuyla batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı, meğer sen ne kötü arkadaşmışsın diyecek. Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz azapta da ortaklarsınız denilecek. Resulüm, artık o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? Ey Resulüm, biz seni dünyadan alıp götürsek bile onlardan mutlaka yine intikam alacağız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter. Resulüm, o halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Şüphe yok, o Kur'an senin içinde, ümmetin içinde bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş, onlara tapının, kulluk edin demiş miyiz? Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye de onları türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine göre dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımda altımdan akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğruysa gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz? Diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Nihayet onlar bizi kızdırınca kendilerinden intikam aldık ve onları toptan suda boğduk. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Resulüm, Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen kavminden melekler Allah'ın kızları diye inanan müşrikler gürültü, yaygara çıkarmaya başladılar. Bizim ilahlarımız mı hayırlı, yoksa o İsa mı? Dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun diye misal verdiler. Doğrusu onlar kavgacı ve düşman bir kavimdir. O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrailoğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. Eğer dileseydik size karşılık yeryüzünde sizden sonra
yerinizi tutun.

olacak melekler yaratırdık. Şüphesiz onun ahir zamanda yeryüzüne gönderilişi, kıyametin kopmasının yaklaştığını beyan etmek için bir bilgi, alamettir. O kıyamet gününden asla şüphe etmeyin ve bana, şeriatime uyun. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Şeytan sizi İslam'a uymaktan sakın ha alıkoymasın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. Sonra Yahudi ve Hristiyan gruplar İsa hakkında aralarında ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından o zulmedenlerin vay haline. Onlar farkında bile değillerken ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Günah ve küfürde can ciğer dostlar o gün birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takva sahipleri ihlasla Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar hariçtir. Allahü Teala onlara şöyle hitap eder: ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olup hükümlerimize boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. Siz ve eşleriniz nimet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete. Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey oradadır ve onlara siz orada ebedi kalacaksınız. İşte bu, işlemiş olduğunuz iyi ameller sebebiyle kendisine mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır denilir. Muhakkak ki küfre ve şirke giren günahkarlar cehennem azabında ebedi kalacaklardır. Onlardan bu azap hafifletilmeyecektir. Onlar onun içinde ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri küfre sapmakla zalim oldular. Onlar cehennemin bekçisine, ey Malik, yalvar da Rabbin artık bizim işimizi bitirsin, bizi öldürsün, böyle yaşatmasın diye seslenecekler. O da, siz bu azapta böyle kalacaksınız diyecek. Allah buyurur ki, andolsun ki biz size hakkı, peygamberimizi ve gerçeği bildiren kitabı gönderdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı koymak, kendi hile ve heveslerine göre yaşamak gayesiyle bir işe, bir hileye mi karar verdiler? Şüphesiz biz de işi sıkı tutmaya, onları er geç helak etmeye kararlıyız. Yoksa bizim onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz. Ve onların yanındaki elçilerimiz olan melekler de hepsini yazıyorlar. Resulüm, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, öncelikle ben ona tapanlardan olurdum. Veya Rahman'ın hiçbir çocuğu yoktur. Bense içinizde ona tevhidle ibadet edenlerin öncüsüyüm. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların yakıştırdığı sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Artık bırak onları. Batıl inançlarına dalsınlar ve oynaya dursunlar. Nihayet tehdit edildikleri azap günlerine kavuşacaklardır. O, gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O, tek hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü ve idaresi kendisinin olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyametin kopacağı saatin bilgisi ona aittir ve siz ancak ona döndürülürsünüz.

Yar olsun diver. Artık yakında bilecekler buyurdu. Duhan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelir. Sure, adını 10. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Rızık ve ecel gibi takdir edilen her hikmetli iş, tarafımızdan verilen bir emirle o gecede ayırt edilir, yazılıp belirlenir. Doğrusu biz, Rabbinden bir rahmet olarak öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz o, hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer gerçekten inananlarsanız, bilin ki Rabbiniz göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar kıyametin vukuuna karşı bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Bu halde Resulüm, bir ön alamet olarak göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle. O duman bütün insanları saracaktır. Bu acıklı bir azaptır. İnsanlar, ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır, çünkü biz iman edeceğiz, diyecekler. Onlar nerede, düşünüp ibret almak nerede? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber de gelmişti. Yine de ondan yüz çevirdiler ve o, kendisine bir takım şeyler öğretilmiş bir mecnundur, dediler. Biz sizden o azabı biraz kaldıracağız, fakat siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz. Büyük bir yakalayışla onları ceza için yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz onlardan intikam alırız. Andolsun ki onlardan önce Firavun halkını da imtihan ettik. Onlara şerefli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti: Allah'ın kullarını bana bırak. Çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı yücelik taslamayın. Emirlerine baş kaldırmayın. Çünkü ben doğruluğuma dair size apaçık bir delil getiriyorum. Şüphesiz ben, beni recbetmeniz, taşlayarak öldürmenize karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın, demişti. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin, diye dua etti. Allah, o halde kullarımı, İsrail oğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama, sakin ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur, buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o, haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. Andolsun ki biz, hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Resulüm, doğrusu bunlar, Mekkeli kafirler de diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız, bize atalarımızı getirin de görelim. Bunlar mı hayırlı, kuvvetçe üstün, yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik,
Çünkü onlar

çıkardılar. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Şüphesiz o, hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. O gün bir dost, bir dosta, akraba, akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez. Azabından bir şeyi savamaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o, Allah, mutlak galiptir, çok merhametlidir. Şüphesiz o zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar, sıcak suyun kaynadığı gibi. Zebanilere, tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün denilir. Ona da tat azabı, çünkü sen benim yanımda değil, yuya kendince üstün ve şerefliydin. Şüphesiz bu azap hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz şeydir denilir. Doğrusu muttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlarsa güvenli bir yerde, cennetlerde ve pınarlar etrafındadır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecek, karşı karşıya oturup sohbet edeceklerdir. İşte halleri böyledir. Hem de onlara iri gözlü hurileri eş yaptık. Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Orada dünyadaki ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Resulüm, biz o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 37 ayettir. 14. ayet Medine döneminde inmiştir. Adını 28. ayette geçen diz çöken anlamındaki Câsiye kelimesinden alır. Buna Şeriat Suresi, Dehr Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için Allah'ın varlığına ve kudretine deliller, işaretler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yaydığı her bir canlıda ve her canlıyı uygun ortamlarına göre yaymasında kesin iman eden bir kavim için ayetler, nice ibretler vardır. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde, aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Bunlar hakkıyla okuyup anlattığımız Allah'ın ayetleri, delilleridir. Artık onlar Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Vay yalana, günaha dadananların haline! Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver. O, bizim ayetlerimizden bir şey duyup öğrendiği zaman onu eğlence edinir. İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap, ardından da cehennem vardır. Ne kazandıkları şey, ne de Allah'tan başka edindikleri putlar ve tağut gibi dostlar, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan def edip giderir. Onlar için büyük bir azap vardır.

Kur'an, doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah kendi lütfundan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Resulüm, iman edenlere söyle. Allah'ın yargı günlerinin geleceğini ümit etmeyenlerin yaptığı kabalıkları ve şahsi hataları bağışlasınlar. Çünkü o, her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını mutlaka verecektir. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları devirlerindeki alemlere üstün kıldık. Ayrıca onlara dinde emirlerimizden deliller, ayetler verdik. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Sonra Resulüm, seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy, onu bilmeyen ve onu istemeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, ihlasla emirlerine uygun yaşayanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için hem kurtuluş yollarını gösteren kalp gözleri, hem de kesin inanan bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyen, Allah'ın emirlerini çiğneyip putlaşan arzularına göre yaşayan kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip de salih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet gayesiyle yarattı. Öyleyse herkes dünyada kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. Arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da o hevasına kul olmasından dolayı Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Dediler ki, hayat dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz de yaşarız da. Bizi zamandan başkası helak etmiyor. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar. Onların kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz, ölmüş atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki, size Allah hayat veriyor, sonra sizi o öldürecek. Nihayet sizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü o bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve idaresi Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır. Resulüm, sen her ümmeti diz çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kitabına, amel defterini almaya çağrılır. Bugün dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir denilir. Bu size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü her ne yapıyor idiyseniz biz meleklere yazdırıyorduk.

0: İman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apaçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Küfre sapanlara gelince, ayetlerim size okunmuş, fakat siz büyüklük taslamış, yüz çevirip günahkar bir toplum olmuştunuz değil mi? Denilecek. Size, Allah'ın vaadi gerçektir, kıyamet saatinde asla şüphe yoktur denildiği zaman, o saatin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ancak onun bir tahmin, bir kuruntu olduğunu sanıyoruz. Kesin bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25'i dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

İbrahim, içimdeki putları devir elimdeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Sevgili dinleyenler, komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.